5 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. Karadeniz'de fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve az, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi sabah saatlerinde güneydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ekim Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin de taraf olduğu Mekke Anlaşması'nın bir saldırı anlaşması olmadığını, taraf ülkelerden birinin saldırıya uğraması halinde savunma amacı taşıdığını söyledi. Bakan Fidan ayrıca Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kırıkkale'nin Yahşiyan beldesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Aydın Demirdirek de bulunuyor. Operasyonda 2031 taşınmaza el konuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki toplam ticaret hacminin en geç 2028'de 50 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi. Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında son 2 yılda 5 milyon 100 binden fazla kişiye meme kanseri taraması yapıldı sayın dinleyiciler. Ayrıca 9 aylık dönemde 4 milyondan fazla yaşlıya sağlık kontrolü yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gelecek yıl 11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyon sistemlerinin devreye alınacağını açıkladı. Antalya'da denizaltı yaşamının durumunu belirlemek ve korunmasına yönelik adımlar atmak amacıyla sualtı analiz çalışmaları başlatıldı. Ve spor. Fenerbahçe Tarfin dün Çimsaç ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Euroleague'de ise bugün tek karşılaşma oynanacak. Paris Basketbol ile LDLC Asvel saat 21.45'te karşılaşacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerde hava durumu ve sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 16-11, Atina az bulutlu 28-20, Belgrad sağanak yağışlı 23-16, Berlin sağanak yağışlı 15-7, Helsinki yağmurlu 10-6, Kiev sağanak yağışlı 21-13, Kopenhag sağanak yağışlı 13-7, Londra sağanak yağışlı 19-8, Madrid az bulutlu 23-8, Moskova sağanak yağışlı 18-9, Paris çok bulutlu 16-7, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 21-12, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 23-19, Saraybosna sağanak yağışlı 17-11, Sofya çok bulutlu 26-12, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14, Varşova çok bulutlu 18-12, Viyana parçalı bulutlu 17-12 ve Zürih parçalı bulutlu 13-5 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 32-19, Aşgabat az bulutlu 24-15, Nur Sultan az bulutlu 12-1, Bağdat az bulutlu 36-24, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 25-16, Bişkek az bulutlu 21-7, Duşanbe az bulutlu 28-15, Kabil az bulutlu 25-10, Kerkük az bulutlu 33-22, Kuveyt az bulutlu 37-29, Medine parçalı bulutlu 41-27, Mekke az bulutlu 38-28, Riyad az bulutlu 38-24, Şam az bulutlu 32-17, Tahran az bulutlu 33-19, Taşkent az bulutlu 28-14, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14 ve Tokyo az bulutlu 25-16 derece. Amerika, Avustralya, Afrika'da Cezayir parçalı bulutlu 28-19, Kahire az bulutlu 30-19, Melbourne çok bulutlu 26-10, Montreal yağmurlu 14-7, New York az bulutlu 21-12, Sydney az bulutlu 21-12, Washington az bulutlu 23-10. Avrupa'da Türklerin yaşadığı yerler: Çadırlunga az bulutlu 25-14, Frankfurt sağanak yağışlı 15-16, Gümülcine az bulutlu 22-15, Kırcaali az bulutlu 26-11, Köln sağanak yağışlı 13-8, Komrat parçalı bulutlu 25-12, Köstence az bulutlu 24-15, Münih çok bulutlu 13-7, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 19-16, Selanik az bulutlu 25-14, Şumlu az bulutlu 25-9, Taraklia parçalı bulutlu 25-13, Balkaneş parçalı bulutlu 26-13, Zenitsa sağanak yağışlı 20-12, Gazimagosa az bulutlu 30-17, Girne az bulutlu 28-19, Lefkoşa az bulutlu 29-15 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu 29-13 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerin hava durumu ve sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Tasavvuf müziğinin en güzel ilahilerinden örnekler sunduğumuz Name'den Gönül'e programımızla sizlerleyiz sevgili dinleyiciler. Programımızda Ahmet Avni konuğun Dil Keşide makamında bestelediği Mevlevi Ayin-i Şerif'i dinleyeceksiniz.

Nameden Gönüle programımızı noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Programımızda Ahmet Avni konuğun Dil Keşide makamında bestelediği Mevlevi Ayin-i Şerif'i dinlediniz. Huzurlarınızdan saygı ve sevgilerimizle ayrılıyoruz. Bir başka programda yeniden buluşuncaya dek dua ve muhabbetle.

0: Saat 4.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9.28, Bilecik 10.24, Bursa 13.25, Çanakkale 16.26, Edirne 10.28, İstanbul 16.23, Kırklareli 11.26, Kocaeli 13.27, Sakarya 11.27, Tekirdağ 15.25 ve Yalova 15.23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10.22, Aydın 14.29, Denizli 15.27, Kütahya 8.23, İzmir 15.27, Manisa 15.28, Muğla 13.26 ve Uşak 11.23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu Toroslar mevki yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 18.31, Antalya 18.28, Burdur 11.25, Hatay 18.29, Isparta 10.24, Kahramanmaraş 16.27, Mersin 19.32 ve Osmaniye 17.32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 10.22, Ankara 11.23, Çankırı 9.25, Eskişehir 10.24, Karaman 10.23, Kayseri 10.22, Kırıkkale 11.24, Kırşehir 12.22, Konya 9.23, Nevşehir 9.20, Niğde 11.22, Sivas 7.20 ve Yozgat 10.18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11.27, Bolu 9.23, Düzce 11.26, Karabük 10.25, Kastamonu 8.23 ve Zonguldak 14.22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Giresun dışında Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12.24, Artvin 13.20, Bayburt 6.16, Çorum 11.22, Giresun 15.23, Gümüşhane 7.18, Ordu 14.24, Rize 15.23, Samsun 16.24, Sinop 15.24, Tokat 10.23 ve Trabzon 15.22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Malatya dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 5.19, Ardahan 2.15, Bingöl 9.20, Bitlis 7.17, Elazığ 10.22, Erzincan 9.19, Erzurum 4.16, Hakkari 11.21, Iğdır 11.22, Kars 3.17, Malatya 11.21, Muş 9.20, Tunceli 9.22, Şırnak 14.23 ve Van 8.18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 14.26, Batman 13.26, Diyarbakır 11.26, Gaziantep 14.25, Kilis 16.28, Mardin 14.24, Şanlıurfa 16.27 ve Siirt 14.25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde, kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Enkaz çalışmalarında 10 kişi sağ kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında binanın mimari ve şantiye şefi gözaltına alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamından yana olduklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma Anlaşması'nın bir saldırı anlaşması olmadığını, taraf ülkelerden birinin saldırıya uğraması halinde savunma amacı taşıdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Şimşek, tasfiye edilen 17 fonun 43 bin katılımcısının paralarının bugün itibariyle ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Bakan Şimşek, sermaye piyasalarında sistemik bir risk bulunmadığını ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı da yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %16.5 artarak 1.8 milyar dolara ulaştı. Öte yandan Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'daki gelişmelerin arz endişelerini artırmasıyla %4'ün üzerinde yükseldi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki temaslar izleniyor. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakerelerde sunduğu önerilere ilişkin yanıtını arabulucular üzerinden ileteceği bildirildi. Suudi Arabistan ise Riyad ve Afa havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını açıkladı. Anne karnında kan nakli uygulanan bir bebek sağlıklı şekilde dünyaya geldi sayın dinleyiciler. Uzmanlar, anne karnındaki bebeğe kan naklinin özellikle ciddi kansızlık vakalarında hayati önem taşıdığını belirtiyor. YÖK'ün Veri Analizi Okulu, kapsamı genişletilerek 2026-2027 akademik yılında dijital üniversite platformuna dönüştürülecek. Ve spor. Fenerbahçe Tarfin Çimsat ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Erkekler Euroleague'de ise Fenerbahçe Tarfin yarın Panathinaiko Ikos Aktor'a konuk olacak. Öte yandan Anadolu Efes de yarın Olympiakos deplasmanında mücadele edecek. Her iki karşılaşma da saat 21.15'te başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Malatya hariç, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Şanlıurfa çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. 11 Ekim Pazar günü ülkemizin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Akdeniz'in doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının artarak ülkemizin kuzey ve iç batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. Karadeniz'de fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve az, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi sabah saatlerinde güneydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer

Puslu ve sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi. Pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de, Güney ve Güneydoğu'dan, akşam saatlerinde Kuzeybatı'dan, Güney Ege'de, Batı ve Kuzeybatı'dan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ekim Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi. Pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9-28, Bilecik 10-24, Bursa 13-25, Çanakkale 16-26, Edirne 10-28, İstanbul 16-23, Kırklareli 11-26, Kocaeli 13-27, Sakarya 11-27, Tekirdağ 15-25 ve Yalova 15-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10-22, Aydın 14-29, Denizli 15-27, Kütahya 8-23, İzmir 15-27, Manisa 15-28, Muğla 13-26 ve Uşak 11-23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu Toroslar mevki yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 18-31, Antalya 18-28, Burdur 11-25, Hatay 18-29, Isparta 10-24, Kahramanmaraş 16-27, Mersin 19-32 ve Osmaniye 17-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 10-22, Ankara 11-23, Çankırı 9-25, Eskişehir 10-24, Karaman 10-23, Kayseri 10-22, Kırıkkale 11-24, Kırşehir 12-22, Konya 9-23, Nevşehir 9-20, Niğde 11-22, Sivas 7-20 ve Yozgat 10-18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11-27, Bolu 9-23, Düzce 11-26, Karabük 10-25, Kastamonu 8-23 ve Zonguldak 14-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Giresun dışında Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12-24, Artvin 13-20, Bayburt 6-16, Çorum 11-22, Giresun 15-23, Gümüşhane 7-18, Ordu 14-24, Rize 15-23, Samsun 16-24, Sinop 15-24, Tokat 10-23 ve Trabzon 15-22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Malatya dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 5-19, Ardahan 2-15, Bingöl 9-20, Bitlis 7-17, Elazığ 10-22, Erzincan 9-19, Erzurum 4-16, Hakkari 11-21, Iğdır 11-22, Kars 3-17, Malatya 11-21, Muş 9-20, Tunceli 9-22, Şırnak 14-23 ve Van 8-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 14-26, Batman 13-26, Diyarbakır 11-26, Gaziantep 14-25, Kilis 16-28, Mardin 14-24, Şanlıurfa 16-27 ve Siirt 14-25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu, cuma günü öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu, kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar, güney ve güneybatıdan, güneyi, güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer puslu ve sisli. Rüzgar, Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, cuma öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, cuma ilk saatlerden itibaren kuzeyi zamanla doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5, cuma öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, zamanla 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule kesimi 9 Ekim Cuma günü açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Cuma günü hizmete açılacak Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattıyla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin hızlı tren ağına dahil olacağını belirterek, Trakya artık Anadolu'nun hızlı tren haritasının Avrupa'ya açılan son halkası değil, o haritanın bizzat parçası haline gelmiştir, dedi. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor sayın dinleyiciler. Anadolu Ajansı'nın aktardığı son bilgilere göre enkazdan 10 kişi sağ çıkarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 kişiyi arama çalışmaları devam ederken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişilere 2 yıl boyunca işlem yasağı getirildi. Kurul ayrıca adı geçen kişilerden sermaye piyasası lisansına sahip 16 kişinin tüm lisanslarını da iptal etti. Suudi Arabistan, Riyad ve Apa havalimanlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini söyledi. Şimşek, orta vadeli programın temel hedefinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu ve mali disiplinin korunacağını belirtti. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yılın ilk 9 ayında %16.5 artarak 1.8 milyar dolara ulaştı. Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında son 2 yılda 5 milyon 100 binden fazla kişiye meme kanseri taraması yapıldı. Ve spor. Fenerbahçe, Tarfin, Çimsa, ÇBK, Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ağan Karayolu'nun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Tarımsal hava tahmini uygulaması mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Zirai don uyarılarından hasat zamanı tahminlerine, bitki soğuklama isteği hesaplamalarından kuraklık analizlerine kadar tarımsal meteorolojiye dair ne varsa tarım.mgm.gov.tr'de. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Malatya hariç, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Şanlıurfa çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. 11 Ekim Pazar günü ülkemizin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Akdeniz'in doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının artarak ülkemizin kuzey ve iç batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. Karadeniz'de fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve az, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi sabah saatlerinde güneydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ekim Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost eliyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
1: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost eli.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: O Hacı Haber'i dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: çıktı. Savaştan çıktı. Savaştan çıktı.
5: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.
7: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Saat 6.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Balıkesir 9.28, Bilecik 10.24, Bursa 13.25, Çanakkale 16.26, Edirne 10.28, İstanbul 16.23, Kırklareli 11.26, Kocaeli 13.27, Sakarya 11.27, Tekirdağ 15.25 ve Yalova 15.23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 10.22, Aydın 14.29, Denizli 15.27, Kütahya 8.23, İzmir 15.27, Manisa 15.28, Muğla 13.26 ve Uşak 11.23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu Toroslar mevki yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 18.31, Antalya 18.28, Burdur 11.25, Hatay 18.29, Isparta 10.24, Kahramanmaraş 16.27, Mersin 19.32 ve Osmaniye 17.32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 10.22, Ankara 11.23, Çankırı 9.25, Eskişehir 10.24, Karaman 10.23, Kayseri 10.22, Kırıkkale 11.24, Kırşehir 12.22, Konya 9.23, Nevşehir 9.20, Niğde 11.22, Sivas 7.20 ve Yozgat 10.18 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bartın 11.27, Bolu 9.23, Düzce 11.26, Karabük 10.25, Kastamonu 8.23 ve Zonguldak 14.22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Giresun dışında Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 12.24, Artvin 13.20, Bayburt 6.16, Çorum 11.22, Giresun 15.23, Gümüşhane 7.18, Ordu 14.24, Rize 15.23, Samsun 16.24, Sinop 15.24, Tokat 10.23 ve Trabzon 15.22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli Malatya dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 5.19, Ardahan 2.15, Bingöl 9.20, Bitlis 7.17, Elazığ 10.22, Erzincan 9.19, Erzurum 4.16, Hakkari 11.21, Iğdır 11.22, Kars 3.17, Malatya 11.21, Muş 9.20, Tunceli 9.22, Şırnak 14.23 ve Van 8.18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 14.26, Batman 13.26, Diyarbakır 11.26, Gaziantep 14.25, Kilis 16.28, Mardin 14.24, Şanlıurfa 16.27 ve Siirt 14.25 derece. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde, kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Enkaz çalışmalarında 10 kişi sağ kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında binanın mimari ve şantiye şefi gözaltına alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamından yana olduklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke savunma anlaşmasının bir saldırı anlaşması olmadığını, taraf ülkelerden birinin saldırıya uğraması halinde savunma amacı taşıdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Şimşek, tasfiye edilen 17 fonun 43 bin katılımcısının paralarının bugün itibariyle ilgili bankalara transfer edildiğini açıkladı. Bakan Şimşek, sermaye piyasalarında sistemik bir risk bulunmadığını ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı da yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %16.5 artarak 1.8 milyar dolara ulaştı. Öte yandan Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'daki gelişmelerin arz endişelerini artırmasıyla %4'ün üzerinde yükseldi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki temaslar izleniyor. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakerelerde sunduğu önerilere ilişkin yanıtını arabulucular üzerinden ileteceği bildirildi. Suudi Arabistan ise Riyad ve Afa havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını açıkladı. Anne karnında kan nakli uygulanan bir bebek sağlıklı şekilde dünyaya geldi sayın dinleyiciler. Uzmanlar, anne karnındaki bebeğe kan naklinin özellikle ciddi kansızlık vakalarında hayati önem taşıdığını belirtiyor. YÖK'ün Veri Analizi Okulu, kapsamı genişletilerek 2026-2027 akademik yılında dijital üniversite platformuna dönüştürülecek. Ve spor. Fenerbahçe Tarfin Çimsat ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Erkekler Euroleague'de ise Fenerbahçe Tarfin yarın Panathinaikos Ikos Aktor'a konuk olacak. Öte yandan Anadolu Efes de yarın Olympiakos deplasmanında mücadele edecek. Her iki karşılaşma da saat 21.15'te başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlıhan Karayolu'nun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldığından ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Malatya-Elazığ yolunun 68 ila 69. kilometrelerinde Handere 2 köprüsünde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Malatya hariç, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Şanlıurfa çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. 11 Ekim Pazar günü ülkemizin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Akdeniz'in doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının artarak ülkemizin kuzey ve iç batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. Karadeniz'de fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve az, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi sabah saatlerinde güneydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ekim Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için yine ilginç bir konu araştırdık. Yediğimiz besinlerdeki bakteriler de eş seçimini etkiliyormuş meğer. Tercihlerimizi ve evrimsel gerekliliklerimizi bir kenara bırakırsak eğer, eş seçimlerimizi yediğimiz besinler de etkiliyormuş. Kaliforniya'da Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Doktor Jill Sharon ve ekibinin meyve sinekler üzerinde gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, tüm çok hücreli organizmalarda bulunan ve bakteriler gibi simbiyotik, patojenik mikroorganizma toplulukları olarak tanımlanan mikrobiyatalar, sanılanın aksine seçimlerimiz üzerinde çok etkili. Bir dizi meyve sineği üzerinde yapılan çalışmada sinekler ikiye ayrılmışlar. Beslenme alışkanlıkları değiştirilmiş. Deney ekibi hali hazırda nişastayla beslenen sinekleri de ikiye ayırmış. İlk grubu nişastayla beslemeye devam etmişler. İkinci grubu ise şeker pekmeziyle beslemişler. Bir süre sonra sinekleri aynı ortamda bir araya getiren araştırmacılar, nişasta tüketen dişi sineklerin kendilerine eş olarak nişasta tüketen erkek sinekleri seçtiklerini görmüş. Benzer şekilde pekmez tüketen sineklerin de yalnızca pekmez tüketen sineklerle ilgilendiği ve bu seçimlerin bir sonraki nesle de aktarıldığı görülmüş. Böyle olunca eş seçimlerinin beslenmeyle ilgili olup olmadığını anlayabilmek için daha sonra her iki grubun besinine de antibiyotik ekleyen araştırmacılar, antibiyotiğin devreye girmesiyle sineklerin mikrobiyatalarındaki bakterilerin öldüğünü fark etmişler. Antibiyotik kullanımı sonrasında aynı ortama bırakılan sineklerin pekmez ve nişasta tüketen sinekler arasında bir tercih yapmadığı, eş seçiminin rastgele gerçekleştiği görülmüş. Bakterilerin ortadan kalkmasıyla beraber eş seçiminin de ortadan kalkması bu mikroorganizmaların eş seçimimizde bile karışabildiğini gösteriyor. Deney ekibi bütün bu mikrobiyataların feromonlar aracılığıyla hayvanların davranışlarını etki edebileceğini, bunun insanlar için de geçerli olabileceğini, çünkü feromonların oldukça karmaşık bir canlı olan insana kadar birçok canlıda benzer davranışlar sergilediğini bulmuş. Araştırma sonuçlarına paralel olarak sinir bilimci Dr. Serkan Kara İsmailoğlu da "Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum" kitabında sabah yediğiniz tost akşam eve dönerken otobüste gördüğünüz kişiden hoşlanmanıza neden olabilir. Çünkü yedikleriniz mikrobiyatanızı, mikrobiyatanızda sizi ve eşinizi belirleme potansiyeline sahiptir diyor. Ata kadın ve ata erkek temelinden bu yana insanoğlunun en merkezi içgüdüleri hayatta kalmak ve çoğalmaktır. Psikolog Gözde Tiryaki'ye göre çoğalma, üreme dürtüsünün de insanoğlunu karşı cinsle uzun süreli temasa götürdüğü belli. Burada devreye eş seçiminin girdiğini söyleyen Tiryaki, konunun evrimsel psikoloji ile ilgili kısmı için cinsiyetler arasındaki eş seçimi farklılıklarını açıklayan birçok araştırma ve kuram var. Evrimsel psikoloji ise ilk insandan bu yana seçimler arasındaki farklılıkların temel ayrımı üzerinde durur. Evrimsel psikoloji, kadın ve erkeğin seçimlerinin birbirinden farklılıklar gösterdiği üzerinde durur. Kadının eş seçerken yaptığı yatırım, evrimsel analize göre erkeğe göre çok daha büyüktür. Kişinin geri kalan hayatı, vereceği kararla birlikte birçok yönden etkilenir. Bu kararla kimden çocuk sahibi olup, kiminle birlikte çocuk yetiştireceğine karar vermiş olur. Bu seçimleri belirleyen faktörlerse kadın için erkeğin kaliteli gen haritasına sahip olması, maddi kaynakları ve bu kaynakları ailesine aktarım yatkınlığı iken, erkeklerde bu kadının doğurganlığa yatkınlığı üzerine kurulu bir faktör. Profesör Doktor Sinan Canan'ın da dediği gibi, aynı filmleri seyretmekten hoşlanmayanlar eninde sonunda boşanırlar. Bu sözle ilgili düşüncelerini ise şu şekilde ifade etmiş. Aynı hikayelere ilgi duymak, aynı yere doğru bakmak demektir. İnsanın hayatını inşa eden şey anlamdır. Mutlu evlilikler nasıl biter? Hikayeler dağılır, başka taraflara bakmaya başlar insanlar. Cinsel çekicilik bittiği zaman evlilik bitmez. Cinsel çekicilik maksimum 2 yıl sürer. Hedonik adaptasyon diye bir şey var. Bunun biyolojik rolü çocuk yapana kadar. İnsan ilişkisini insani yapan şey ortak anlam ve emektir. Bir insan için emek veriyorsan o birliktelik senin olur. Diğer türlü denk gelme oluyor. Ruh eşine hikaye yaratır. Eğer ortak hikaye yazabiliyorsan o kişi ruh eşin olur. Bay Mükemmel, Bayan Mükemmel yerine elimi taşın altına koyup ben hikayemi nasıl yazıyorum diye bakmak lazım diyen Sinan Canan'a da buradan saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bir sonraki programımıza kadar seçimleriniz isabetli, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 9 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla İlk Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde pus ve sis bekleniyor. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26, Edirne 28, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli ve Sakarya 27, Tekirdağ 25, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri puslu ve sisli geçecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 23, İzmir 27, Manisa 28, Muğla 26, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana 31, Antalya 28, Burdur 25, Hatay 29, Isparta 24, Kahramanmaraş 27, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 24, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 22, Konya 23, Nevşehir 20, Niğde 22, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 27, Bolu 23, Düzce 26, Karabük 25, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 24, Artvin 20, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 23, Gümüşhane 18, Ordu 24, Rize 23, Samsun ve Sinop 24, Tokat 23, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve sis görülecek. Ağrı 19, Ardahan 15, Bingöl 20, Bitlis 17, Elazığ 22, Erzincan 19, Erzurum 16, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17, Malatya 21, Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 23, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt şehirleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 28, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasyon Operası'nda sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5. Doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyisiz de zayıf olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bugün hizmete açılacak Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattıyla Tekirdağ-Kırklareli ve Edirne'nin hızlı tren ağına dahil olacağını belirterek Trakya artık Anadolu'nun hızlı tren haritasının Avrupa'ya açılan son halkası değil, o haritanın bizzat parçası haline gelmiştir, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'nın bir saldırı anlaşması olmadığını belirtti. Fidan, anlaşmaya taraf ülkelerden birinin saldırıya uğraması durumunda diğer ülkelerin savunma amacıyla destek vereceğini söyledi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Aydın Demirdirek de bulunuyor. Operasyon kapsamında 2031 taşınmaz el konulduğu bildirildi. Sermaye Piyasası Kurulu Odin İş Ülkesi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suudi Arabistan, Riyad ve Abha havalimanlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığını açıkladı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yılın ilk 9 ayında %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi devam ediyor. Türkiye Uzay Ajansı kongre kapsamında iki yeni anlaşma imzalarken kongre bugün halka da açılacak. Ve son olarak spor. Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Basketbolda Anadolu Efes bugün Olympiakos deplasmanında mücadele edecek. Karşılaşma saat 21.15'te başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Seydi Kemer Kalkan Kaş yolunun 21 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre Kastamonu yolunun 4. kilometresine kadar bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırım yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 9 Ekim Cuma günü ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu, Malatya hariç, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Şanlıurfa çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. 10 Ekim Cumartesi günü ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. 11 Ekim Pazar günü ülkemizin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Akdeniz'in doğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının artarak ülkemizin kuzey ve iç batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. Karadeniz'de fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve az, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi sabah saatlerinde güneydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ekim Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Denizlerimiz kirleniyor.
0: Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: O Hacı Haber'i dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: biliyor muydunuz?
1: Kara sinekler nasıl gelişir? Kara sineklerin beslenme yolları nelerdir? Kara sinekler daha çok hangi ortamlarda yaşarlar? Kara sineklerin üremeleri nasıl gerçekleşir? Kara sineklerin bir dişisinden ortalama kaç yavru oluşabilir? Kara sinekler genellikle yağmur sonrasında, toprağın henüz kurumamış anında veya bataklıklarda yaşamayı tercih eden hayvanlardır. Artıkların fazla olduğu alanlarda daha kolay bir şekilde besin bulan bu hayvanlar, daha çok bu yönden zengin olan yerleri tercih etmektedirler. Çürüyen bitkiler ve gübreler aslında sinekler için en güzel alanları oluşturmaktadır. Kara sineklerin yaşam süreleri ortalama 2 ila 3 haftadır. Bu dönemde sürekli hareketli olan bu böcekler ilk 7 gün boyunca gelişir ve tam olarak standart ölçülere ulaşabilirler. 1 kilogram kadar domuz veya at dışkısında 5000 ila 80000 kadar kara sinek beslenebilir. Beslenme sonucunda ise standart ölçülere ulaşabilirler. Üreme sistemi de bir o kadar ilginç olan bu böceklerin dişisi bir döllenme sırasında ortalama 2000 tane sineği doğurabilir. Bu hesap sonucunda bir yıl içinde tüm şartlar sağlandığında 250 milyar kara sinek meydana gelebilir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bulaşık makinesi ne zaman, kim tarafından icat edildi? 19. yüzyılın sonlarında birçok kadın araştırmacı, bulaşık yıkayacak bir makine yapabilmek için değişik fikirler öne sürüyordu. Ancak ilk patent 1885'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde yaşamakta olan Josephine Geris Cochran tarafından alındı ve 1889'da tarihin ilk elektrikle çalışan ilk bulaşık makinesini yapmayı başardı. Sistemi çok basitti. Alt kısımda yer alan iki silindirle pompalanan su ve sabun, makinenin içinde bulaşıkların dizildiği raflara pompalanıyordu. Daha sonra yeniden pompalanmak üzere emici silindirler bu suyu çekiyordu. Evlerde kullanılmak üzere üretilen makinalar yan taraflarında bulunan kol yardımıyla çalıştırılıyordu. Cochran, otel, ev ve lokantalar gibi büyük alanlar için değişik modeller yaptı. Tasarlamış olduğu büyük modeller buhar makinesi sayesinde çalışmaktaydı. Sonraki yıllarda ise sistem daha da geliştirilerek bulaşık makinesi günümüzdeki halini almıştır.
0: Biliyor muydunuz?
1: İnsanın dengesini iki kulağın içerisindeki salyangoz kemiklerinin sağladığını, mavi balinaların yediği plankton balıklarının insanlar içinde çok önemli bir besin maddesi olduğunu, güneş ışığının tam olarak 510 saniyede dünyaya ulaştığını, yavru köpek balıklarının 3000 tane dişlerinin olduğunu, içilmesinin üzerinden 12 saat bile geçmiş olsa insan vücudundaki alkolün izlerinin laboratuvardaki incelemelerde tespit edilebildiğini, İngiltere'de köpeklerle ilgili televizyon programlarının prime time denilen en değerli saatlerde yayınlandığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 9 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla İç Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde pus ve sis bekleniyor. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26, Edirne 28, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli ve Sakarya 27, Tekirdağ 25, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri puslu ve sisli geçecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 23, İzmir 27, Manisa 28, Muğla 26, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana 31, Antalya 28, Burdur 25, Hatay 29, Isparta 24, Kahramanmaraş 27, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 24, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 22, Konya 23, Nevşehir 20, Niğde 22, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 27, Bolu 23, Düzce 26, Karabük 25, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 24, Artvin 20, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 23, Gümüşhane 18, Ordu 24, Rize 23, Samsun ve Sinop 24, Tokat 23, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve sis görülecek. Ağrı 19, Ardahan 15, Bingöl 20, Bitlis 17, Elazığ 22, Erzincan 19, Erzurum 16, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17, Malatya 21, Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 23, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt şehirleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 28, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, kuzeyinde zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusunda ilk saatlerde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bugün hizmete açılacak Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattıyla Tekirdağ-Kırklareli ve Edirne'nin hızlı tren ağına dahil olacağını belirterek Trakya artık Anadolu'nun hızlı tren haritasının Avrupa'ya açılan son halkası değil, o haritanın bizzat parçası haline gelmiştir, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'nın bir saldırı anlaşması olmadığını belirtti. Fidan, anlaşmaya taraf ülkelerden birinin saldırıya uğraması durumunda diğer ülkelerin savunma amacıyla destek vereceğini söyledi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Aydın Demirdirek de bulunuyor. Operasyon kapsamında 2031 taşınmaz el konulduğu bildirildi. Suudi Arabistan, Riyad ve Abha havalimanlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığını açıkladı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yılın ilk 9 ayında %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi devam ediyor. Türkiye Uzay Ajansı kongre kapsamında iki yeni anlaşma imzalarken kongre bugün halka da açılacak. Ve son olarak spor. Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Basketbolda Anadolu Efes bugün Olympiakos deplasmanında mücadele edecek. Karşılaşma saat 21.15'te başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Seydi Kemer-Kalkan-Kaş yolunun 21 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre Kastamonu yolunun 4. kilometresine kadar bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırım yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 9 Ekim Cuma gününü paylaşıyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize telefonlarınız, kapılarınız hayırlı haberler için çalsın. Böyle güzel dualarla, temennilerle programı açalım. Her zaman olduğu gibi gazetelere göz atacağız. Basında gündemde ilk sayfadan önemli başlıkları sizlerle paylaşacağız. Yurttan ve dünyadan gelişmeler, spor, edebiyat, magazin haberleri, ekonomiden siyasete tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Saat 10'a kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Dünden sabaha yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmelerini TRT Haber ve Anadolu Ajansı aracılığıyla aktaracağız. Tarihte bugün köşemiz olacak. İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu da aktaracağız. 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu saatimizin bağlantıları İzmir'le başlayacak. Adana, Samsun, İstanbul, Van, Iğdır, Diyarbakır ve Konya diğer bağlantılarımız. Bu saat diliminde İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu da sizlerle paylaşacağız. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince hangi gazetelere göz atacağız? Takvim, Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Türkiye, Sabah, Star, Vatan, Habertürk, spor severler için foto maç, son dakika gelişmeleri için TRT Haber ve Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. İkinci Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde Mutlu Adalı yer alıyor. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Günaydın Mutlu Bey. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için ilk değerlendirmeleri alalım.
1: Hemen aktarayım. Bugün bölge genelimiz parçalı az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde yere olarak buz görülecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın güney ve güneybatıdan, zaman zaman güneydoğudan hafif ara sıra orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Merkezlerimizde beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: İzmir 27, Çanakkale 26, Manisa 28, Aydın 29 ve Balıkesir 28 derece. Ege Denizi'nde havada parça az bulutlu geçecek. Çanakkale, Çeşme arasında rüzgar güney ve güneybatıdan, zaman zaman güneydoğudan 3-4 bufon kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1-1,5 metre dolayında olacak. Ölçü uzaklığı iyi. Çeşme Bodrum arasında ise rüzgar batı ve güneybatıdan, zaman zaman kuzeybatıdan 2-4 bufor kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliğimiz 0.5. Açıklarda yer yer 1,5 metre dolayında olacak. Görüş uzaklığı iyi olacak. İyi yayınlar dileriz sizlere.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: İzmir bağlantısıyla başladık. Güzel bir şarkıyla da devam edelim. Sonrasında Adana bağlantımıza bakacağız sevgili Yeter. Şöyle bakıyorum. Gökhan Kurt'u. Üçüncü sırada şarkımızı, evet. Bu şarkıyı Özlem Tekin'den dinliyorduk. Aşk her şeyi affeder mi? Gökhan Kurt radyonuzda. Sonrasında Akşam Gazetesi ve Adana bağlantımızda devam edeceğiz.

0: Adana bağlantımızda Bahri Özdemir yer alıyor. Bahri Bey hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım, günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
1: Bölgemize beklenen hava tahminimizi aktarıyorum. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklarında 1 ila 3 derecelik artışlar bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. İl merkezlerimize beklenen hava tahminimiz: Adana parçalı az bulutlu 31 derece, Mersin parçalı az bulutlu 32 derece, Kahramanmaraş parçalı bulutlu 27 derece, Osmaniye parçalı bulutlu 32 derece, Gaziantep parçalı bulutlu 25 derece, Kilis parçalı bulutlu 28 derece, Hatay parçalı az bulutlu 29 derece. Bölgemizden aktarılarım şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. İlk olarak İstanbul trafiğine bakalım şu dakikalarda. Trafik durma noktasında. Termde karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar ortalama yolculuk süreniz 35 dakika. T100 Karayolu Adliye'den Bostancı'ya kadar 45 dakika. Termde Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar da 27 dakikalık bir süreç var. Otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Mahmut Bey yoluna kadar 20 dakika. Termde Taşucuğan Yolu Caddesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 13 dakika. Minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 26 dakikalık bir süreç var. E5'te Çamlıca Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar 22 dakika. Halkalı Caddesi Gümrük yolundan Sefaköy Atatürk Parkı'na kadar 22 dakikalık bir süreç var. Köprülere baktığımızda Avrupa'dan Asya geçişlerde E5'ten Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar ve Tem'de Hassal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde trafik akıcı. Asya'dan Avrupa'ya göz attığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında. E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar, Tem'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya kadar geçişlerde trafik akıcı şu dakikalarda İstanbul'da. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteorolojinin Sesi radyosunda olsun. Evet, Akşam gazetesiyle başlayalım yazılı basına. Kıymetli dinleyicilerimiz, dün biliyorsunuz ki Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina çöktü. Detaylarını paylaşalım. Anlaşana kadar çöktü başlığıyla manşetten yer alıyor haber. Kentsel dönüşüm ertelemeyin. 1987 yılında Maltepe'de yapılan binanın 2 katının kaçak olduğu da öğrenilmiş. İlk 3 kat yok oldu. Maltepe'deki 39 yıllık bina kentsel dönüşüm konusunda sakinler arasında çıkan anlaşmazlıklar çözülemeden sabaha karşı çöktü. Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan 7 katlı ve 12 daireli binanın ilk 3 katı sabaha karşı çöktü. Çökmeyen katlarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişinin de arandığı belirtildi. Bina sakinlerinden Tolga Gülpınar, "Binamız çatlaktı, bazen çatırdıyordu. Yarısı Bizan kampanyasından yararlanmak için müteahhitlerle görüştük ancak anlaşmaya varamadık. Niyetlendik ama sonuçlandıramadık." açıklamasını yapıyor. Detaylar 8. sayfada. Vefat eden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Diğer başlıklara bakalım. Çamur siyaseti, yeni partili Ümit Özlaleli'nin bakanlar Mahinur Göktaş ve Ömer Bolat'la ilgili iddiaları iftira çıktı. Özlale, Bakan Göktaş'ın babasını 830 milyon TL'lik fon işlemi yapmakla itham etti. Göktaş, "İftira. O kimlik numarası babama ait değil," dedi. İstifa resti çekti. Özlale, Bakan Bolat'ı da 170 milyon TL'lik fon işlemi yapmakla itham etti. Bolat, hem onu hem de VIP listede adı var diyen Murat Ağreli yalanladı, suç duyurusunda bulundu. Evet, akşamın önemli gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Ongun'a 10 milyon liralık rüşvet çeki Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında ifade veren iş adamı Cüneyt Yakut reklam ihalesi karşılığı Murat Ongun'a 10 milyon TL verdiğini söyledi. Tutuklu medya anonim şirketi genel müdürü Fatoş Pınar Türker duruşmada Orgun'a biz tek kuruşa leke sürmezken siz arkada böyle işler mi yapıyordunuz? Ayıp değil mi size diyerek tepki gösterdi. İş adamı Yakut da Ongun'a şoförler, muhasebeciler boş yere yatıyor, Emrah'la yedim desene Allahsız diye bağırdı. Yakut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mühendisine de 1.2 milyon dolar rüşvet verdiğini söyledi. Bir diğer habere geçelim. Milli Ay Aracı uzay yolunda. Teknoloji Bakanı Kacır, milli imkanlarla geliştirilen Ay Aracı'nı 2027 başında uzaya uğurlamayı öngördüklerini söylüyor. Detaylar 7. sayfada. Eski eşi 8 yıl sonra katletti. Aydın'da yaşayan Kamil Köse, 8 yıl önce boşandığı Fadime Akbal'ı işe giderken evinin önünde öldürdü. Ardından intihar etti. Akşamın bir diğer haberine baktığımızda lige dönüş haberi var. Uluslar Ligi için verilen aranın ardından Süper Lig bugün oynanacak. Galatasaray Kasımpaşa maçıyla yeniden başlıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, akşamın öne çıkan gelişmelerini paylaştık. Samsun bağlantımızı da gerçekleştirelim. Şöyle TRT Haber'e başlayalım. Dünden bugüne yansıyan gelişmelere, yaşananların yankılarına ve günün sıcak gelişmelerine başlayalım kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle göz attığımızda İstanbul'da kısmen çöken 7 katlı binada arama çalışmaları tamamlandı. Can kaybı 5'e yükseldi. İstanbul Maltepe'de kısmi çökme meydana gelen 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 10 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı belirtiliyor kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer habere baktığımızda evet, Maltepe'de kısmen çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Net bilgiyi paylaşalım. İstanbul Valiliği, Maltepe'de kısmen çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında enkaz altından toplam 14 kişinin çıkarıldığını, 4 kişinin de olan yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bizden bir haberi paylaşalım. Hafta sonu hava nasıl olacak? TRT Haber soruyor, biz de cevaplayalım. Meteorolojinin yayımladığı tahminlere göre hafta sonunda yurdun büyük bölümünde yağış görülmeyecek. Cumartesi günü doğu kesimlerde, pazar günü ise Orta ve Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde sağanak görülecek. Hava sıcaklığı kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Yapay zeka veri merkezi şirketi Firmus, Avustralya'nın şimdiye kadarki en büyük borsa listelemelerinden biri olması beklenen planını iptal ettiğini açıkladı. Nvidia destekli şirket bu kararı son piyasa dalgalanmaları ve hakim piyasa koşulları nedeniyle aldığını, halka açılmanın şirket veya hissedarların yararına olmayacağını belirtti. Evet, bir diğer habere bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılacak. Günün sıcak gelişmelerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun mesaisini sürdürüyor. Bugün İstanbul'da Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılımcılara hitap edecek. Daha sonra Kırklareli'nde Çerkezköy Kapıkule hızlı tren açılış törenine katılacak. Bir araştırma gerçekleşmiş ve zayıflama ilaçları tırnak sökülmesi riskini artırıyor. Obezite ve tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan GLP-1 ilaçlarını inceleyen araştırmacılar yeni bir çalışmada bu ilaçları kullananlar arasında tırnak sorunlarının daha yaygın olup olmadığını araştırdı deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Bağlantılarımızı birazdan sürdürmeye devam edeceğiz. Yine güzel bir şarkı aramız var. Şöyle bakıyorum sevgili Yeter'in seçkisine, çok güzel şarkılar seçmiş. Hangisini çalalım? Sultani Yegah, çok severiz. Anatolia Rock grubunun söylediği Bir Nur Yoldaş şarkısı Sultani Yegah. Sonrasında TRT Haber sayfasında kalmaya devam edeceğiz.

0: Birinci Bölge Müdürlüğümüzdeyiz bu kez. Hüseyin Alanbayır telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
1: Peki. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğümüzün son yaptığı değerlendirmelere göre hava durumumuz genel olarak parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus beklentimiz var. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bugün illerimizde beklenen maksimum sıcaklıklar şöyle: İstanbul 23 derece, Kocaeli ve Sakarya 27 derece, Edirne 28 derece, Tekirdağ 25 derece, Kırklareli 26 derece, Yalova 23 derece. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Batı Karadeniz bölümümüzde hava durumu parçalı bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan, doğusu öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga boyu 1 ila 2 metre. Görüş iyi. Pus anında orta, sis anında zayıf olmasını bekliyoruz. Marmara Denizi'mizde hava durumu parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde olmasını bekliyoruz. Dalga boyu 0,5 ila 1,5 metre. Görüş iyi. Pus anında orta, sis anında da zayıf olmasını bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize güzel bir gün diliyoruz.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Evet, TRT Haber'deyiz. Seyşeller'deki bir adada 180 bin dev kaplumbağa keşfedildi. Dünyanın serbest dolaşan en büyük dev kaplumbağa nüfusuna yönelik yapılan bir araştırma, bir zamanlar nesli tükenmekte olan bu türün sayısının hızla arttığını ortaya koydu. Onlarca yıl süren kurtarma programının ardından serbestçe dolaşan Aldabra kaplumbağalarının sayısı Seyşeller'in insan nüfusunu geride bıraktı. Haber fotoğrafla da desteklenmiş kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, söylendiği gibi dev kaplumbağalar ama çok tatlı görünüyorlar. Ve bir fotoğrafta bir sürü kaplumbağa var. Görmenizi isterim. TRT Haber'e bakarsanız kaplumbağaları görürsünüz. Bu kadar büyük dev bir kaplumbağa da görmemiştim gerçekten. Çok tatlı gözüküyorlar. Diğer bir habere bakalım. Trump yönetiminin göçmenleri Amerika'dan gemilerle sınır dışı etmeyi değerlendirildiği öne sürüldü. Amerika'da Donald Trump yönetiminin ülkedeki düzensiz göçmenleri deniz yolunu kullanarak gemilerle Orta ve Güney Amerika'ya sınır dışı etmeyi değerlendirdiği iddia edildi. Geçiyoruz bir diğer habere. Amerika'da kızamık vakaları geçen yılın neredeyse iki katına çıktı. Amerika'da yılın başından bu yana kaydedilen kızamık vakalarının sayısı 4000'i aşarak 2025'te görülen vaka sayısının neredeyse iki katına ulaştı. İsrail basını savunma bakanı Katz'ın işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapılan Filistinleri, İsrailli yerleşimcilerin saldırılarına karşı koruyan aktivistlerin bölgeye girişinin yasaklanması veya sınır dışı edilmesi için talimat verdiğini yazdı. Van bağlantımızla devam edeceğiz. 14. Bölge Müdürlüğümüzde Davut Türkmen yer alıyor. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için sizi dinliyoruz.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Van, Hakkari, Bitlis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklığı.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Yayınlar.
0: Evet, Van bağlantımızı sizlerle buluşturduk kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer haberle devam edelim. Fransa'da eylem yapan liselilerden uzaktan eğitimi engellemek için siber kuşatma girişimi, Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği kuşatma eylemleri nedeniyle yüzlerce okulda uzaktan eğitime geçerken eylem yapan gençler çevrimiçi dersleri önlemek için siber kuşatma girişimi başlattı. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Ukrayna, Rusya'nın yolcu otobüsüne düzenlediği saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıklıyor. Bir diğer başlığa baktığımızda katil İsrail'in Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü soykırımda 1700'den fazla sağlık çalışanı öldürüldü. Güney Kore, Rusya-Ukrayna savaşında yakalanan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye transferinin gizlilik anlaşması ihlal edilerek duyurulduğu gerekçesiyle uzun süredir anlaşmazlık yaşadığı Ukrayna'dan büyükelçisini çekme kararı aldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'daki çatışmaların geçici olarak durdurulmasının veya dondurulmasının çözüm sağlamayacağını belirterek kapsamlı ve uzun vadeli anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Teletabir'in bir diğer başlığına baktığımızda Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik dün geceden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 3 sivilin hayatını kaybettiği ve 33 kişinin yaralandığı duyuruldu. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de tam anlamıyla işleyen bir hastane olmadığını, çok sayıda eğitimli hemşire ve doktora sahip, eğitim hizmetlerinin geniş çapta sunulduğu bir sistemden iflas etmiş bir sağlık sistemine gelindiğini vurguladı. Bir diğer haberi bakalım. Gazze Sağlık Bakanlığı işgalci İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle hasta ve yaralıların tahliyesinin 8 yıl süreceğini açıkladı. Belçika Parlamentosu İçişleri Komisyonu kamu düzeni veya ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştırmak amacıyla evlerine girilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını kabul etti. Fon soruşturması kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlamasıyla İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. TRT Haber'in bir diğer başlığına baktığımızda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı ile bir araya geldi. Çiftçi, siz dostlarımızdan beklentimiz FETÖ'nün gerçek yüzünü görerek mücadelemize destek vermeniz ve örgüt mensuplarını ülkemize iade etmeniz yönündedir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Filistin Adalet Bakanı Şerhabil El-Zayim'in İsrail tarafından ülkeden çıkışına izin verilmemesi nedeniyle Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmamasına ilişkin böylesine anlamlı bir toplantıda bir Adalet Bakanı'nın uluslararası bir toplantıya katılmasının engellenmesi son derece kaygı vericidir ifadelerini kullandı. Bir diğer habere baktığımızda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeni Parti İzmirli Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ilgili kendisine yönelik iddiasına tepki gösterdi. Özlale hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Göktaş, bu şekilde bir siyaset anlayışı olamaz. Bu çamur siyasetinden muhalefeti derhal çıkmaya davet ediyorum, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bugün hizmete açılacak Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattıyla Çekirdağ-Kırklareli-Edirne'nin hızlı tren ağına dahil olacağını belirterek Trakya artık Anadolu'nun hızlı tren haritasının Avrupa'ya açılan son halkası değil, o haritanın bizzat parçası haline gelmiştir.

şu dakikalarda başkentin trafiğine de bakalım. Çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor başkentte. Anadolu Bulvarı İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Sakıp Sabancı Bulvarı Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süreniz 29 dakika. Turgut Özal Bulvarı Konya yolu sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 36 dakikalık bir süreç var. Konya yolu Ahlatlı Bel Kavşağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na kadar da 14 dakikalık bir süreç var. Yeni Çiftlik Bulvarı Tren yolu geçidinden Yeni Çiftlik yolu alt geçidine kadar da 10 dakikalık bir süreç var. Eşref Bitlis Caddesi Gata'dan İvedik Kavşağı'na kadar 20 dakikalık bir süreç sizi bekliyor. Ana yollardaki trafik durumuna baktığımızda İstanbul yolunda, Eskişehir yolunda ve Konya yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk var. Samsun yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde şu dakikalarda trafik durma noktasında. Havaalanı yolunda havaalanına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk sürüyor. Çevre yollara göz attığımızda trafik akıcı. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı da asla ihmal etmeyin. Yazılı basında yer alan haberleri bu kez Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi'ne baktığımızda katil için yolun sonu görünüyor. Müttefikleri Gazze kasabını birer birer terk ediyor. İngiltere'de diplomatik ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı. Batı soykırımcıya sırt çevirdi. Netanyahu Birleşmiş Milletler'de boş salona konuştu. Trump da kendisiyle görüşmedi. Fransa ve Kanada dahil 12 ülke Batı Şeria ile ticareti durdurup işgal destekçilerine yaptırım kararı aldı. İngiltere, Doğu Kudüs Başkonsolosluğunu kapatıp 20 diplomatını çekerek 7 personel bıraktı. Londra'da iki devletli çözüm şart diyerek İsrail'i çıldırttı. Bir diğer habere bakalım.

0: ekosistemin fon yalanı. Yeni Parti Aile ve Ticaret Bakanlarını fon vurgunuyla suçladı. İddiaları yine iftira çıktı. İki bakan da rest çekti. Detaylarına birazdan bakalım. Diyarbakır bağlantımızda Sabriye Tanrıverdi yer alıyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki. Bölgemizden yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın sabah saatlerinde parçalı çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, zamanla az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı önceki gün önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin yaklaşık 3 derece altında seyretmeye devam edeceği bekleniyor. Rüzgarımız kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde bugün gerçekleşmesini beklediğimiz maksimum sıcaklıklara gelecek olursak, Diyarbakır 26 derece, Batman 26, Mardin 24, Siirt 25, Şırnak 23 ve son olarak Şanlıurfa 27 derece. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Haberin devamında belediyelerindeki yolsuzlukların hesabını vermek yerine hırsızlarına sahip çıkan Yeni Parti fon skandalı üzerinden yalan rüzgarıyla siyasi rant devşirmeye çalışıyor. Yeni Partili Ümit Özlale önce Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a saldırıp fonda 170 milyonu var dedi. Bolat gizlim saklım yok, mal beyanım devlette diyerek meydan okudu. Özlale'nin sonraki hedefi Aile Bakanı oldu. Baba Hasan Özdemir'in 830 milyonluk fon işlemi yaptığını öne sürdü. Mahünür Özdemir Göktaş'tan cevap gecikmedi. İşlemin sahibi şahsın TC'si 92 ile biterken babamınki 18 ile bitmekte. İftiraya atanların en ufak ispatında istifa edeceğim. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da istifa bekliyorum açıklamasını yapıyor. Evet, Konya'dayız. Meryem Bağcı telefon hattımızda, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Dilan Hanım, günaydın.
0: Günaydın. Karamanlı'ydı, Aksaray ve Konya için sizi dinliyoruz.
2: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı illerde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya, Aksaray ve Karaman'da 23, Niğde'de 22 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Evet, Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasındaki önemli başlıkları paylaşmaya devam ediyoruz. Osimhen 18 gün sonra sahaya çıkacak. Atılan başlık, nerede kalmıştık? Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Detaylar spor sayfasında. Her iki takımı da başarılar diliyoruz. Geçiyoruz bir diğer habere. Muhalefet pisliğini örtmeye çalışıyor. Erdoğan MYK'da muhalefetin kara propagandasına dikkat çekti. Fon soruşturmasında iftiralar üzerinden saldırıya uğradıklarını belirten Cumhurbaşkanı, muhalefet bir şey bulmuş gibi kendi pisliklerini bastırmaya çalışıyor. Alnım uzak, başımız dik. Sorumlulara gereken yapılacak. Bize siyasi ahlak dersi vermeye çalışan haramilere meydanı bırakmayın açıklamasını yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, savcıda önemli belgeler var. Fatma Betül Sayan Kaya'nın HTS kayıtları, dolandırıcılıktan tutuklananların ifadeleri ve fondan çıkarken uyguladıkları sistem. Kaya çiftinin borsada trading suçunu işledikleri öne sürülüyor denilmiş kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye Gazetesi'nin bir diğer haberine bakalım. Sosyal medya azmettiriyor. Kahramanmaraş, Manisa, Bursa ve İstanbul'daki okul canilerinin ortak özellikleri, arkalarında birer manifesto bırakmaları, C3-1K gibi kapalı gruplarda verdikleri gizli talimatlarla şiddet olaylarını körüklüyor denilmiş kıymetli dinleyicilerimiz. Adaletin merkezinde dolandırıcılık. İstanbul'da adliyeye takım elbiseyle gelen Sadık Kükrer adlı sahtekar, yüksek yargıda tanıdıklarım var yalanıyla davaların taraflarıyla görüşüp pazarlık yaptı. Kart vizitinde eski başbakanlık mevzuat geliştirme genel müdürlüğü yazan dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu haberle Türkiye gazetesini de noktalamış olalım. Güzel bir şarkıyla saat başına doğru gideceğiz. Bir Ali Güven şarkısı AP Rock grubundan gelecek, Yolcu. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktardıktan hemen sonra biz spikeriniz Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 9 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla İlk Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde pus ve sis bekleniyor. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26, Edirne 28, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli ve Sakarya 27, Tekirdağ 25, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri puslu ve sisli geçecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 23, İzmir 27, Manisa 28, Muğla 26, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana 31, Antalya 28, Burdur 25, Hatay 29, Isparta 24, Kahramanmaraş 27, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 24, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 22, Konya 23, Nevşehir 20, Niğde 22, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 27, Bolu 23, Düzce 26, Karabük 25, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 24, Artvin 20, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 23, Gümüşhane 18, Ordu 24, Rize 23, Samsun ve Sinop 24, Tokat 23, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve sis görülecek. Ağrı 19, Ardahan 15, Bingöl 20, Bitlis 17, Elazığ 22, Erzincan 19, Erzurum 16, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17, Malatya 21, Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 23, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt şehirleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 28, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasyonop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5. Doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Batı Karadeniz Sinop İğne Ada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyisiz de zayıf olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bugün hizmete açılacak Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattıyla Tekirdağ-Kırklareli ve Edirne'nin hızlı tren ağına dahil olacağını belirterek Trakya artık Anadolu'nun hızlı tren haritasının Avrupa'ya açılan son halkası değil, o haritanın bizzat parçası haline gelmiştir, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'nın bir saldırı anlaşması olmadığını belirtti. Fidan, anlaşmaya taraf ülkelerden birinin saldırıya uğraması durumunda diğer ülkelerin savunma amacıyla destek vereceğini söyledi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Aydın Demirdirek de bulunuyor. Operasyon kapsamında 2031 taşınmaz el konulduğu bildirildi. Suudi Arabistan, Riyad ve Abha havalimanlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığını açıkladı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yılın ilk 9 ayında %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi devam ediyor. Türkiye Uzay Ajansı kongre kapsamında 2 yeni anlaşma imzalarken kongre bugün halka da açılacak. Ve son olarak spor. Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Basketbolda Anadolu Efes bugün Olympiakos deplasmanında mücadele edecek. Karşılaşma saat 21.15'te başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Seydi Kemer-Kalkan-Kaş yolunun 21 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 4. kilometresine kadar bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırım yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız Basında Gündem'in ikinci saatine hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 10'a kadar gününüze eşlik edeceğiz. Elazığ, Ankara, Antalya, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum bu saatimizin bağlantıları. Tarihte bugün köşemizi de birazdan paylaşacağız. Ve gazetelerimizin öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu saat diliminde de kıymetli dinleyicilerimiz. 9 Ekim'de neler yaşanmış paylaşalım. 1854 yılında Kırım Savaşı'nda Sivas'ta Pol kuşatması başlamış. 1988'de Washington anıtı resmen açılmış. 1937'de Nazilli Basma Fabrikası Atatürk'ün de katıldığı törenle açılmış. 1957'de Tibet, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlanmış. 1962'de Uganda, Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan etmiş. 1981'de Fransa'da ölüm cezası kaldırılmış. 1997'de Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe 1 yıl hapis cezasına çarptırılmış. 2004 yılında Afganistan'da ilk demokratik seçimler yapılmış. 2005 yılında Birleşik Krallık'ta demir yollarında tütün mamulleri kullanımı tamamen yasaklanmış. 2006 yılında Güney Kore Dışişleri Bakanı Ban Ki-moon, Ghanalı Kofi Annan'ın yerine 1 Ocak 2007'den itibaren göreve başlamak üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne seçilmiş. 2006'da Kuzey Kore nükleer bir deneme yaptığını açıklamış kıymetli dinleyicilerimiz. 1969'da gazeteci yazar Doğan Nadi Abalıoğlu, 1989'da da Türk roman ve öykü yazarı Yusuf Atılgan vefat etmiş. Tarihte yaşanmış önemli başlıkları sizlerle paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Bu saatimizin bağlantıları Elazığ ile başlıyor. Berivan Balaban telefon hattımızda. Berivan Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum, sağ olun.
0: Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde Adıyaman çevreleri ile Malatya, Elazığ ve Bingöl'ün güney kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarların ise değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ ve Tunceli'de 23, Malatya ve Bingöl'de 22, Adıyaman'da ise 26 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Çok sağ olun. İyi günler.
0: Sağ olun. Evet, birazdan Milliyet Gazetesi ile başlayacağız. Bu saatimizi de güzel bir şarkıyla açalım. Bir Kayahan şarkısı Anatolia Rock grubundan geliyor. Gönül Sayfam.

0: 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Ahmet Kan su telefonu attığımızda. Ahmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, günaydın dilerim.
0: Günaydın. Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Ankara için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii elbette. Bugün böyle yeminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmekte. Sabah ve gece saatlerinde ise iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Özellikle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Çankırı ve Karabük hattında. Hava sıcaklıklarında 1 ila 3 derece artacağı beklenmekle beraber rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. Ankara 23, Çankırı 25, Kırıkkale 24, Bolu 23, Zonguldak 23, Düzce 26, Bartın 27, Karabük ise 26 derece. Güne dair değerlendirmeniz bu şekilde dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Bizler de 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü olarak sizlere iyi yayınlar diler. Güzel günler dileriz. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Evet, bu saatimizi Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Bağcı'yı dövme diplomasisi. Ege ve Doğu Akdeniz sınırında Yunanistan, Kıbrıs, Rum yönetimi ve İsrail arasında planlanan GSI projesinde Paris, Ankara ve Atina arasında bir satranç oynanıyor denilmiş. Hemen yanındaki habere baktığımızda fon teklifi meclise sunuluyor. AK Parti'nin krize konu olan fonların tasfiye süreciyle ilgili yasa teklifini bugün meclise sunması bekleniyor. Buna göre gerçi aykırı değerler üzerinden fondan tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde edenler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. İade tutarının keyfi biçimde belirlenmemesi için objektif piyasa ölçütleri esas alınacak. Bu iş salgına döndü. Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullarda güvenlik ve eğitimin içeriği anlamında üzerimize düşen neyse yapacağız. Bu bir salgın halini aldı. Bunu sadece polisiye tedbirlerle çözemeyiz. Başka alanlarda, başka paydaşlarla da yapmamız lazım açıklamasını yapıyor. Felaket geliyorum demiş. İstanbul Maltepe'de 1987 yapımı 7 katlı bina dün kendiliğinden çöktü. 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı enkazda. 2 kişi arama çalışmaları sürerken binaya zemin artı 2 kat ruhsat alındı. Sonrasında 4 kat daha kaçak çıkıldı öğrenildi. Kolonlarında korozyon olan binanın alt katındaki tekstil mağazasında Nisan ayında çatlaklar oluştu. Ancak kentsel dönüşümde uzlaşılamadığı için önlem alınmadığı belirlendi deniyor. Palamut yolculukta pahalandı. Türkiye'de palamut avında son yıllarda en büyük bolluğu yaşanıyor. Ancak Karadeniz bölgesinde toplam fiyatı 30 TL'ye kadar düşen palamut İstanbul ve diğer büyük şehirlere geldiğinde 200 TL'ye kadar çıkıyor. Nakliye maliyetleri palamutun avlanma maliyetine katlıyor. Bir diğer habere baktığımızda Demirbaş krizi büyüyor. CHP ile Yeni Parti arasındaki Demirbaş krizinde örgüt binaları ve teşkilatların demirbaşına kayıtlı araçla eşyaların tespiti için çalışma başlatan CHP kurmayları teslim edilmemiş araçlar var. Yaklaşık 38 araç hurdaya terk edilmiş. 100'e yakın kaza yapmış araç var. Telefonu, masayı, sandalyeyi götüren de var. Açıklaması yapılıyor. En çok Ankara boşanıyor. TÜİK, Türkiye genelinde 2025 yılına ilişkin boşanma istatistiklerini ilçe bazında açıkladı. 2025 yılında en fazla boşanmanın yaşandığı ilçeler sıralamasında ilk ona Ankara'dan 4 ilçe bulunuyor. Çankaya ve Keçiören ilk 2 sırada yer alırken Yenimahalle ve Mamak listenin son 2 sırasında bulunuyor. Milliyet'in logo üstü haberlerine baktığımızda dijital obeziteye dikkat başlığı yer buluyor. Aile Bakanlığı'nca yayımlanan Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi'nin son sayısında dijital obezite ve çocukluk makalesine yer verildi. Makalede aşırı zihin şişmanlığı olarak da tanımlanan dijital obezitenin yaklaşık 40 farklı dijital hastalığın temel kaynağı olduğu vurgulandı. Antalya'dayız. Yeliz Gülnar telefon hattımıza hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için ilk değerlendirmeleri alalım.
2: Hemen aktarıyorum. Bölgemizde akşama kadar hava parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgar kuzey öğle saatleri sahil kesimlerin güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Meteorolojik uyarımız bulunmamaktadır. Merkezlerimizde beklenen hava durumları günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Antalya parçalı ve az bulutlu 28 derece. Muğla az bulutlu ve açık 26 derece. Isparta parçalı ve az bulutlu 24 derece. Burdur parçalı ve az bulutlu 25 derece. Denizlerimizde hava raporu. Rüzgar kuzey ve batı öğle saatlerinde Antalya körfezi güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Hava parçalı ve az bulutlu. Görüş iyi. Bölgenizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz Yeliz Hanım.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, bir magazin haberi de paylaşalım Milliyet'ten. Karakuyu geri sayımda. Onur Tuna, Özge Törer, Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel ve Yaren Yapıcı gibi isimlerin yer aldığı yakında Kanal D'de izleyiciyle buluşacak olan Karakuyu dizisi sete çıktı. Aile sırları, güç mücadeleleri ve geçmişten gelen hesaplaşmaları konu alan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor denilmiş kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, Milliyet gazetesini noktalıyoruz. Evet, sırada güzel bir şarkımız var. Şöyle bakıyorum listeye. Kaç kadeh kırıldı çalalım sevgili Yeter. Bir Müslüm Gürses şarkısını Çöfün söyleyecek. Ardından Anadolu Ajansı sayfasındayız. Afyonkarahisar'a da bağlanacağız.

0: 5. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Göktuğ Türk Yılmaz telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Devam yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar için sizi dinliyoruz.
1: Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgenin az bulutlu geçmesini bekliyoruz. İç ve yüksek kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekliyoruz. Hava sıcaklıklarından bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise kuzeylerinden hafif samazlanan orta kuvvetli esmesini beklemekteyiz. İl merkezimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Afyonkarahisar günün en yüksek sıcaklığı 22 derece. Denizli günün en yüksek sıcaklığı 28 derece. Uşak günün en yüksek sıcaklığı 24 derece olarak tahmin etmekteyiz. Yine ilişkin yapmış olduğumuz ayrımları bu şekilde ele alalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Anadolu Ajansı sayfasındayız. İçişleri Bakanı Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelenin yurt dışında da sürdüğünü belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluları Türk adaletine teslim edebilmek için Türkiye'nin suç örgütleriyle mücadelesini yurt dışında da sürdürdüğünü söyledi. Geçiyoruz bir diğer habere. Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmeler, teknoloji tarafında şirket gelirlerine yönelik beklentiler ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın gelecek dönemde atacağı politik adımlarına ilişkin öngörülerle karışık seyrediyor. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a karşı herhangi bir saldırı düzenlenmeyeceğini açıklamasının ardından Amerikan ordusunun İran'a saldırı seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü. Bir diğer habere baktığımızda batan gemideki kayıpları arama çalışmaları yürüten Derin Su, su altı mühendislik firması yetkilisi Taktak, Türk deniz tarihinde en derin çıkartılan naaşlarımız oldu bunlar açıklamasını yapıyor. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Üsküdar'da mahalle sakinlerinin bir yıldır protesto ettiği McDonald's şubesi belediye görevlilerince mühürlenerek kapatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda her geçen yıl çok taraflı işbirliğimizin kapsamını geliştiriyoruz, dedi. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Beit Umer beldesinde 65 yaşındaki bir Filistinli kadını darp etti. Bir başka habere bakalım. Norveç'in telekom şirketi Telenor'un mobil ağındaki kesintinin acil çağrıların aksamasına ve tren seferlerinin durmasına neden olduğu bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesini temsil eden müzakere ve heyetinin bugün Amerikan Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'le bir araya geleceğini bildirdi. Eskişehir'deyiz. Telefon hattımızda Bayram Çolak yer alıyor. Bayram Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Diler Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için sizi dinliyoruz.
2: Hemen aktarayım dinleyicilerimize. Eskişehir Tahmin Merkezi olarak hazırladığımız değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik il ve ilçelerimizde bugün için yağış beklentimiz yok. Havanın az bulutlu, yer yer açık olarak geçeceğini, sabah ilk saatlerde yer yer pus hadisesini göreceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarımızda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bölgemizde gün içerisinde rüzgarımızın ise batı ve güneybatı yönlerden, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden hafif arası orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklıklarımızı aktaracak olursam, en düşük sıcaklıklar Eskişehir'de 7, Bursa'da 9, Kütahya'da 5, Bilecik'te ise 10 derece olarak ölçüldü bu sabah. Bugün için şehirlerimizde tahmin ettiğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir ve Bilecik'te 24, Bursa'da 25, Kütahya'da ise 23 derece civarında olacak. Yaptığımız değerlendirmeler bu şekilde Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize güzel bir gün diliyoruz.
2: Biz de aynı dilekleri iletiyoruz. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Anadolu Ajansı sayfasında devam edeceğiz. Sonrasında gazetelerimizden Hürriyet de elbette ki paylaşacağımız gazeteler arasında yer alacak. Anatolia Rock, bir Harun Kolçak şarkısıyla radyonuzda. Vermem seni.

0: 11. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. İlter İşçi telefon hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Trabzon ve denizler için neler söyleyeceksiniz?
1: Tabii hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde parçalı yerde çok bulutlu bir havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Öğle saatlerinde bölgemizin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 23 derece, Artvin 20 derece, Giresun 24 derece, Gümüşhane 16 derece ve Rize 23 derece civarında olmasını bekliyoruz. İlerleyen günlere bakacak olursak bölgemizde hafta sonu az bulutlu bir havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Pazartesi günü ise bölgemizin kıyılarının parçalı bulutlu, iç kesimlerinin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişli olacağını tahmin ediyoruz.

0: 2025'te görülen vaka sayısının neredeyse iki katına ulaştı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınayarak bu ülkeyle dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın bölgedeki çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesine yönelik girişimlerini desteklediklerini ve bu konuda İran'a her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Türk Hava Yolları Eylül ayında 9 milyon yolcuya hizmet verirken yılın 9 ayında taşıdığı yolcu sayısını 73 milyona yükseltti. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktor ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu. Milli sporcular Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Para Tekvando Grand Prix'sinde 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yaşayan Müeyyed Hüseyin, Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin saldırılarının yanı sıra evinin ve iş yerinin önüne İsrail bayrakları dikilerek taciz ediliyor. Uluslararası Af Örgütü, Fransa'nın Gazze'de 3 yılı geride bırakan soykırımını sürdüren İsrail'e savaş malzemeleri ihracatını artırmasına tepki göstererek soykırımın Fransa gibi devletlerin İsrail'e desteği yüzünden hala önlenemediğini bildirdi. Hindi Rajap Vakfı Taim gözaltı merkezindeki Filistinlere yönelik işkence, kötü muamele ve ölümlerde rolü bulunan yetkililer ve sağlık personeli hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulundu. Evet, şimdi bakıyorum, Hürriyet gazetesindeyiz. Dönüşemedi, göçtü. Sesimi duyan var mı? Alt başlığıyla Hürriyet'in manşetiyle başlayalım. Enkazdakileri çıkarmak için 7/24 çalışan personel, 237 araç görev yaptı. Aramalarda 10 dedektör köpekte kullanıldı. İtfaiye ekipleri de binanın çökmeyen katlarına merdivenli araçla ulaşıp sesimi duyan var mı diyerek seslenerek kimse olup olmadığını kontrol etti. Çocuklarda obezite 4 katına çıktı. Dünya Sağlık Örgütü 5-9 yaş arasında 70 milyon çocuk, 10-19 yaş arasında 100 milyon ergenin obezite ile yaşadığını açıkladı. Bir diğer habere baktığımızda Karadeniz savaş alanı olamaz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'daki savaşın Karadeniz'e sıçradığını belirterek uyarılarda bulundu. Çatışmaların Karadeniz'e sürahat etmemesi için çok çalıştık. Sivil gemilere artan saldırılar ciddi tehdit oluşturmakta. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesinde dönüşmesine bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor, açıklamasını yapıyor. 44 bin kişiye ödemeler yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, fon mağduru 43.643 kişiye ödemelerin dün yapıldığını açıkladı. Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düştü. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, dün sabah Mersin'de oturduğu sitenin 14. katından düştü. Sezen Taş olan yerinde hayatını kaybetti. Taş'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Polis olayın nasıl meydana geldiğini araştırıyor. Detaylar 3. sayfada. Kayseri'deyiz. Mevlüt Erdoğan telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, sağ olun. Günaydın.
0: Günaydın. Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için sizi dinliyoruz.
1: Yapılan son denemelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzey yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bugün bölgemizdeki il merkezlerine beklenen en yüksek sıcaklıklar Kayseri ve Kırşehir 22, Nevşehir ve Sivas 20 ve son olarak Yozgat 18 derecedir. Bölgemizden aktaracaklanmış şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Birazdan Yeni Şafak gazetesinde olacağız. Cemali Biliyorum Sonunu şarkısıyla sizlerle.

0: 12. Meteoroloji Bölge Müdürü'ndeyiz. Aslı Alkanat telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diler hanım.
0: Teşekkür ediyoruz. Erzincan, Ardahan, Bayburt ve Erzurum için sizi dinliyoruz.
1: Evet. Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: Erzurum ve Bayburt 16, Erzincan 19 ve Ardahan 15 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, Yeni Şafak gazetesindeyiz. Yeni Şafak'ın ilk sayfada yer bulan haberlerine bakalım. Anlaşamadılar, bina yıkıldı. 1987 yılında inşa edilen binada 12 dairede toplam 33 kişinin yaşadığı öğrenildi. Binaya sonradan kaçak olarak 4 kat daha eklendi ortaya çıktı. Binanın kentsel dönüşüme alınması için daha önce girişimde bulunduklarını belirten bina sakinlerinden Tolga Gülpınar, "Niyetlendik ama daire sahipleri anlaşamadı," dedi. Binanın mimarıyla şantiye şefi gözaltına alındı. Evet, bir diğer habere bakalım. Suudi Arabistan'a Katar modeli. Ankara'nın temel yaklaşımı şu: Türk askeri Suudi Arabistan'a giderse iki sebeple gidecek: caydırıcılık ve eğitim danışmanlık. Bu noktada Katar örneği veriliyor. Körfez'de kriz çıktığında Türkiye Katar'a asker konuşlandırdı ve orada bir çatışmaya girilmeden caydırıcılık sağlandı. Buna Katar modeli diyebiliriz. Suudi Arabistan'ın beklentisi bu modelin kendi ülkesine taşınması. Evet, Yahya Bostan kalem aldı. Detaylar 9. sayfada kıymetli dinleyicilerimiz. Yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız Basında Gündem programının sonuna geldik. Yarın da 8.15'te Basında Gündem programıyla cumartesinize, hafta sonunuza eşlik edeceğiz. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. En dinamik şarkılarımız, kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımızla sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bugün saat 13.30'da bakanlığımızdan haberler, 14.20'de Hakikat Ezgileri programını kaçırmayın. Hakikat Ezgileri'nde tasavvuf müziğin ve Türk sanat müziğin sevilen ismi Ahmet Özsan konuğumuz olacak. 14.20'de Hakikat Ezgileri 16'ya kadar da sürecek, bilginiz olsun. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olacağınız en güncel hava raporlarımızı da kaçırmayın. Hazırlıksız yakalanmayın. Aktardığımız en güncel haber bültenimizle ne diyoruz? Bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 9 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla ilk Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde pus ve sis bekleniyor. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26, Edirne 28, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli ve Sakarya 27, Tekirdağ 25, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri puslu ve sisli geçecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 23, İzmir 27, Manisa 28, Muğla 26, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana 31, Antalya 28, Burdur 25, Hatay 29, Isparta 24, Kahramanmaraş 27, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 24, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 22, Konya 23, Nevşehir 20, Niğde 22, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 27, Bolu 23, Düzce 26, Karabük 25, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 24, Artvin 20, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 23, Gümüşhane 18, Ordu 24, Rize 23, Samsun ve Sinop 24, Tokat 23, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve sis görülecek. Ağrı 19, Ardahan 15, Bingöl 20, Bitlis 17, Elazığ 22, Erzincan 19, Erzurum 16, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17, Malatya 21, Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 23, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt şehirleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 28, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. Karadeniz'de fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve az, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi sabah saatlerinde güneydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ekim Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler. sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda her geçen yıl çok taraflı işbirliğimizin kapsamını geliştiriyoruz, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'nın bir saldırı anlaşması olmadığını belirtti. Fidan, anlaşmaya taraf ülkelerden birinin saldırıya uğraması durumunda diğer ülkelerin savunma amacıyla destek vereceğini söyledi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Aydın Demirdirek de bulunuyor. Operasyon kapsamında 2031 taşınmaza el konulduğu bildirildi. Dünya Ticaret Örgütü, küresel mal ticaretinin aksaklıklarına rağmen bu yılın ilk yarısında önemli bir direnç göstermesi nedeniyle büyüme tahminini %3,9'a yükseltirken hizmet ticaretine ilişkin büyüme öngörüsünü %3,3'e düşürdü. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Beyt Umer beldesinde 65 yaşındaki bir Filistinli kadını darbe etti. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yılın ilk 9 ayında %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde yolcu otobüsüne hedef alması sonucu 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin yaralandığını duyurdu. Ve son olarak spor. Milli sporcular Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Para Tekvando Grand Prix'sinde bir altın, bir gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Seydi Kemer Kalkan-Kaş yolunun 21 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre Kastamonu yolunun 4. kilometresine kadar bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırım yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 16-11 derece, Atina az bulutlu 28-20, Berlin sağanak yağışlı 15-7, Helsinki yağmurlu 10-8, Kiev sağanak yağışlı 21-13, Kopenhag sağanak yağışlı 13-7, Londra sağanak yağışlı 19-8, Moskova sağanak yağışlı 18-9, Paris çok bulutlu 16-7, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 21-12, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 23-19, Saraybosna sağanak yağışlı 17-11, Sofya çok bulutlu 26-12, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14, Viyana parçalı bulutlu 17-12, Zürih parçalı bulutlu 13-5 derece. Amman az bulutlu 32-19, Aşgabat az bulutlu 24-15, Bağdat az bulutlu 36-24, Bişkek az bulutlu 21-7, Duşanbe az bulutlu 28-15, Kabil az bulutlu 25-10, Kerkük az bulutlu 33-22, Medine parçalı bulutlu 41-27, Mekke az bulutlu 38-28, Riyad az bulutlu 38-24, Şam az bulutlu 32-17, Tahran az bulutlu 30-19, Taşkent az bulutlu 28-14, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14, Tokyo az bulutlu 25-16 derece, Cezayir parçalı bulutlu 28-19, Kahire az bulutlu 30-19, Melbourne çok bulutlu 26-10, Montreal yağmurlu 14-7, New York az bulutlu 21-12, Sydney az bulutlu 21-12, Washington az bulutlu 23-10 derece, Chaturanga az bulutlu 25-14, Frankfurt sağanak yağışlı 15-16, Kırcaali az bulutlu 26-11, Köln sağanak yağışlı 13-8, Komrat parçalı bulutlu 25-12, Münih çok bulutlu 13-7, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 19-16, Selanik az bulutlu 25-14, Şumlu az bulutlu 25-9, Taraglia parçalı bulutlu 25-13, Balkaneş parçalı bulutlu 26-13, Zenitsa sağanak yağışlı 20-12, Gazi Magosa az bulutlu 30-17, Girne az bulutlu 28-19, Lefkoşa az bulutlu 29-15, Güzelyurt az bulutlu 29-13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktardık.
0: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyo.

0: sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya Alanya 27 santigrat derece, Antalya Finike 27, Muğla Fethiye 26, Mersin Anamur 26, Antalya Kaş 26, Muğla Datça 24 santigrat derece, Muğla Bodrum 24, Artvin Hopa 24, İzmir Konak 22, Aydın Kuşadası 21, İzmir Dikili 21, Giresun Merkez 21 santigrat derece, Samsun Atakum 20, İstanbul Sarıyer 20, Çanakkale Merkez 20, Bartın Güney Mendirek Feneri 20, Sinop Merkez 20, Trabzon Ortahisar 20, Kastamonu İnebolu 20, Ordu Altınordu 19, İstanbul Tuzla 19, Bitlis Adilcabaz Liman 19, Düzce Akçakoca 19, Bitlis Tatvan Liman 19, Kastamonu Cide 18, Van Tuşba Liman 18 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 12'ye kadar sen kafada çarşıza düştün.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot alın, yağ alın, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiğimiz için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercı çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen havada çalışın, sen tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Kumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürü. Benim...

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 9 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla İlk Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde pus ve sis bekleniyor. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26, Edirne 28, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli ve Sakarya 27, Tekirdağ 25, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri puslu ve sisli geçecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 23, İzmir 27, Manisa 28, Muğla 26, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana 31, Antalya 28, Burdur 25, Hatay 29, Isparta 24, Kahramanmaraş 27, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 24, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 22, Konya 23, Nevşehir 20, Niğde 22, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 27, Bolu 23, Düzce 26, Karabük 25, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 24, Artvin 20, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 23, Gümüşhane 18, Ordu 24, Rize 23, Samsun ve Sinop 24, Tokat 23, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve sis görülecek. Ağrı 19, Ardahan 15, Bingöl 20, Bitlis 17, Elazığ 22, Erzincan 19, Erzurum 16, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17, Malatya 21, Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 23, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt şehirleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 28, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, kuzeyinde zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusunda ilk saatlerde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda her geçen yıl çok taraflı işbirliğimizin kapsamını geliştiriyoruz, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'nın bir saldırı anlaşması olmadığını belirtti. Fidan, anlaşmaya taraf ülkelerden birinin saldırıya uğraması durumunda diğer ülkelerin savunma amacıyla destek vereceğini söyledi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Aydın Demirdirek de bulunuyor. Operasyon kapsamında 2031 taşınmaz el konulduğu bildirildi. Dünya Ticaret Örgütü, küresel mal ticaretinin aksaklıklarına rağmen bu yılın ilk yarısında önemli bir direnç göstermesi nedeniyle büyüme tahminini %3,9'a yükseltirken hizmet ticaretine ilişkin büyüme öngörüsünü %3,3'e düşürdü. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Beyt Ummer beldesinde 65 yaşındaki bir Filistinli kadını darp etti. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yılın ilk 9 ayında %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde yolcu otobüsün hedef alması sonucu 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin yaralandığını duyurdu. Ve son olarak spor. Milli sporcular Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Para Tekvando Grand Prix'sinde bir altın, bir gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Seydi Kemer Kalkan Kaş yolunun 21 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre Kastamonu yolunun 4. kilometresine kadar bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırım yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 16-11 derece, Atina az bulutlu 28-20, Berlin sağanak yağışlı 15-7, Helsinki yağmurlu 10-8, Kiev sağanak yağışlı 21-13, Kopenhag sağanak yağışlı 13-7, Londra sağanak yağışlı 19-8, Moskova sağanak yağışlı 18-9, Paris çok bulutlu 16-7, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 21-12, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 23-19, Saraybosna sağanak yağışlı 17-11, Sofya çok bulutlu 26-12, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14, Viyana parçalı bulutlu 17-12, Zürih parçalı bulutlu 13-5 derece, Amman az bulutlu 32-19, Aşgabat az bulutlu 24-15, Bağdat az bulutlu 36-24, Bişkek az bulutlu 21-7, Duşanbe az bulutlu 28-15, Kabil az bulutlu 25-10, Kerkük az bulutlu 33-22, Medine parçalı bulutlu 41-27, Mekke az bulutlu 38-28, Riyad az bulutlu 38-24, Şam az bulutlu 32-17, Tahran az bulutlu 30-19, Taşkent az bulutlu 28-14, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14, Tokyo az bulutlu 25-16 derece, Cezayir parçalı bulutlu 28-19, Kahire az bulutlu 30-19, Melbourne çok bulutlu 26-10, Montreal yağmurlu 14-7, New York az bulutlu 21-12, Sydney az bulutlu 21-12, Washington az bulutlu 23-10 derece, Çadırlunga az bulutlu 25-14, Frankfurt sağanak yağışlı 15-16, Kırcaali az bulutlu 26-11, Köln sağanak yağışlı 13-8, Komrat parçalı bulutlu 25-12, Münih çok bulutlu 13-7, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 19-16, Selaniki az bulutlu 25-14, Şumlu az bulutlu 25-9, Taraglia parçalı bulutlu 25-13, Balkaneş parçalı bulutlu 26-13, Zenitsa sağanak yağışlı 20-12, Gazi Magosa az bulutlu 30-17, Girne az bulutlu 28-19, Lefkoşa az bulutlu 29-15, Güzelyurt az bulutlu 29-13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıkmış.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Trabzon Çaykara 29 kilogram, Ankara Bayla 24, Erzincan Ergan 22, Çankırı Kurşunlu 22 kilogram, Artvin Murgul 19, Rize İkizdere 16, Giresun Bulancak 12, Çorum Ahmidiye 12 kilogram, Sinop Ayancık 11, Sivas Hafik 11, Adıyaman Samsat 11, Diyarbakır Çermik 11 kilogram, Şırnak Cizre 11, Gümüşhane Olucak 9, Mardin Yeşilli 9, Şanlıurfa Siverek 9, Bayburt Taşçılar Köyü 9, Siirt Pervari 8, Kastamonu Merkez 8 kilogram, Hakkari Durankaya 7, Samsun Havza 6, Kayseri Akkışlı 6, Tunceli Ovacık 5, Kahramanmaraş Çağlayan Cerit 4, Batman Gercüş 4, Erzurum Aşkale 4, Kırıkkale Karakeçili 3, Ordu Gölköy 3, Mersin Toroslar 2, Gaziantep Karkamış 2 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin, gürleme gibi sese verilen addır.

gözyaşı vardır, akar damla damla sel olur gider. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır, akar damla damla.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç.

Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 9 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla İlk Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde pus ve sis bekleniyor. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26, Edirne 28, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli ve Sakarya 27, Tekirdağ 25, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri puslu ve sisli geçecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 23, İzmir 27, Manisa 28, Muğla 26, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana 31, Antalya 28, Burdur 25, Hatay 29, Isparta 24, Kahramanmaraş 27, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 24, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 22, Konya 23, Nevşehir 20, Niğde 22, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 27, Bolu 23, Düzce 26, Karabük 25, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 24, Artvin 20, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 23, Gümüşhane 18, Ordu 24, Rize 23, Samsun ve Sinop 24, Tokat 23, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve sis görülecek. Ağrı 19, Ardahan 15, Bingöl 20, Bitlis 17, Elazığ 22, Erzincan 19, Erzurum 16, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17, Malatya 21, Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 23, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt şehirleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 28, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topazün Operası'nda sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5. Doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyisiz de zayıf olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı Taarruz insansız hava aracı, yerli üretim Morphos güdüm kitiyle gerçekleştirdiği atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ithalatı yapılan bazı pirinç ve çeltik ürünleri gözetim uygulaması kapsamında kayda alınan eşya listesine eklenirken kayıt merkezi olarak İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği yetkilendirildi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde reaktör tesisinin birinci devresinin dayanıklılığını kontrol etmek amacıyla hidrolik testler gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasasındaki işlemleri ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İstanbul merkezli 8 ilde Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Amerika'nın bazı eyaletlerinde Atlas Okyanusu'ndan ülkenin doğu kıyılarına yaklaşan İsayas kasırgası nedeniyle vatandaşlara tahliye emri verildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Nikolayev Limanı'nda askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eski askeri sekreteri yedek tümgeneral Avigil, Başbakanlık Ofisi yetkililerinin Netanyahu'nun Hamas'ın saldırı gerçekleştirdiği 7 Ekim sabahı yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarında değişiklik yaptığını itiraf etti. Suudi Arabistan, başkent Riyad'daki havalimanına dün düzenlenen iki ayrı füze saldırısında 3 vatandaşının öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapay zeka şirketlerinin sistemleri geliştirme hızını yavaşlatma çağrılarının güvenlik kaygılarından ziyade kendi konumlarını koruma, karlılığı artırma, Çinli rakiplerini yavaşlatma ve yapay zeka sektörüne aktarılan dev sermayenin karşılığını alma çabalarıyla ilişkili olabileceği tartışılıyor. Ve son olarak spor. Gençler Birliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Didis Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Samsun Spor'la karşılaşacak. Samsun yeni 19 Mayıs stadında saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Seydi Kemer Kalkan-Kaş yolunun 21 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre Kastamonu yolunun 4. kilometresine kadar bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırım yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

Hastan düştüm dar geldi huriye, hastalandım yar geldi huriye, hastalandım yar geldi huriye. Gelirse yarim gelsin bayanman.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 10 Ekim Cumartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve sis görülecek. 11 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve sis görülecek. 12 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Erzurum çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercilik çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen havada çarşıca tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 9 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde pus ve sis bekleniyor. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26, Edirne 28, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli ve Sakarya 27, Tekirdağ 25, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri puslu ve sisli geçecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 23, İzmir 27, Manisa 28, Muğla 26, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana 31, Antalya 28, Burdur 25, Hatay 29, Isparta 24, Kahramanmaraş 27, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 24, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 22, Konya 23, Nevşehir 20, Niğde 22, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 27, Bolu 23, Düzce 26, Karabük 25, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 24, Artvin 20, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 23, Gümüşhane 18, Ordu 24, Rize 23, Samsun ve Sinop 24, Tokat 23, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve sis görülecek. Ağrı 19, Ardahan 15, Bingöl 20, Bitlis 17, Elazığ 22, Erzincan 19, Erzurum 16, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17, Malatya 21, Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 23, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt şelveleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 28, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. Karadeniz'de fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve az, doğusu yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi sabah saatlerinde güneydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeyi güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ekim Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler. sayın dinleyiciler. Haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı taarruz insansız hava aracı, yerli üretim Morphos güdüm kitiyle gerçekleştirdiği atış testinde hedefi tam isabetle vurdu. Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ithalatı yapılan bazı pirinç ve çeltik ürünleri gözetim uygulaması kapsamında kayda alınan eşya listesine eklenirken kayıt merkezi olarak İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği yetkilendirildi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde reaktör tesisinin birinci devresinin dayanıklılığını kontrol etmek amacıyla hidrolik testler gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasasındaki işlemleri ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İstanbul merkezli 8 ilde Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Amerika'nın bazı eyaletlerinde Atlas Okyanusu'ndan ülkenin doğu kıyılarına yaklaşan İsayas kasırgası nedeniyle vatandaşlara tahliye emri verildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Nikolayev Limanı'nda askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eski askeri sekreteri Yedek Tümgeneral Avigil, Başbakanlık Ofisi yetkililerinin Netanyahu'nun Hamas'ın saldırı gerçekleştirdiği 7 Ekim sabahı yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarında değişiklik yaptığını itiraf etti. Suudi Arabistan, başkent Riyad'daki havalimanına dün düzenlenen iki ayrı füze saldırısında 3 vatandaşının öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapay zeka şirketlerinin sistemleri geliştirme hızını yavaşlatma çağrılarının güvenlik kaygılarından ziyade kendi konumlarını koruma, karlılığı artırma, Çinli rakiplerini yavaşlatma ve yapay zeka sektörüne aktarılan dev sermayenin karşılığını alma çabalarıyla ilişkili olabileceği tartışılıyor. Ve son olarak spor. Gençler Birliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak. Samsun yeni 19 Mayıs stadında saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Seydi Kemer-Kalkan-Kaş yolunun 21 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 4. kilometresine kadar bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırım yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 16-11 derece, Atina az bulutlu 28-20, Berlin sağanak yağışlı 15-7, Helsinki yağmurlu 10-8, Kiev sağanak yağışlı 21-13, Kopenhag sağanak yağışlı 13-7, Londra sağanak yağışlı 19-8, Moskova sağanak yağışlı 18-9, Paris çok bulutlu 16-7, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 21-12, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 23-19, Saraybosna sağanak yağışlı 17-11, Sofya çok bulutlu 26-12, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14, Viyana parçalı bulutlu 17-12, Zürih parçalı bulutlu 13-5 derece. Amman az bulutlu 32-19, Aşgabat az bulutlu 24-15, Bağdat az bulutlu 36-24, Bişkek az bulutlu 21-7, Duşanbe az bulutlu 28-15, Kabil az bulutlu 25-10, Kerkük az bulutlu 33-22, Medine parçalı bulutlu 41-27, Mekke az bulutlu 38-28, Riyad az bulutlu 38-24, Şam az bulutlu 32-17, Tahran az bulutlu 30-19, Taşkent az bulutlu 28-14, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 22-14, Tokyo az bulutlu 25-16 derece, Cezayir parçalı bulutlu 28-19, Kahire az bulutlu 30-19, Melbourne çok bulutlu 26-10, Montreal yağmurlu 14-7, New York az bulutlu 21-12, Sydney az bulutlu 21-12, Washington az bulutlu 23-10 derece, Çatalhöyük az bulutlu 25-14, Frankfurt sağanak yağışlı 15-16, Kırcaali az bulutlu 26-11, Köln sağanak yağışlı 13-8, Komrat parçalı bulutlu 25-12, Münih çok bulutlu 13-7, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 19-16, Selaniki az bulutlu 25-14, Şumlu az bulutlu 25-9, Taraglia parçalı bulutlu 25-13, Balkaneş parçalı bulutlu 26-13, Zenitsa sağanak yağışlı 20-12, Gazi Magosa az bulutlu 30-17, Girne az bulutlu 28-19, Lefkoşa az bulutlu 29-15, Güzelyurt az bulutlu 29-13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktardık.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Kanlımızdan haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Emine Ertürk Karaaslan, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız bakanlığımızdan haberlere başlıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Güneydoğu etkinliğinden görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, bakanlığın faaliyetlerinin tanıtıldığı standlara ilişkin paylaşımında, "Çocuklarımız burada, hayalleri burada, Türkiye'nin geleceği burada. Burası Teknofest Güneydoğu" ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla T3 Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Teknofest, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda teknoloji meraklılarını buluşturdu. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı da 14 standta festivalde yer aldı. Bakanlığın standlarında deprem güvenliği, sıfır atık, döngüsel ekonomi, karbon ayak izi ve iklim değişikliği konularında çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi. İklim Değişikliği Başkanlığı standında Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi hakkında ziyaretçilere bilgi veriliyor. COP31'in resmi maskotu Caretta'da yapay zeka uygulamasıyla ziyaretçilerle buluşuyor. Deprem simülasyonlarıyla yapı güvenliği ve test süreçlerinin anlatıldığı standlarda sıfır atık atölyeleri, karbon ayak izi ölçümü, bilgi yarışmaları ve sanal gerçeklik uygulamaları da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde tamamlanan kentsel dönüşüm çalışmalarından görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, güvenli konutlarına yerleşen vatandaşların görüntülerini Kütahya'da Halime teyzeye, Ramazan abiye sorduk. "Yeni evinizi beğendiniz mi?" Cevabı her şeyi özetliyor, sözleriyle paylaştı. Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor sayın dinleyiciler. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında depreme dayanıksız yapıların yerine güvenli, sağlam ve sosyal donatıları bulunan yeni yaşam alanları inşa ediliyor. 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde 2.761.000 bağımsız bölüm dönüşüme alındı. 2.378.000 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 383.000 bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. Kütahya'da tamamlanan dönüşüm kapsamında ise 1.489 bağımsız bölüm yenilendi. Pazarlar ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde riskli ve rezerv yapı alanlarında bulunan 245 konut ile 58 iş yeri yeniden inşa edildi. Yeni konutlarına yerleşen vatandaşlardan Halime Bektaş, yeni evinden duyduğu memnuniyeti "Ben kendi evimi bilirim. Benim evim çok güzel. Güzel odalarım var" sözleriyle anlattı. Ramazan Bektaş ise yeni yaşam alanını "Şuna bakmaya doyamazsın" sözleriyle değerlendirdi. Mahalle sakinlerinden Ali Türkmen de yıllardır eski ve sağlıksız yapıların bulunduğu bölgede gerçekleştirilen dönüşümün önemine dikkat çekti. Türkmen, "Ne belediyenin gücü yeterdi, ne herhangi bir şahsın gücü yeterdi. Ama devletimizin gücü yetti" ifadelerini kullandı. Hatice Türkmen ise yeni konutlarla birlikte deprem korkusunu geride bıraktıklarını belirtti. 4 çocuk annesi Tuğba Aydoğmuş da yeni evlerinde huzurlu bir yaşama kavuştuklarını ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denizlerin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor sayın dinleyiciler. Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Göcek Dalaman koylarında denizlerin temizliği ve korunması için yeni uygulamalar hayata geçirildi. Çalışmalar kapsamında deniz çayırlarını korumak amacıyla MAPA Şamandıra yönetim sistemi oluşturuldu. Sistem sayesinde koylardaki tekne yoğunluğu ve kullanım süreleri kontrol altında tutuluyor. Ayrıca Derya atık alım gemisi ile teknelerin atıkları denize ulaşmadan toplanıyor. TÜÇA 91 deniz yüzeyi temizleme teknesi ise haftanın her günü Fethiye Körfezi'nde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Bakan Murat Kurum, çalışmalara ilişkin paylaşımında
Fethiye'nin mavisi emin ellerde. Deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor, derya tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor ifadelerini kullandı. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk de sıfır atık mavi projesi kapsamında temel amaçların denizleri ve deniz ekosistemini korumak olduğunu belirtti. Derya ekipleri teknelerden gelen atıkların düzenli biçimde toplanmasını sağlıyor. Tekne sahipleri sistem üzerinden önceden randevu oluşturarak atıklarını belirlenen saatlerde görevli ekiplere teslim edebiliyor. Böylece hem deniz kirliliğinin önüne geçiliyor hem de koyların çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlanıyor. Derya sisteminde hala 14 palamur botu, 4 deniz denetim botu, 1 hizmet botu ve 1 atık alım gemisi görev yapıyor. COP31 Başkanı Murat Kurum, Pasifik'te Pirekop zirvesine başkanlık ediyor. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesindeki hazırlık toplantıları kapsamında Pasifik'te ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da gerçekleştirilen Pirekop zirvesine başkanlık ediyor. 5-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantılar, Antalya'da yapılacak COP31 öncesinde iklim müzakerelerinin önemli başlıklarını ele alıyor. COP31 Başkanı Kurum, Fiji'de COP31 eylem gündemini paylaştı. Tuvalu'da ise liderlerle birlikte iklim değişikliğinin etkilerine karşı yürütülen kıyı uyarlama çalışmalarını yerinde inceledi. Fiji'de gerçekleştirilecek liderler genel oturumunda da Pirekop'tan Antalya'ya uzanan süreçteki öncelikler ele alındı. Deniz seviyesinden yalnızca birkaç metre yükseklikte olan Tuvalu, yükselen deniz seviyesi nedeniyle ciddi risklerle karşı karşıya. Bilim insanları ülke topraklarının önemli bir bölümünün gelecek yıllarda su altında kalabileceği konusunda uyarıyor. Tuvalu'nun yaşadığı bu durum, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve insani bir mesele olduğunu da ortaya koyuyor. Pirekop kapsamında Pasifik ülkelerinin yaşadığı sorunların Antalya'daki COP31 gündemine taşınması hedefleniyor. COP31 eylem gündemi Fiji'de anlatıldı sayın dinleyiciler. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji'de düzenlenen Pirekop paydaş toplantısında COP31 eylem gündemini Pasifik ülkelerinin temsilcileriyle paylaştı. Bakan Kurum, iklim krizinin özellikle Pasifik ada ülkelerinde oluşturduğu tehdide dikkat çekti. Kurum, Tuvalu'nun, Fiji'nin, Pasifik'in sesini duyuyoruz ve tüm gücümüzle bu mücadeleyi vereceğimizi ifade etmek istiyorum, dedi. COP31'in uygulama COP'u olması hedefleniyor. Bu kapsamda eylem gündemi 10 öncelikli tema, 6 küresel hedef, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktı üzerine oluşturuldu. Bakan Kurum, iklim hedeflerinin yalnızca sözde kalmaması, somut sonuçlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Enerjiden sanayiye, şehirleşmeden gıdaya, okyanuslardan sağlığa kadar birçok alanın bir bütün olarak ele alındığını belirten kurum, 2035 perspektifiyle çeşitli uygulama hedeflerinin ortaya konulduğunu ifade etti. Bakan Kurum, COP31 eylem gündeminin amacının ortak hedefleri somut uygulamalara dönüştürmek olduğunu belirterek tüm ülkeleri sürecin aktif ortakları olmaya davet etti. Kurum, diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim, eylemle sonuç alalım mesajını verdi. Pirekop kapsamında Bakan Kurum, Avustralya ve Almanya'nın yanı sıra farklı ülkelerin temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde iklim kriziyle mücadele, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve yeşil sanayileşme başlıkları ele alındı. Çevre Yönetimi Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı sayın dinleyiciler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme ile çevre danışmanlık firmalarına da ÇED yeterlilik firmalarında olduğu gibi Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen büro temsil belgesi alma şartı getirildi. Ayrıca işletmelerde tespit edilen ayrıcalıkların giderilmesi
verilmesine yönelik başvuru sürecini başlatmayan çevre danışmanlık firmalarına idari para cezası uygulanmasının da önü açıldı. Marmara Denizi'nde kirliliğe 5 milyon lira ceza kesildi sayın dinleyiciler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Yalova'da gerçekleştirdikleri denetimde Marmara Denizi'ne ulaşan kirlilik tespit etti. Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki katı atık düzenli depolama sahasından gelen arıtılmamış kirli suyun yaşanan tıkanma nedeniyle dere yoluyla Marmara Denizi'ne ulaştığı belirlendi. Kirliliğin tespit edilmesinin ardından Yalova ili yerel yönetimler katı atık tesisleri yapma ve işletme birliğine 5 milyon 34 bin lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık ekiplerinin çevre denetimleri Marmara Denizi'nin korunması ve kirliliğin önlenmesine yönelik olarak devam ediyor. Tuvalu'nun sesini Antalya'ya taşıyacağız. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, PreCOP programı kapsamında Pasifik ada ülkesi Tuvalu'yu ziyaret etti. Kurum, Tuvalu'da bilim insanları ve yerel halkla bir araya gelerek iklim değişikliğinin ada ülkesi üzerindeki etkilerini yerinde inceledi. Bakan Kurum, ziyaretinin ardından yaptığı paylaşımda Tuvalu'nun sesini Fiji'deki PreCOP'a, oradan Antalya'ya taşıyacağız mesajını verdi. Tuvalu, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dünyanın en kırılgan bölgelerinden biri olarak gösteriliyor. Yükselen deniz seviyesi ülkenin toprak bütünlüğünü ve yaşam alanlarını tehdit ediyor. Bu nedenle Tuvalu, COP31 eylem gündeminin önemli başlıklarından biri olan okyanuslar ve denizler konusu açısından da dikkat çekiyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji'de düzenlenen Liderler Genel Oturumunda iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Bakan Kurum, COP31 eylem gündeminin 10 öncelikli başlığından birinin okyanuslar ve denizler olduğunu hatırlattı. Tuvalu'nun iklim değişikliğinin etkilerini en ağır biçimde yaşayan ülkelerden biri olduğunu belirten kurum, 1,5 derece hedefinin Tuvalu gibi ülkeler için bir varoluş meselesine dönüştüğünü söyledi. Kurum, iklim krizinin sınır tanımadığını, çözümün de sınırlarla sınırlı kalmayacağını vurguladı. COP31 Başkanı Kurum, tüm ülkeleri iklim eylemini hızlandırmaya çağırdı. Kurum, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, fosil yakıtlardan adil ve düzenli uzaklaşılması ve elektrifikasyonun yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Okyanusların, gezegenlerin iklim sisteminde önemli bir role sahip olduğunu belirten kurum, okyanusların ısınması, asitlenmesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve biyolojik çeşitlilik kaybına karşı ortak eylem gerektiğini ifade etti. Kurum, konuşmasını Tuvalu dilinde teşekkür anlamına gelen Fakafetai sözüyle tamamladı. Fiji'de gerçekleştirilen PreCOP açılış oturumunda konuşan COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya'da yapılacak COP31'in temel hedefinin iklim eylemini somut uygulamalara dönüştürmek olduğunu söyledi. Kurum, 1,5 derece hedefini korumak, aşımı mümkün olduğunca sınırlamak ve iklim eylemini güçlü bir uygulama sürecine dönüştürmek için sizleri Antalya'ya davet ediyoruz, dedi. Başlamak bitirmenin yarısıdır sözünü hatırlatan kurum, iklim eylemi için artık harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Kurum, gereksiz taahhütler yerine verilen sözlerin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. COP31 Başkanı Kurum, emisyonların azaltılmasıyla iklim değişikliğine uyum çalışmalarının birbirinin alternatifi değil, birbirinin tamamlayan iki temel unsur olduğunu belirtti. İklim finansmanına erişimin, özellikle kırılgan ülkelerin dirençliliğinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden kurum, adil geçişin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bakan kurum, COP31 Başkanlığı olarak uygulama ve aksiyon vurgusunu sürdüreceklerini belirterek, küresel gündem ne kadar zor olursa olsun iklim dönüşümünden geri dönmeyeceklerini ifade etti. PreCOP kapsamında ayrıca Cook Adaları, Vanuatu, Fransa, Avrupa Komisyonu, Avustralya, Almanya, Singapur, Fiji ve diğer ülke temsilcileriyle çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde küresel iklim krizi, biyoçeşitliliğin korunması, yeşil dönüşüm, iklim

yasası uygulandı. Bakanlık ekipleri söz konusu kuruluşun daha önce de benzer ihlaller gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde 2025 yılında kuruluşun 3 farklı şubesinden alınan tıbbi atıkların da mevzuata aykırı şekilde yakılarak imha edildiği belirlendi. Bunun üzerine ilgili sağlık kuruluşuna 2872 sayılı çevre kanunu kapsamında toplam 501 milyon 568 bin lira idari yaptırım uygulandı. Bakanlık, çevrenin korunması ve atıkların mevzuata uygun şekilde yönetilmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Sevgili dinleyenler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan en son haberleri sizlerle paylaştık. Spikeriniz ben Emine Ertürk Karaaslan, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka bakanlığımızdan haberler programında buluşuncaya dek hoşça kalın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 9 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde pus ve sis bekleniyor. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26, Edirne 28, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli ve Sakarya 27, Tekirdağ 25, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri puslu ve sisli geçecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 23, İzmir 27, Manisa 28, Muğla 26, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana 31, Antalya 28, Burdur 25, Hatay 29, Isparta 24, Kahramanmaraş 27, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 24, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 22, Konya 23, Nevşehir 20, Niğde 22, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 27, Bolu 23, Düzce 26, Karabük 25, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 24, Artvin 20, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 23, Gümüşhane 18, Ordu 24, Rize 23, Samsun ve Sinop 24, Tokat 23, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve sis görülecek. Ağrı 19, Ardahan 15, Bingöl 20, Bitlis 17, Elazığ 22, Erzincan 19, Erzurum 16, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17, Malatya 21, Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 23, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt şehirleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 28, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, kuzeyinde zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusunda ilk saatlerde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İstanbul merkezli 8 ilde Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluları Türk adaletine teslim edebilmek için Türkiye'nin suç örgütleriyle mücadelesini yurt dışında da sürdürdüğünü söyledi. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin 26. Küresel Zirvesi, seyahat ve turizm sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı oturumlarla Malta'da devam ediyor. Geleceği yeniden şekillendir temasıyla 7-9 Ekim'de Malta'nın başkenti Valletta'daki Akdeniz Konferans Merkezi'nde düzenlenen zirvede seyahat ve turizm sektörünün geleceğini şekillendirecek başlıklar ele alınıyor. Zirvenin son günkü açılış oturumunda konuşan eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkelerin turist çekebilmesinde ziyaretçilerin kendilerini ne kadar hoş karşılanmış hissettiğinin destinasyonların itibarı kadar önemli olduğunu söyledi. Eski Kanada Başbakanı Trudeau, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı hedef alan söylemleri, göçmen ve sınır politikalarının seyahat endişesi yarattığını belirterek, hayatlarında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri sınırını geçmekten endişe duyan pek çok Kanadalı var, dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırılarından endişe duyduklarını bildirerek gözaltına alınanların bu süreçte maruz kaldıkları kötü muamelelere tepki gösterdi. Ve spor. Süper Lig'in 7. haftasının açılış karşılaşmasında bu akşam Galatasaray Kasımpaşa'ya konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Gençler Birliği Mamet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürklülük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Seydi Kemer-Kalkan-Kaş yolunun 21 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 4. kilometresine kadar bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırım yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 10 Ekim Cumartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve sis görülecek. 11 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve sis görülecek. 12 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Erzurum çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.
2: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
3: Kıymetli dinleyenlerimiz, sizleri sevgiyle, muhabbetle ve hürmetle selamlıyoruz. Gönülleriniz huzur, haneleriniz bereketle dolsun. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hakikat Ezgileri'yle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bir cuma vaktinde sözün daha güzelini söylemek, musikinin gönülde bıraktığı izi takip etmek ve irfan geleneğimizin bize bıraktığı hakikatleri yeniden hatırlamak üzere huzurlarınızdayız. Hepinizin cuması mübarek olsun diyorum. Rabbim dualarınızı ve ibadetlerinizi kabul eylesin. Değerli dostlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in 62. suresi olan Cuma suresinin 9, 10, 11. ayet-i kerimelerinde bizlere şöyle seslenmektedir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı almaya yönelin ve alışverişi bırakın, bilin ki bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın, Allah'ın lütfünden nasibinizi arayın ve kurtuluşa ermek için Allah'ı çokça zikredin. Dünya hayatının ticareti ve eğlencesi sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Çünkü Allah katında bulunan nimetler eğlenceden de ticaretten de daha hayırlıdır. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Cuma gününün faziletine dair mübarek bir hadisi vardır. Efendim şöyle buyurur kendisi: Cuma'da öyle bir an vardır ki Müslüman bir kul o ana rastlar ve Allah'tan hayırlı bir dilekte bulunursa Allah ona istediğini verir. Bu hadisi şerifte İmam Müslim'in Sahih adlı eserinin Cuma bölümünden rivayet edilmiştir. Sahih bir hadistir. Böylelikle Rabbim bizleri o kıymetli vakitlerin feyzinden, bereketinden nasiplenen kullarından eylesin. Tekrar cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Hakikat Ezgilerinde Türk musikisinin yetiştirdiği çok kıymetli bir sanatkarı, bir büyük üstadı ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Türk tasavvuf musikisinin öncü isimlerinden biri olarak bu kadim musikinin yeniden geniş kitlelerle buluşmasına öncülük eden, ilahileri tasavvuf musikisinin seçkin eserlerini kendine has yorumuyla gönüllere taşıyan büyük bir üstad. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun da kurucu sanat yönetmenliğini üstlenmiş ve uzun yıllar bu topluluğa hizmet eden, sanat hayatını yalnızca musiki icrasıyla sınırlı tutmayıp tasavvufun, irfan ve gönül dünyasıyla birleştiren müstesna bir sanatkar. Hem kendisi devlet sanatçısı ve aynı zamanda Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma, Yaşatma Vakfı Başkanı duayen sanatçımız Sayın Ahmet Özhan bugün Hakikat Ezgilerinin çok kıymetli konuğu. Kendisiyle Türk musikisinden tasavvuf musikisine, sanat hayatından manevi yolculuğa, tekke kültüründen irfan geleneğimize uzanan birçok konuyu konuşacak, yılların birikimiyle şekillenen düşüncelerini, hatıralarını, tecrübelerini dinleme fırsatı bulacağız. Değerli sultanım, kıymetli üstadım Ahmet Hüsam Beyefendi, bugün sizleri stüdyomuzda ağırlamak bizler için büyük bir şeref ve bahtiyarlık. Hoş geldin, sefalar getirdin.
4: Çok teşekkürler, hoş bulduk. Safanıza geldik efendim, sağ olun.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Eyvallah.
5: Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nın başkanlığını yürütüyorsunuz.
4: Evet.
5: Vakfınızın kuruluş amacı, bugün yürüttüğü başlıca faaliyetlerden bahsedebilir misiniz? Türkiye genelinde nasıl faaliyetler gösteriyorsunuz ve tasavvuf musikisinin, tekke kültürünün, bu irfan mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına herhangi çalışmalarınız var mıdır?
4: Eyvallah. Evvela bu röportajı bana teklif ettiğin için teşekkür ederim. Meteoroloji Radyosu benim kendimi bildim bileli var olan bir radyodur. Dinleyicisini mutlu eden bir radyodur. Güncel bir radyodur. Müzik açısından da güncelleri çalar. Efendim, evvela oralarda yayınlanır. Efendim, birkaç tane radyo vardır öyle. Mesela Polis Radyosu öyle.
5: Evet, onlar
4: eş zamanlı efendim ülkemize hizmet eden radyolardır. Oraya bir daha önce de konuk oldum ben tabii Meteoroloji Radyosu'na.
5: Evet.
4: Bu sefer de yine bu sevgili dinleyicilerle bir arada olmak, onlarla sohbet eder gibi senin üzerinden çok mutlu etti beni. Teşekkür ederim. Efendim vakfımız dergahların açık olduğu zamanlarda cerrahi tekkesi olarak bilinen bir yer. Sonra 25-26 yıllarında bu tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla o zamanki poşteşir olan Fahrettin Efendi Hazretleri hemen devlete müracaat ediyor ve vakıflara devrediyor. Allah'ım senalar olsun. Her zaman açık, her zaman devletin farkındalığı içerisinde olan, hizmetine devam eden bir yuva. Fahrettin Efendi'yi de türbeler olarak devlet oraya tayin ediyor.
5: Evet,
4: yani Şeyh Efendi aynı zamanda türbeler olarak dergahının başında oluyor. Ama tabii ki eski kimlik yerine daha başka kimlikler zaman içerisinde Muzaffer Efendi'nin zamanında, Muzaffer Uzak Hazretleri zamanında dernek ve vakıf oluyor. Sonra derneği kapattık. Vakıf olarak devam ediyor. Vakfiye senedinde Türk tasavvuf musikisini ve ondan eş anlamlı kültürü hıfzedebilmek, yani unutulmamasını sağlamak,
5: evet, evet,
4: ve olabildiğince de bu kültürü gençler tarafından algılanmasına hizmet etmek üzere faaliyet gösteren bir vakıftır. Ben 1974 senesinde vakfa aşina oldum. İlk rahmetli Turul abim götürdüydü beni oraya. Bir Ramazan'da, 74 Ramazan'ında. O gün bir gün sen hesapta kaç sene olmuş? 74'ten 26.
3: Daha fazla üstadım. Ben 79'luyum. 48 yıl ediyor.
4: 5 sene daha koy.
3: Evet, yaklaşık 53 yıldır vakıf devam ediyor.
4: Vakfın kuruluşu, yani resmi olarak vakfın kuruluşu 81 senesi.
3: He, vakfın kuruluşu. Sizin o vakfa intisabınız.
4: 74.
3: Anladım.
4: 74. Ben musikiyi meşk etmek için ve tasavvuf kültüründen haberdar olabilmek için Muzaffer Efendi gibi bir derya vardı o dönemde. Onların cazibesi altında, onların sözleri, sohbetleri insanı insan yapan değerlerin sahibi olan kişilerdi. Biz de o zaman çok genciz efendim. Şükürler olsun ki onların gözlemi, onların sohbetleri, onların feyiz alanları içerisinde çok fazla savrulmadan bu yaşlara geldik diyebilirim. Benim gibi daha nice kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Muzaffer Efendi'nin irtihalinden sonra Sefer Efendi Hazretleri vakıf başkanı oldu. Esas Türk tasavvuf musikisinin tekrar dirilişinin banisi Sefer Efendi'dir.
3: Evet.
4: O çok büyük gayret gösterdi. Yani 50'li senelerden itibaren tekkelerin açık olduğu zamandan bakiye kalan zakirler, zakir başlarından elinde böyle koca TK bilmem bavul gibi teyplerle o zaman dağ bayır dolaşarak onlardan hep eserler kaydetmiş. Tekerlek bantlara. Teyp bantlarına. Efendim daha o zaman kaset maset yok, hiçbir şey yok. Böyle bantlar var. Sonra işte biz böyle bir ortalarda dolaşıyoruz falan filan. Bana dedi ki Ahmet dedi bir yerden başlamak lazım oğlum dedi. O bantların çözümü. Yüz küsur bant. Ben diyeyim 100 küsur, sen de 200 küsur.
3: Evet hocam.
4: Bantlar ama zaman içerisinde tabii bir köşede öyle yığılı kalmış. Sene artık gelmiş 80'lere, 80'lerin başına. 70'lerin sonuna, 80'lerin başına. Efendim sonradan o tekerlek bantları kasete aktaran bir aygıt bulduydu Sefer Efendi. Hmm. Yani onları çalarak kasete aktarıyordu. Artık herkese kaset çalar var
5: evet.
4: falan. Bu işten anlayan, notadan anlayan, musikiden anlayan arkadaşlara efendim onları böyle doldurur doldurur verirdi. Bakın bakalım ne var burada, işe yarayacak ne var bunda diye. İşte ilk kaseti bana verdiydi. Bir Muharrem Hüzzam İlahiler.
5: Denk geldi size.
4: Denk geldi bana. Efendim oturdum ben onları işte notaya alıp biraz da restore etmeye çalıştık. Çünkü orada herkesin her yerden bir ses geliyor.
5: Meşk ortamında ne çıkıyor?
4: Hem her yerden bir ses geliyor.
5: Evet, evet.
4: İşte usulü neydi, makamı neydi, sözler neydi? Bayağı vakit alan bir çalışma süreci başladı. Nühüf durak vardı. Nühüf durağı notaya aldım. Falanlı filanlı böyle başladı. Sonradan 80'lerin başından itibaren Türkiye'nin en güçlü müzisyenleri bizim vakfa devam etmeye başladılar. Hı hı. Efendim Cüneyt Kosal.
5: Evet.
4: Yani Cüneyt Kosal bir abide sanatçıdır. Musiki allamesidir yani. Evet. Makamı şudur. Yani biz bir satırı bir saatte çözümleyecekken o mektup yazar gibi yazıyordu yani.
5: Maşallah.
4: Çünkü bu temrin meselesidir bu. Biz evet. daha çok söylemekle ilgileniyoruz. Efendim Cüneyt abinin özellikle şeye gelişi. Mesela Doğan Dikmen. Onun da çok hizmetleri olmuştur. Daha başka arkadaşlarımın da hizmetleri olmuştur. Böyle temayüz etmiş müzisyen arkadaşlarımın. Ama Cüneyt Kosal lider olarak bütün o kasetlerin açılımını yaptık. Yaptılar daha doğrusu. Cüneyt abi yaptı daha doğrusu. Efendim restore edildi. Melodiler, usuller, güfteler, nutku şerifler yani. Öterken tasavvuf müziği diye bir akım başladı.
5: Evet.
4: Sonra işte ben 80'lerin başında Güldeste konserleri diye ilk defa Türkiye'de tasavvuf müziği konserlerine başladım. Efendim bir Güldeste konserlerim vardı benim. Şu kadarcık böyle küçük bir tasavvuf müziği bölümü koymuştum klasiklerden sonra. 3. Selim'in Suzi Dara takımı vardı. Ondan sonra da şöyle bir 15 dakikalık, 12-15 dakikalık bir bölüme Segah takımı koyduydum.
5: Evet.
4: As Sultanım sen varken ya ben kime yalvarayımlar falan. Öyle aşağı doğru iniyor. Tam Zikrullah neşesiyle ama. Zikrullah formatıyla.
5: Evet.
4: Çok ağırdan başlayıp sonra Mevlevi Ayn'daki 3. Selam gibi böyle coşan aşk noktasına gelen bir üslubu vardır. Devrani ilahilerin formatının. Halkın o kadar ilgisini çekti ki benim ben konserlerde evvela çok klasikler yapıyorum. Evvela beste okuyorum. Beste birinci beste, ikinci beste mesela Itri'nin Isfahan takımının birinci beste, ikinci beste Ağır Semai, Yörük Semai. Arkasından Hacı Arif Bey'in Mahur şarkıları. Arkasından bir tasavvuf müziği bölümü. Ara. Ondan sonra Ahmet Hasan şarkıları. Günün ay, sevilen ay, şarkıları falan.
5: O kadar güzelmiş.
4: Yani çok çalışmışız gençliğimizde elhamdülillah.
5: Evet.
4: falan. Konserler çok tutuldu. Evvela günün şarkıları iptal oldu. Klasik tasavvufa döndü. Sonra klasik de gitti yürütüye. Sadece tasavvuf müziği konserleri. Talebe göre yapıyoruz yani.
5: Evet.
4: Talep öyle oldu. Ve Türkiye'de büyük bir patlama oldu. Türkiye'de kalmadı. Dışarılara taştı. Yani yüzlerce belki binlerce yurt içinde yurt dışında tasavvuf müziği konseri. O zaman benden başka da kimse yok.
5: Evet.
4: Bir Ahmet Hatipoğlu büyüğümüz, abimiz, canımız Ankara Radyosu'nda korosu var, o çalışıyor. Ben de böyle artık konser esprisi içerisinde Ahmet Özcan popülaritesiyle beraber bir araya getirip böyle bir akım başlandı. İşte bu akımın menbaı bizim vakfımızdır.
5: Hmm.
4: Tabii ki başka yerlerden de eserler geldi, başka çalışanlar da vardır, amenna ve sadakta ama yani dualı bir yer olması itibariyle, böyle bir dergah geçmişi olması itibariyle fevkalade verimli yıllar yaşadık. 80'lerden 2000'lere kadar o konserler çok yoğun olarak devam etti. Bu sırada İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu kuruldu, tasavvuf müziği üzerinden Konya tasavvuf müziği topluluğu kuruldu. İşte hep o rüzgarın
5: etkisiyle
4: şeydir bunlar, ürünleridir. Hep o rüzgarın ürünleridir. Elhamdülillah buradaki kardeşlerimizle beraber onlar semada, ben konserde efendim 80 senesinden beri Konya'ya gelen giden bir hizmetkarım.
5: Efendim tebrik ediyoruz. Allah daim eylesin.
6: Amin.
5: Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim sultanım. Zat-ı halinizin Anadolu coğrafyasında tasavvuf müziğine büyük bir etkiniz var. Yani bu önderliğiniz, bu liderliğiniz hakikaten sizden sonra gelişkin olmuş durumda bir tasavvuf.
4: Şimdi yüzlerce arkadaşımız, pırıl pırıl gençlerimiz.
5: Öncüsü olmuş oldu.
4: Kardeşi Allah'ım senalar olsun. Hamdolsun, hamdolsun. Büyük bir şeref, büyük bir lütuf. Lütfu ilahi,
5: yani
4: lütfu
5: ilahi. Bu nasibi de size lütfetmek.
4: Allah'ım senalar olsun. Şöyle küçük bir anekdot anlatabilir miyim?
5: Buyurun lütfen.
4: Vaktimizi bilmiyorum ama tabii, ben böyle.
5: Ben size göre sınırsız.
4: Sen istediğin gibi keser biçersin. Nide Aksaray'a. Orada bir sultanımız vardır. Ahmet ismi. Şu anda şey gelmedi aklıma, beni bağışlasın.
5: Estağfurullah.
4: İnşallah çok sevdiğim, çok saydığım, her zaman gönlümde yaşattığım bir büyü. Onun manevi halakasında bir faaliyetler yapılıyordu.
5: Aksaray'da değil mi?
4: Aksaray'da. Evet. Neydi Aksaray'da? Efendim Ahmet Kutlusi Hazretleri ya.
5: Ahmet Kutlusi
4: Hazretleri ya, sultanımız efendimiz. Efendim biz de o zaman topluluk kuruluyor, yeni kuruluyor daha.
5: Evet.
4: Hizmete geliyoruz. Konser veriyoruz. Spor salonunda.
5: Evet.
4: Aksaray'da. Efendim. Namık Kemal Zeybek de Kültür Bakanı.
5: Bakanı, evet.
4: Zaten onun zamanında kuruldu bizim topluluklar.
5: Evet.
4: Yani onun çok büyük kıymeti vardır. Meseleye de aşina bir insan olmak itibariyle çok yardımcı oldu bize. O teklif etti zaten. Kadronu yap gel Ahmet dedi. Bunu kuralım bakanlıkta dedi. Bu işi bitirelim dedi diye. Onun üzerine biz de çalıştık. Çok güzel belagatı vardır. Güzel konuşma yaptı böyle vahdeti vücut üzerinden.
5: Özellikle falan. Hatipliği falan da çok
4: iyidir. Hatipliği falan da çok iyidir. Ses tonuyla evet. Falan böyle aslanlar gibi. O güzel bir konuşma yaptı. Arkasından biz çıktık. O zaman çok daha romantiyiz yani böyle o cihad ediyoruz. Güzel bir konser, coşkulu bir konser. Bitti her şey, çıkıyoruz salondan derken aksakallı bir dede. Böyle bükülmüş. Böyle bir aksakallı bir dede. Dur bakayım dedi sen. Lan dedi bak bakayım dedi böyle. Anne böyle. Sen D.O. ile okuyan Gobel değil misin dedi. Benim dedim dedem. Ver dedi şu elini öpeyim dedi.
5: Allah
4: ya. Dedem ben senin ayaklarını öpmeden dedim öyle bir şey olmaz. Zaten olmazdı da yani ben senin ayaklarını öperim hayırdır. Yok dedi senin bildiğin gibi değil dedi. Bu senin okuduğun ilahilerden bir tanesini okuyabilmek için biz mağaralara çıkardık dedi.
5: Evet. O kadar ki yasak.
4: Mağaralara giderdik dedi. Şimdi vekil mükela gorgobel ortalıkta Allah dayanır sizin eliniz öpülmez de kimin el öpülür dedi. Evet. Ben bunu yaşadım güzel kardeşim.
5: Evet.
4: O yüzden Allah'ım sana olsun. Büyük bir lütuf. Büyük bir lütuf. Büyük bir himmet. Büyüklerimizin himmeti. Rabbimin lütfu keremi. Resul-i Zişar Efendimizin lütfu keremi. Başka bir şey değil. Marifetle alakası yok. Ondan sonra böyle yüzlerce konser, yüzlerce hadise, yüzlerce anı bu şekilde koptu gitti yani.
5: Daim olsun diyelim efendim. O güzel sesinizden müsaade ederseniz size ait eserlerden banttan gireceğiz ama.
4: Eyvallah.
5: Uyan ey gözlerim. Eserini seslendirecekseniz, uygun görürseniz.
4: Eyvallah, tabii ki.
5: Yayında onu planladık ama siz de lütfederseniz onu dinletelim.
4: Eyvallah.

0: Sevgili Sultanım, yine sorularla devam edeceğiz.
1: Buyursunlar efendim.
0: Muzaffer Ozak Efendi'den, Safer Dal Efendi'den ve Ömer Turul İnançer Efendi gibi büyük mürşid-i kamillerden istifade etmiş bir isim olarak, her birinden hayatınıza yön veren, bugün dahi önemini koruyan ve benim için vazgeçilmez bir düsturdur diyebileceğiniz birer tavsiye bizimle paylaşabilir misiniz? Dinleyiciler en azından 3 tane mürşid-i kamilden size kalmış ve sizin için önem arz eden destur düstur dediklerimiz neler söyleyebilirsiniz?
1: Yani her nefes alışım bile onların etkisi altında olmuştur. Onların etkisi altında eğer olgunlaştıysa olgunlaşmıştır, doğrusunu söylemek gerekirse. Turul abiyle 1967 senesinde tanıştık. O hukuk talebesiydi. Ben de konservatuvara gidiyordum. Aramızda 4 yaş vardı. Çok fazla bir yaş farkı yoktu ama duruşuyla, kültürüyle, vakarıyla, efendim aurasıyla müheykel, müşekkel bir insandı daha gençliğinde bile. Tanıştığımız zaman o 21 yaşındaydı. Ben 17 yaşındaydım. Efendim, tanıştığımız günden beri onun göçeceği güne kadar hiç ayrılmadık. 50 küsur sene, 55 sene beraber olduk. Bu zaman zarfında Muzaffer Efendi girdi devreye. Beni oraya Turul abi götürdü çünkü.
0: Evet.
1: Muzaffer Efendi'nin huzurundayken zaten Sefer Efendim de oradaydı. Yani ben üçüyle yaşadım. Tek tek böyle tecrübe etmedim onları. Evet. Üçüyle birlikte
0: aynı
1: yaşadım.
0: Zaman diliminde hepsini.
1: Aynı zaman diliminde Muzaffer Efendim'le 11 sene, o 11 senenin üstüne Sefer Efendim'le 25 sene, onun üzerine de Turul Efendim'le 55 sene beraber vakit geçirdim.
0: Çok büyük bir zamanmış.
1: Evet. Tabii hayatla alakalı ne var ise, bize göre zahir batın yoktur yani. Zahir göremeyenlere zahirdir. Yoksa her şey batın da değildir. Batın da göremeyenlere batındır. Zahir zahirde kalanlara zahirdir. Halbuki hepsi birdir. Allah vardır, yanı sıra hiçbir şey yoktur. Efendim, zahirde de Allah'ı bulursun, batında da Allah'ı bulursun. Yani. Gerisi teferruat. Bütün bunları onlardan meşgittik. Onların sohbetleriyle, onların huzurlarıyla. Senelerce Muzaffer Efendim, Sefer Efendim, Turul Efendim, Fakir Amerika'ya beraber gittik. Orada din-i İslam'a hizmet ettik. Yüzlerce insan gözümüzün önünde Müslüman oldu. Devranlar ettik, konserler verdim. Senelerce. Bütün çalışmalarımda Turul abi hep beraberdik. Bütün çalışmalarımda Turul abi hep benim yanımdaydı. Efendim, çünkü o benim için mehenkti. O bir şeye olumlu yaklaşıyorsa demek ki doğrudur derdim. Hiç ben şey yapmazdım.
0: Sorgulamazdım.
1: Yani o varken sırtımı dayamışım ona. Rahatım, keyif. Tamam. Ama gitti, o gitti. Ben gene şöyle bir arkama yaslanayım dedim. Sırt üstü düştüm. Eyvah dedim Ahmet, yalnız kaldın. Şimdi sen karar vermek durumundasın. O varken ona bırakıyordum kararı. Ben keyfini sürüyordum.
0: Ne kadar kıymetli.
1: Ne diyorsun hani? Anlatılması mümkün değil yani. Dedim Ahmet, ne yapacaksın sen şimdi? Eyvah. Sonra işte 5. senesi miracının. Efendim, onlardan bize ne kaldıysa, gönlümüze ne kaldıysa sonra bir anladım ki onların öteki boyuta geçmesiyle biz yalnız değiliz. Gene bize meşguller. Himmetleri hani var ya, kılıç kımdan çıkınca daha keskin olur diye.
0: Evet.
1: Meğer öyleymiş. Ondan sonra kafam rahat etti.
0: O manevi himmetleri zaten siz rahat etmiş.
1: Ondan sonra kafam rahat etti. Dedim ki Ahmet, bak keyfine, onlar ne gönlünü akıtırsa efendim doğrusu odur. Hizmete devam.
0: Allah daim eylesin.
1: Amin.
0: Sultanım uzun yıllardır Hazreti Mevlana'nın Şeb-i Aruz programında yer alıyor. Mevlevi müzikisi ve kültürünün yaşatılmasına önemli katkılar sunuyor. Aynı zamanda muhtelif Mevlevi hanelerde zikir tertip ediyorsunuz. Cerrahi geleneğinin bir mensubu olarak Mevlevilikle kurduğunuz bu gönül bağını nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki dönemde gerek şahsınız gerekse vakfınızın Mevlevi kültürü ve musikisinin yaşatılmasına dair herhangi bir çalışması ve projesi var mı?
1: Her daim var. Evet. Her daim vardı. Büyüklerimizde vardı. Bize miras kaldı. Bizden sonrakilerde miras kalacak. Her daim var. Erenlerin çoktur yolu. Cümlesine dedik beli. Koresinler bize deli, usludan yedir dilimiz. Biz bütün erenleri Allah'ın tevhidinden görürüz, birliğinden görürüz. Hepsinin kulu kölesiyiz, hepsinin hizmetkarıyız. Onun için Hazreti Mevlana her şeyin üstünde bir zat, bir konsept, bir çağrı, bir ses, bir maneviyat, bir duruş. Onun olmadığı yerde neşe olmaz. O yüzden biz 80 senesinden beri işte Huzur Pir'de hizmet ediyoruz. Cenab-ı Hak lütfediyor, kerem ediyor, ikram ediyor. Cenab-ı Pir de kabul buyuruyor. En benim şerefle CV'me katacağım hizmetimdir bundan. Yahu 46 sene dile kolay.
0: Tabii bir zaman.
1: 46 sene abi. Aman ya Rabbi. Ne kadar şükretsem azdır, ne kadar hamletsem azdır. O huzurda olmak, onun himmetinden beraber olmak, ona hizmetkar olmak. Onun için benim Muzaffer Efendim bir Mevlana aşığıydı ki tarifi mümkün değil. Hatta Muzaffer Efendim derdi benim kilidim Mesnevi'yle açıldı derdi. Velayetinin neşesi, coşu huruşa gelmesi Mesnevi'yle. Yani
0: şey de var mıydı? İcazeti de var mıydı? Hani mani alemden bazı böyle velilere, mürşidi kamil.
1: Ha yok.
0: Mevlevi da inşaat.
1: Turul Efendi'nin vardı.
0: Var mıydı Turul?
1: Turul Efendi'nin Şerebi Hazretlerinden bir fiil efendim Konya'da Destanlı Sikkesi Türbe-i Şerif'te demlenip sonra Çelebi Efendi tarafından kendisine tekbirlenmişti. Turul abi hem Mevlevi icazetine sahipti hem cerrahi icazetine sahipti.
0: Çok teşekkür ederiz. Yine o güzel sesinizden lütfetseniz hani böyle gençlerin de çok sevdiği eserlerden demedim mi?
1: Bir dinleyebilsek. Hep diyorlardı biz anlamıyoruz.
0: Teşekkür ederiz.

0: Eyvallah.
1: Sultanım, sorular inşallah sıkıcı olmuyordur.
2: Aa, ne önemli, ne sohbet ediyoruz.
1: Peki,
2: ya.
1: Allah razı olsun.
2: Sohbet ediyorum ya, gönül hoş ediyorum.
1: Seyir sülüke dair bir soru olacağım ama sorayım mı? Nasıl derim?
2: Sor, istediğin gibi sor.
1: Şimdi açıkçası bazen...
2: Bak, bizim başka bir ajandamız yok. Başka bagajımız yok. Allah deriz, ortadayız. Kim ne sorarsa sorsun.
0: Ne güzel.
2: Kim ne sorarsa sorsun.
1: Arka bahçeler ve arka kapılar yok.
2: Elhamdülillah. Ne görüyorlarsa oyuz biz.
0: Evet,
2: ne görüyorlarsa oyuz biz. Devletimiz başımızın tacıdır. Her zaman devletimizin emrindeyiz. Devlet varsa biz varız. Onun için devletin zafiyetleri olur, anayasal zafiyetler olur, yetersizlikler olur, ne olursa olsun. Onların hepsi giderilir. Ama devlete zaval gelirse... Allah muhafaza.
0: Tamam.
2: Cuma da kılamazsın.
0: Tabii.
2: İbadet de edemezsin. Feyzin bereketinde olmaz.
1: Evinden çıkamazsın.
2: Mahvolursun.
0: Tabii.
2: Onun için devlete karşı kimin bagajı varsa, kimin bir başka ajandası varsa biz ondan şikayetçiyiz.
1: Çok şükür, alnımız hak.
2: Her zaman. Evet. Gönlümüz de hak, alnımız hak. Devletimiz de dibimize kadar bilir, tanır bizi ve Allah'ım sana olsun sever.
1: Daim olsun. Sevgili Sultanım, yine sorularla devam edeceğiz.
2: Buyursunlar efendim.
1: Bazen dinleyicilerimizden bizim programa çok değişik sorular, sualler geliyor. Özellikle bu tasavvufta mürşidi kamil meselelerine, mürşidi irşi ilişkilerine, katılan profesörlere, ilahiyatçılara, ona benzer sorular.
2: Amin. Namazallah.
1: Sizi de yakalamışken böyle bir soru hazırlamış olduk.
2: Buyursunlar.
1: Ederseniz efendim.
2: Buyursunlar.
1: Tasavvufta seyri sülük ve manevi terbiye sürecinde mürşidi kamilin rehberliği neden önemlidir? Yani toplum bazen bu mürşidi kamile gerek yok, Kur'an ve sünnet yeterli değil midir diye bir sualle karşılaşıyor. Bir mürşidin rehberliği olmadan kendi gayretiyle manevi bir yolculuk yürütmeye, zikir ve benzeri uygulamalar yapmaya çalışan kişi ne gibi yanılgılara ve manevi tehlikelerle karşılaşabilir? Yine sorunun cevabında biraz uzunca bir soru, özür diliyorum. Buradan hareketle gerçek bir mürşidi kamili tanımada dikkat edilmesi gereken ve sizin olmazsa olmaz olarak gördüğünüz temel hususlar nelerdir efendim?
2: Evet. Şimdi bu merak mucibi olarak bu sualler soruluyor. Fakat varlık bilimini, ontolojiyi ve teolojiyi tam manasıyla bilmeden bunların açıklaması yerleşmez gönüllere, kafalara. Bunlar mahalle dedikodularından açığa çıkacak gerçekler değildir. Bunlar yaşanıldığı zaman anlaşılan şeydir. İlmel yakın var, aynel yakın var, hakkal yakın var. Bir şey kitaptan okursun, anladım zannediyorsan yanılırsın. Sonra okuduğunu müşahede edersin, gene anladım zannediyorsan yanılırsın. Eğer sen o müşahedenin zatı olursan ancak anlarsın meseleyi. Biz yine de söylemeye çalışalım.
1: Buyurun, lütfedersiniz.
2: Evvela benim 5 senedir dilimde tüy biterek son nefesime kadar devam edeceğim olan ötekisizlik, tevhid, vahdet meselesini iyi kavramak lazım. Bu bir deryayı düşün, bir okyanusu düşün. Oradaki dalgaları düşün. Dalgaların üzerindeki kabarcıkları düşün. Hepsi bir var bir yok. Ama derya sabit. Mürşid-i Kamil de mürit de o dalgalar gibi bir açığa çıkan, bir yok olan şeylerdir. Hak bakidir. Evvela bunun iyice farkına varmak lazım. Buradaki hikmet, varlığın, tekil tümel varlığın, ahadüs samet varlığın, izafi olarak noktalardan oluşmamıştır ama biz noktayı alalım öyle, en küçük parçayı alalım öyle. En küçük parçasıyla tamamı arasında hiçbir fark yoktur. En küçük parçadan tamamı tekrar açığa çıkabilir. İşte mürşit beşeri komplekslerden, hazperestlikten, şehavatperestlikten, enaniyetten, kibirden, nefsaniyetten, bu şeytanın ivasıyla Allah'la bizim aramıza soktuğu ne kadar ne var ise mürşit bunlardan ayıklanmış, arınmış, temizlenmiş insan demektir. Pırıl pırıl bir aynadır mürşit. Mürşit

0: Filin aynasında kendini görür. Ve kendindeki yamukları görür. Eğer mürşid olmazsa nefsinin aynasında kendini görür ve kendine bayılır. Ben neymişim be abi olur.
1: Yanlışları göremeyecek.
0: Göremez. Ancak mürşid aynasında yanlışlar tespit edilebilir, görülebilir. Bu ne demek? Bir mürşid-i kamil. Bir kere onu tespit etmek önemlidir. Allah'ın verdiği akılla, mantıkla, temiz kabiliyetiyle mürşidini sen seçebilirsin sırası geldiğinde. Eğer bu kişi yanında sen, kendini hür, mutlu, hafiflemiş hissediyorsan, o kişinin gözleri felfecr okumuyorsa, o kişinin sohbetinde para, karı, iktidar,
1: makam, mevki
0: yoksa fi sebilillah, Allah ile meşgulse, senden hiçbir şey talep etmiyor ama bütün varlığıyla sana hizmetkar ise, onun eteğine yapışacaksın. Yoksa öteki saydıklarımızdan birileri varsa, sen şimdi bir işte bir oraya bir 5.000 lira ver bakalım, ondan sonra bir hizmete katkın olsun, sonra da görüşürüz inşallah gibi böyle yaklaşımlarla veya kadınlara, küçük kız çocuklarına tenezzül edecek kadar pespaye insanlarsa veba varmış gibi kaçacaksın orada. Böyle bir mürşit arayacaksın. Bulduğun zaman da onun doğruluk aynasında kendi yamuklarının hepsini, o bir mehenk olacak biliyorsun. Altını mehenge sürerler. 18 ayar mı 24 ayar mı neyse, kalk mı nakit mi onu anla. Mürşit mehenktir. Mürşitle karşılaştığın zaman kendi nefsini bilme yolunda tecrübe edinebilirsin ancak. Kendine kalırsan nefsinden baş başa kalırsın. Nefsin de sana yaptığın her şeyi beğendirir.
1: Çok güzel bir açıklamaydı. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim canım.
1: Yine o güzel sesinizden bir eserinizi daha lütfedelim.
0: Olur.
1: Gönül hayran olup tur da diyebiliriz. Olur. Muhabbet bağında da diyebiliriz. Sizce hangisini uygun görürsünüz?
0: Hadi muhabbet bağını çal bari, bizim şeyde almış olalım.
1: Kubat'ı da almış olalım.
0: Kubat'ı da güzel kardeşimi de almış olalım.
1: Çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftaki yayın programı konuğumuz, sevgili büyüğümüz, büyük üstad Ahmet Hüsnan Bey ile beraberiz. Kendisinden Muhabbet Bağında İlahisini dinleyeceksiniz.

0: Hakikat Ezgileri programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Büyük Üstad Ahmet Özhan Beyefendi ile kıymetli sohbetimiz devam ediyor. Bu arada radyomuzun gelen yayın yönetmeni sevgili Emine Karaaslan Hanımefendi'ye de teşekkür ediyorum. Bizlere yayında geniş bir zaman dilimini kullanmamıza müsaade ettiği için bu program iki bölümden oluşacak. Birinci bölümünü bitirdik. İkinci bölümüyle devam edeceğiz. Değerli Üstadım, haberler ve hava durumu için sohbetimize burada kısa bir ara verelim. Haberlerin ve hava durumunun ardından saat 15.20'de Hakikat Ezgilerinin ikinci bölümünde Büyük Üstad Ahmet Özhan Beyefendi ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz değerli dostlar.
1: Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri devam ediyor. Saat 15.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 9 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde pus ve sis bekleniyor. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26, Edirne 28, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli ve Sakarya 27, Tekirdağ 25, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri puslu ve sisli geçecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 23, İzmir 27, Manisa 28, Muğla 26, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana 31, Antalya 28, Burdur 25, Hatay 29, Isparta 24, Kahramanmaraş 27, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 24, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 22, Konya 23, Nevşehir 20, Niğde 22, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 27, Bolu 23, Düzce 26, Karabük 25, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 24, Artvin 20, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 23, Gümüşhane 18, Ordu 24, Rize 23, Samsun ve Sinop 24, Tokat 23, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve sis görülecek. Ağrı 19, Ardahan 15, Bingöl 20, Bitlis 17, Elazığ 22, Erzincan 19, Erzurum 16, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17, Malatya 21, Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 23, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt şehirleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 28, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasyonop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5. Doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyisiz de zayıf olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul merkezli 8 ilde Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluları Türk adaletine teslim edebilmek için Türkiye'nin suç örgütleriyle mücadelesini yurt dışında da sürdürdüğünü söyledi. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin 26. Küresel Zirvesi, seyahat ve turizm sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı oturumlarla Malta'da devam ediyor. Geleceği yeniden şekillendir temasıyla 7-9 Ekim'de Malta'nın başkenti Valletta'daki Akdeniz Konferans Merkezi'nde düzenlenen zirvede seyahat ve turizm sektörünün geleceğini şekillendirecek başlıklar ele alınıyor. Zirvenin son günkü açılış oturumunda konuşan eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkelerin turist çekebilmesinde ziyaretçilerin kendilerini ne kadar hoş karşılanmış hissettiğinin destinasyonların itibarı kadar önemli olduğunu söyledi. Eski Kanada Başbakanı Trudeau, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı hedef alan söylemleri, göçmen ve sınır politikalarının seyahat endişesi yarattığını belirterek, hayatlarında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri sınırını geçmekten endişe duyan pek çok Kanadalı var, dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırılarından endişe duyduklarını bildirerek gözaltına alınanların bu süreçte maruz kaldıkları kötü muamelelere tepki gösterdi. Ve spor. Süper Lig'in 7. haftasının açılış karşılaşmasında bu akşam Galatasaray Kasımpaşa'ya konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Seydi Kemer-Kalkan-Kaş yolunun 21 ve 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre Kastamonu yolunun 4. kilometresine kadar bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırım yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 11 derece, Atina az bulutlu 20, Belgrad sağanak yağışlı 16, Berlin sağanak yağışlı 7 derece. Helsinki yağmurlu 6, Kiev sağanak yağışlı 13, Kopenhag sağanak yağışlı 7, Londra sağanak yağışlı 8, Madrid az bulutlu 8, Moskova sağanak yağışlı 9, Paris çok bulutlu 7 derece. Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Saraybosna sağanak yağışlı 11, Sofya çok bulutlu 12 derece. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Varşova çok bulutlu 12, Viyana parçalı bulutlu 12, Zürih parçalı bulutlu 5 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 19, Aşgabat az bulutlu 15, Astana az bulutlu -1, Bağdat az bulutlu 24 derece. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Bişkek az bulutlu 7, Duşanbe az bulutlu 15, Kabil az bulutlu 10, Kerkük az bulutlu 22, Kuveyt az bulutlu 29, Medine parçalı bulutlu 27, Mekke az bulutlu 28, Riyad az bulutlu 24, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 19, Taşkent az bulutlu 14, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Tokyo az bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 19, Kahire az bulutlu 19, Melbourne çok bulutlu 10, Montreal yağmurlu 7, New York az bulutlu 12, Sydney az bulutlu 12 ve Washington az bulutlu 10 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 14, Frankfurt sağanak yağışlı 6, Gümülcine az bulutlu 15, Kırcıale az bulutlu 11, Köln sağanak yağışlı 8, Komrat parçalı bulutlu 12, Köstence az bulutlu 15, Münih çok bulutlu 7, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Selanik az bulutlu 14, Şumlu az bulutlu 9, Taraklıya parçalı bulutlu 13, Zenitsa sağanak yağışlı 12, Valkaneş parçalı bulutlu 13, Gazimağusa az bulutlu 17, Girne az bulutlu 19, Lefkoşa az bulutlu 15, Güzelyurt az bulutlu 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.
2: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
3: Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftaki yayın programı konuğumuz, sevgili büyüğümüz, büyük ustad Ahmet Hüsnan Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: Çok teşekkürler, hoş bulduk. Safanıza geldik efendim, sağ olun.
3: Çok teşekkür ederim. Eyvallah.
5: Müsaadenizle sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
3: Bir mürşidin rehberliği olmadan kendi gayretiyle manevi bir yolculuk yürütmeye, zikir ve benzeri uygulamalar yapmaya çalışan kişi ne gibi yanılgılara ve manevi tehlikelerle karşılaşabilir? Hı hı. Gerçek bir mürşidi kamili tanımada dikkat edilmesi gereken ve sizin olmazsa olmaz olarak gördüğünüz temel hususlar nelerdir efendim?
4: Evet.
3: Kendi başına yapılmış olan bir zikir, kendi başına yapılmış olan bir açıkçası kamil insan olma sürecinde...
4: Zikrullah nedir biliyor musun babacığım? Zikrullah dediğin şey bir heykel tıraşın bir blok mermerden heykeli çıkarması meselesidir. Mesela heykel tıraş heykel yapmaz. O blok mermerin içerisinde o heykel vardır. Fazlalarını alır. Ve mermer heykel ortaya çıkar. Seyri sülükte mürşit de müridin nefsani, enaniyetli efendim fazlalarını alır, fıtratı çıkar ortaya. O fıtrat da Allah'ın indinde makbul olandır. Çeşitli şartlanmalarla, genetik verasetten tut, anne karnındaki çocuğun gelişirkenki hissiyatını tut, hepsi beyin veri tabanında yer tutuyor. Yazılım. Sonra anne karnından dünyaya çıktığı zamanki ilk gök haritasının beynine attığı formattan tut. Ondan sonra aile çevresindeki şartlanmalardan tut. Mahalledeki şartlanmalardan tut. Tahsildeki şartlanmalardan tut. Nerede bu abi? Kayboldu. Şartlanmalar arasında esas yok ortada. İşte mürşidin işi bütün bu şartlanmaları, fazlalıkları tekrar spatulaya kazıya esas Allah'ın murad ettiği fırsatı ortaya çıkarma meselesidir. Onun için insan nefsinden bunu yapamaz. Çünkü her söylediğini beğenir, her yaptığını beğenir. Bütün haramları helalmiş gibi kendine caiz görür. Şöyle söyleyeyim.
5: Buyurun efendim.
4: Yalnız başına zikrullahla meşgul olanlar. Bak ne dedim ben? O heykeli şeyden blok mermerinin içerisinde böyle tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık değil mi?
5: Evet.
4: Öyle ince çalışmayla çıkartıyor. Kesede lap diye vurursa ne olur? Kolu kopar. Lap diye vurursa burnu kopar. Heykel girer gültüye. Gelişi güzel bir esma ile mır mır mır mır mır mır mır mır uğraşırsan öyle bir sert keserle keskiyle bir yerin yaralanır, bir uzvunu kaybedersin. Bu usta işidir. Her kişi işidir. Her kişi işi değildir. Onun için tek başına kimsenin öyle şeylere tevessül etmesi tehlikelidir. Ben çok üçlülere karışan, çok meczup olan insan gördüm kendi başına iş yaptıkları için. Çok gördüm. Pırıl pırıl çocuklar ziyan zebil oldu aramızda gittiler laf dinlemedikleri için. Onun için aman ha, buradan herkese sesleniyorum. Bir kamil mürşidin öğretisiyle tıp fakültesine gidip profesörlerden ders okumadan, tecrübe kazanmadan seni ameliyathaneye sokarlar mı? Ne yapacağım belli değil. Kesersin adamın şah damarı, toparlayamazsın da bir de. Evet. Bu işte böyledir yani.
5: Sultanım çok güzel bir açıklamada bulundunuz. Çok teşekkür ederim. O kadar değişik bir bakış açısı anlattınız ki hiç böyle bakış açısı duymamıştım.
4: Daha bu bir şey değil. Daha senden biz şöyle bir özel oturup konuşsak.
5: Vallahi çok
4: keyif aldım. Senin şapkını ben düşürürüm merak etme.
5: Çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım bu soruya istinaden.
4: Evet.
5: Şimdi yine buradan hareketle bir şöyle bir cerrahilikle ilgili bir soru sormak istiyorum.
4: Eyvallah.
5: Malum sizin kanalınızla, aracılığınızla toplumda birçok medya kuruluşlarında da özellikle sosyal medyada birçok cerrahi zikirlerinizin paylaşımlarını da görüyoruz.
4: Evet.
5: Merak eden gençler, merak eden insanlar da mutlaka var.
4: Evet.
5: Cerrahilikte bir mürşidi kamile intisapla başlayan seyir süreci nasıl ilerler? Yeni intisap eden bir mürit zikir halkalarına devrana hemen katılabilir mi? Ayrıca cerrahilikte ağırlıklı olarak cerrahi zikir uygulandığını biliyoruz.
4: Evet.
5: Bunun yanında hafi yani sessiz zikir de var mıdır? Hani
4: var.
5: Sizin cerrahi zikirlerine istinaden bir soru.
4: Efendim şimdi bizim senin cerrahilik diye ifade ettiğin vakfımızın faaliyet içeriğinde şöyle bir şey var. Tasavvuf kültürü musikisiyle, ritüelleriyle, kıyafetiyle, düşünce boyutuyla, içsel boyutuyla çok önemli bir kültürdür. Ve bizim cumhuriyetimizi kuranlar bunun o dönemde çok fazla ihtiyaca mebni bir şey olmadığını düşünmüşler büyüklerimiz. Demişler ki bunları
5: kapatalım teke ve zaviyeleri.
4: Bunları bırakalım. Yani başka işlerle uğraşalım. Akli işlerle uğraşalım. Tercih meselesidir. Bir şey diyemeyiz. Vatanı kurtarıyorlar. Yeni bir vatan kuruluyor. Yeni bir devlet kuruluyor. Yeni bir millet oluşturmak istiyorlar. Kültürüyle, estetiğiyle, düşünce boyutuyla. Tercihleri o. Vatanı kurtarmışlar. İstediklerini de yaparlar yani. Bir şey diyemez. Ama bana sorarsan bu ıslah edilerek mutlaka kültürümüze var edilmesi gereken bir şey olduğunu düşünürüm ben.
5: Tamamıyla kapatılmış.
4: Bir de mecellede bir kaide vardır. Gözümün nuru.
5: Evet.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Türkçesini söyleyeyim bari. Gelmedi aklıma. Kötüden misal olmaz. Eğer bunu yapanların içerisinde olumsuzluk taşıyanlar varsa ıslahına gitmek lazım. imhasına gitmek kolay giriyor. Kapatın bitsin. Halbuki ıslah şimdi cezaevi ne demektir? Islahhaneler ne demektir? Topluma zarar veren insanları tekrar topluma kazandırmak için bunu ıslah yapmak adı üstünde. Hapishaneler de mahrum kal, gör gözünü falan diye bakmamak lazım. Orada geçirdiği zaman dilimi içerisinde düşünerek, tefekkür ederek, başka şeylerle meşgul olarak tekrar topluma temiz insan olarak dönme imkanı vermek içindir hapislikte.
3: Terbiye edilmek için.
4: Her şey böyleyse, hukuk ve kanunlar bunu icap ettiriyorsa, maneviyata gelince niye ıslahını düşünmüyoruz? Düşünsek iyi olurmuş. Düşünülmemiş. Peki eyvallah. Eyvallah. Tamam, tekkeyi kapatırsın. Tamam. Kapatırsın. Binayı kapatırsın. Sen adamın gönlündeki bu neşeyi, bu sevdayı yok edemezsin. Nitekim yok edilmemiş. Ama kaçak göçek olduğu için deforme olmuş. Biz de şimdi biz bu deformasyonla da uğraşıyoruz. Real hale gelmesi lazımdır. Tasavvuf semantik veya soyut bir şey değildir. Tasavvuf çalışmak, üretmek, üleşmektir. Bir köşede oturup da böyle hindi gibi düşünmek yok böyle şey ya. Pırıl pırıl bir insan olarak Muhammedi bir ahlakla aslanlar gibi dünya işlerini yönetmektir. Devlete hizmet etmektir. İnsanlığa hizmet etmektir. Bir kere bunu doğru düşünelim. Bir kere bunu tasfiye edelim. Yani mistisizmle tasavvufu karıştırmamak lazım. Mistisizm de böyle yapıp böyle uçuyorlar, kaçıyorlar göğe geldi. Efendimizin hangi hadisinde, hangi davranışında, hangi hatırasında böyle bir miskinlik var?
3: Bulaması yok.
4: Yok. Hep çalışmış. Hep gayret etmiş. Hep cihad etmiş. Hep ama dövmüş, dövülmüş, sövmüş, sövülmüş. Ne lazımsa yapmış hayatta alakalı. İlahi kelimatillah için. Sana ne düşüyor ki tasavvufla uğraşıyorum diye miskinleşmenin, üretimden uzak kalmanın?
3: Kabuğuna çekilmiş olmak.
4: Bugün İslam'ı böyle anlayan Müslüman toplulukların bu zillet içerisinde olmalarının sebebi dinlerini yanlış anlamalarıdır. Bir Muhammedi bu zelil halde olabilir mi? İki gün eşit olan ziyandadır diyen bir peygamberin ümmeti Yahudinin karşısında bu kadar zelil olabilir mi? Hangi Müslümanlıktan bahsediyoruz? Bu kabul edilir bir şey değil. Muhammedi hiçbir zaman zelil olmaz. Azizdir her zaman. Ha bana kalkıp da işte aslı sadece İslam'ın ilk zamanlarında dövdüler, sövdüler, muhasar altında kaldılar, zulmettiler, öldürdüler. O zaman bir dava ortaya konuyordu sıfırdan. Aradan 1500 sene geçmiş. 1500 senede bir şey öğrenemedik mi biz? 1500 senede İslam'ın hakikati hakkında, tasavvufun hakikati hakkında, örnek insan olma hakkında hiçbir yol kat edemedik mi gözümün nuru? Onun için ben konuşurum ama işi baştan almak lazımdır. İşi baştan almak, tahsiye ederek gitmek lazımdır. Çünkü kitabın ortasından sualin cevabı anlaşılmaz. Ben veririm. Karşımdaki doğru dürüst anlayamaz. Niye? Çünkü altyapısını bilmiyor.
3: Doğru.
4: Bir kitap okunurken ön sözünden başlanır. Mukaddimesinden başlanır. Ondan sonra yavaş yavaş kitap açılıma başlar. Ortalarında kemalatın kokusu olmuş olur. Sen daha ön sözü okumamışsın. Mukaddimeden haberin yok. Kitabın konusundan doğru dürüst kulak dolgunluğu haberin var. Ortasından sual soruyorsun. Edep yahu. Derler adamı. Bu ciddi bir meseledir.
3: Evet.
4: Bir fantazi değildir. Her yazımda, her konuşmamda söylüyorum. Bu bizim yaratılış sebebimizdir. Yegane meslektir. Yaptığımız öteki meslekler diğer esmaların açığa çıkışında. Bu bizim varlık sebebimiz olan ortak paydamızdır. Altın oranımızdır. Dini doğru anlamak ve Muhammedi ahlak içerisinde üretici, üreşici bir insan haline gelmek. Benim derdim bu. Ben fantezi peşinde değilim. Uçmak kaçmak peşinde değilim. Havada uçsun diye Allah kuş yaratmış. Denize gitsin diye Allah balık yaratmış. Benim ne işime gelir onlar? Ben ahlaklı olarak her varlık aleminde açığa çıkmış ne kadar ne var ise hepsinin hukuku vardır. Bir derviş, bir tasavvufla meşgul olan insan, bir Muhammedi, taşın toprağın, çiçeğin böceğin, göklerin yerlerin, insanın ki eşref-i mahlukat olmak üzere en başta, hukukunu temin etmek üzere yaşar. Keramet budur. Keramet hokus pokus değildir. Keramet zat-ı müstakim üzere Muhammedi ahlak sahibi olmaktır.
3: Çok güzel bir açıklamaydı. Çok teşekkür ediyoruz.
4: Rica ederim canım.
3: Şimdi şöyle bir soru var Sultanım. Onu önceden sorayım. Tekke musikisinde geçmişte Gazel Han, Kaside Han, Naat Han, Ayin Han gibi belirli icra alanlarında yetişmiş sanatçılar büyük ölçüde meşk ve usta çırak geleneğinde içerisinde yetişiyordu. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla bu akımın aktarım zinciri de önemli ölçüde kesintiye uğradı.
4: Tabii.
3: Ve geleneksel meşk usulünü yeterince göremiyoruz. Sizce tekke musikisinin bu icra geleneğini yeniden güçlü bir şekilde aktarılabilmesi için nasıl bir eğitim modeli oluşturulmalı? Yani bu konservatuvarlar, güzel sanatlar ya da müzik eğitim veren kurumlar nezdinde bir planlama olabilir mi? Buna dair usta çırak ilişkisiyle ilgili de neler söyleyeceksin?
4: Asıl olan usta çırak ilişkisidir. Konservatuvarda nazariyatı öğrenirsin, işte saz çalışıyorsan pozisyonları öğrenirsin. Ruhunu ustadan alırız. Veyahut da sendeki ruhu usta ortaya çıkartır. Gene mürşit meselesidir. Musikiyle mürşitsiz olmaz. Yani musikinin mürşidine ihtiyaç vardır. Bir Bekir Sıkır Sezgin'i, bir Alaaddin Yavaşça'yı içselleştirerek onların bütün repertuarlarını dinlemeden üslup ve tavır konusunda malumat sahibi olamazsın. Olamazsın. İşte onlar da bu işin mürşididir. Bu işin mürşididir. Her şey usta meselesidir. Çünkü usta marifet sahibidir. Marifet sahibi o konuda Allah'a yakınlık kesbetmiş insan demektir. Senin ders alacağın insanın da Allah'a yakın olması lazımdır. Ki Allah'a yakın olmazsa o seni cezbedecek kadar bir icra, bir feyizli sana faydası olmaz. Kurusunu öğrenmişsin ondan. Aceliteyi öğrenmişsin ondan. Ama böyle dam dediğin zaman böyle kalbindeki Fuat noktasına dokunan bir perdeyi, senin bütün kilidini açacak olan bir perdeyi o davanın keyfine varmamış bir insandan öğrenemezsin. Yani mızrakta biraz aşk olacak.
3: Evet.
4: Bizim Mahmut Erol Kılıç'ın öyle bir lafı vardı. Bir gün bir sempozyumda beraberdik. Üniversite amfi dolu gençler. Kardeşim dedi, seccadeye biraz şarap bulaşmadan dedi, bu işin tadı çıkmaz dedi. Yani bir neşe olması lazım.
3: Tabii, evet,
4: bir muhabbet olması lazım. Şimdi ben bir kesitli bir Alaaddin Bey'i dinlediğim zaman ki aldığım haz bambaşka. Benim muskiliğim rüştlerim onlardır. Ha, onları taklit mi ettim etmedim. Ama onlardan aldığım şeyle kendimi ortaya koymayı Cenab-ı Hak nasip etti. Ve fevkalade de memnunum, hamd ediyorum Rabbime. Böyle bakmak lazım. Onun için konservatuarı, Türk müziğinin konservatuarı olmaz. Batı'nın konservatuarı olur. Çünkü onlarda her şey didaktik. Her şey belli.
3: Notada ne yazdıysa duygusuz.
4: Sen de, sen Hüseyin'i bir eser çalarken ve okurken oradaki çargah perdesine inerken de çıkarken de aynı mı basıyorsun? Basarsan Hüseyin olmaz. İnerken pesleşir. Bu musiki tekniğinde yoktur. Bu hissiyatta vardır. Okurken de çalarken de onu böyle onun bir tatlı bir pesleşmesi var. Bunlar özel. Bunlar konservatuarlık iş değil. Bunlar usta çırak arasındaki meseledir. Bak Hint müziğinde sitar çalanla tablo çalanlar birbirlerinin yüzüne bakarak çalar. Bir sözüne bakarak çalır mı? Şimdi nerede yapıyorlarsa bilmiyorum. Aslında onlar bir çift olarak yaşarlar. Birbirlerinin gözünün içine bakarak, aynı şeyi hissederek, aynı şeyle yükselerek, aynı şeyle alçalarak, öyle bir duygu şey. Usta çırak böyle yetişir. Ben Akabülüs Kurtay merhum büyüğüm canımla çok istifadeli zamanlar geçirdim. O öyle söylerdi. Mesela derdi. Erkek ağlamaz derdi. Ağlar. Kadın gibi ağlamaz derdi. Şarkı okuyorsun. Bir kadının duygusal okuyuşu vardır. Erkek de kadının duygusallığında okursa ne oldu?
3: Erkek gibi
4: olur. Erkek gibi duygusal olacaksın ama erkek gibi olacaksın. Senden dinliyorlar onu. Ayşe Hanım'dan dinlemiyorlar. Yani bunları konservatuarda öğretemezsin. Bunlar usta çırak birlikteliğiyle olur.
3: Ya da meşk ortamı.
4: Çok güzel bir şey söyleyeyim. Bizim Bülent Özbek vardır Nevzanbaşı.
3: Evet.
4: Kardeşim benim. Niyazi Sayın merhuma ilk gitmiş, işte ders almak istiyorum sizden diye, iyi demiş. Oturmuşlar, sağdan soldan konuşmuşlar falan. Hoca bitti demiş. Dedi, bir şey diyemiyorsun, karşında Niyazi Sayın var dedi. Gittim dedi. Ertesi gün geldim dedi. Yani ertesi ders geldim dedi. Gene işte. İşte şunu getir bakayım oradan, şu kitabı getir, şunu ben oradan.
6: Genel sohbetiydi. Geçiyor.
4: Tamam demiş, bitti. Hocam ne zaman çalacağız Niyazi Hoca'nın sözü? Ne çalacaksın demiş. Gitmiş kütüphaneden 2-3 tane kitap almış. Maneviyatla ilgili, varlıkla ilgili şuna. Bunları oku demiş. Bunları oku, hazmet sonra çalarım demiş. Usta bunu yapar. Yoksa saat ücretiyle tamam hadi saat dolmadan vülü vülü vülü vülü vülü vülü vülü vülü vülü ver zarfı hadi güle güle gene gel. Bu ustalık değil ki. Ustalık bu. Ne çalacaksın demiş ya. Sen ne birikti? Sen neyi buldun kendinde? Sen açığa çıkaracak neyi biriktirdin? Ne var daha sende? Hiçbir şey yok.
6: Manevi birikiminiz nerede?
4: Sen sadece ne meraklısısın? Şunları bir oku demiş, bir hazmet. Sonra çalarız, çalma kolay demiş. Hadise bu, gözümün nuru.
6: Efendim çok teşekkür ediyoruz. O kadar güzel açıklamalarda bulundunuz ki sizinle bu açıklamaları dinleyicilerimize paylaşmış olmanın keyfini yaşıyoruz.
4: İnşallah.
6: Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Efendim son bir eseriniz de dinlendirmek istiyoruz ama.
4: Vallahi benim en çok sevdiğim ilahilerden biri. İster isen bulasın cananı sen, gayra bakma, sen de iste sen de bul. Bu her şeyi anlatır bu Nutku Şerif.
6: Evet.
4: Niyazi Mısri Hazretleri'nin muhteşemdir. Ve Acem Türcü olarak da bizim hoca bestelemiştir onu. İsim hafızam çok zayıfladı, kusura bakma.
6: Estağfurullah.
4: Efendim merak edenler, Yalçın Tura. Hı-hı. Yalçın Tura. Çok da güzeldir.
6: Çok güzel bir ilahidir. Ben de çok severim.
4: Manası, Muzaffer Efendim derdi ki çocuklar şu okuduğunuz ilahilerin manalarını gönülden hissettiğinizde hiçbir şeye ihtiyacınız kalmaz dedi. Efendim haklıymış. Bana o ilahiyi ver, onun tefsiriyle ben İslam'ın bütün şuabatını, Resul-i Kibriya Efendimiz'in bütün özelliklerini sana anlatırım. Biiznillah.
6: Maşallah.
4: Öyle bir Nutku Şerif. Yani Niyazi Mısri dediğin zaman zaten
6: derya deniz.
4: Pardon diyeceksin yani.
6: Evet.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim canım.
0: Üstadım, sizin söylemenizden de şunu anlıyorum. Özellikle bu sözlere, söylenen sözlere dikkat etmesi, o mananın neyi anlatmak istediğinde analiz etmeler gerekir.
1: Ritim ve melodi taşıyıcıdır.
0: Evet.
1: Asıl olan sözdür. Sözü taşır onlar. Ritim ve melodi, özellikle melodi, söze sırt verir. Sırtında taşır. Ve kendi melodik özellikleriyle onu tefsir eder. Her nutku şerif her makamda bestelenmez. O nutku şerifte hangi maneviyat bir tık öndeyse mutlaka onun bir makamı vardır.
0: Hmm.
1: Beş vakit ezan
0: aynı makamda
1: mı okunur?
0: Değil, farklıdır o.
1: Hiç alakası yok. Her zaman söylüyorum, sabah makamı sabah ezanı sabah makamında okunmaz. Bunu kime anlatacaksın? Bütün...
0: Ama öyle okunur üstadım. Şu anda da öyle okunur.
1: Şimdi sabah ezanı vakti bütün varlığın cuşu huruşa geldi. Yani güneş itibariyle. Güneşin yeni doğmaya,
0: hayatın
1: yeni hayatiyet vereceği zamanı düşünerek bütün o coğrafya cuşu huruşa giriyor. Uyanıyor.
0: Niye kasvetli bir makam okuyor?
1: Kuşlar cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl ötmeye başlar. Toprak yüzünü açar. Çiçekler yüzünü açar. Hayat başlıyor. Üretim başlıyor. Esma zahir oluyor. Uykudan uyanıyor. Tekrar var oluyor. Külliye min huve fî şe'n. Yeni bir şe'n oluşuyor. Sen kalkırsın, varsa kalkamam ben ya. Ne yaptın sen beni? Tüyledin yatağı bir sütün. Halbuki gerdane yoksana ya. Beyat arabanı okusana. Muhayyar okusana. Dik perdeden uyandırsana beni. Bana şevk versene. Hücrelerim kendine gelsin. Açılım olsun. Hayata başlayayım. Şeyinlerin farkındalığına ereyim. Alayım, öğüteyim, üreteyim, üreşeyim. Kulluğumu yerine getireyim. Esmamı açığa çıkartayım. Mesela.
0: Bu konu açıldığı için sorayım o zaman. Üstadım şöyle, bu ezanlardaki makamlar malum Osmanlı'dan bize aksetmiş o dönemden.
1: Bu alem olmuş canım, böyle bir sabah yok ki Allah aşkına. Bu mantaliteye sahip olan bir kültürün irfanı başka türlü çalışır. Efendime söyleyeyim, öğlen işte Hicaz,
0: evet.
1: Tamam. İkindi işte Uşak Beyati, tamam.
0: Bizim Konya'da bazen Nihavent de okurlar.
1: Şimdi Nihavent modası çıktı.
0: Ben beğeniyorum ama sizin...
1: Benim de hoşuma gidiyor.
0: Güzel, beğeniyorum.
1: Tabii. Ben sabah namazında da Nihavent isterim yani.
0: Güzel olur.
1: Güzel bir minör bir şeyle, melodik yapıyla atarım. Efendim işte akşamı segah okursun, lüzum okursun, yastığı rast okursun gibi. Yani bu karakterdeki makamlarda okursun yani.
0: Anladım.
1: Her şeyin bir kendine göre. Yassı en günün üretiminin hasılasının aldığı şey. Böyle bir karar veren melodik yapıyla okudu. Ben günün sonra yatmadan önce yassıyı bitirip tespihleri yaparken günümün şeyini yapayım. Analizini yapayım. Bak yassı da sana gerdanı okuyor demiyorum. Uykumu kaçırırsın o zaman.
0: Doğru.
1: Sabahta da oraya ben molü basma bana abi.
0: Haklısın. Yani siz söyleyince düşünüyorum da üstadım hakikaten haklısınız. Ya sabah ezanının ciddi anlamda bir kasveti insanda şey yapıyor.
1: Tabii.
0: Ya. Maalesef. Böyle alıştırılmış.
1: Ya fonatik çağrışımdan ya sabah sabah. Emin ol buna ya.
0: Öyledir.
1: Emin ol ya.
0: Peki efendim, yine bugünün gençleri arasında tasavvufa ilgi duyanlar da var.
1: Evet.
0: Ancak gençler bilgiyi çoğu zaman sosyal medyadan, kısa videolardan ve doğruluğu yeterince araştırılmadan yapılan paylaşımlardan edinebiliyorlar.

0: Namazını kılsın. Namazsız mümin olmaz.
1: Evet.
0: Namazını kılsın. İslam'ın şartlarını yerine getirsin. Tamam, bu çatı veya temel. Ondan sonra da iyi bir abisi olsun. Benim Turul abim gibi bir abisi olsun. Mehenge olsun.
1: İşte öyle abi ne kadar bulabileceğiz? Özellikle
0: Allah razı getir. Arzu edene Allah razı getir.
1: Evet, sizin gibi abilerimiz olursa olacak inşallah.
0: Ben her zaman sizin için varım ya.
1: Allah razı olsun üstadım.
0: 7-24.
1: Ellerinizden öpüyoruz.
0: 7-24.
1: Son bir sorumuz da şu olsun efendim, uygun görseniz. Hı. Konservatuarlarda, müzik eğitim fakültelerinde, dini musiki alanında eğitim gören gençlerimize tasavvuf musikisini doğru öğrenmeleri, geleneğinin ruhunu doğru kavramaları ve bu süreçte doğru bir yol takip etmeleri adına evet, neler tavsiye ediyorsunuz? Özellikle dikkat edilmesi gereken...
0: Ey konservatuar yöneticileri!
1: Buyurun.
0: Ey konservatuar yöneticileri! Yok yüksek lisanı var mı? Yok doktorası var mı? Yok öğretim şeyi var mı? Buna bakmayın.
1: Evet.
0: Buna bakmayın. Bu işlerle tecrübesi olan, hayatını buna vermiş ustaları okuma yazması olmasa bile getirin, kürsüye oturtun. Çocukları onlar yetiştirir. İki tane bilmem ne yapmış da işte şuydu buydu diye bu işin ruhuna sahip olmayan insanı bu işin hocası olarak tayin etmeyin. O kadar söylerim. Gidin dergahlarda bu işlere gönül vermiş insanlar var. Burada bir kardeşimle tanıştık dün akşam. Şair Şemi Efendi'nin torunuymuş.
1: Evet.
0: Fatih. Ut çalıyor, söylüyor. Aman ya Rabbi. Dedi bir koruda mısın, bir şey yok dedi. Ben lütiyeyim dedi. Ben kendi zevkime. Ama fırtına gibi uçuruyor. Fırtına. Yani
1: konservatör olmak gibi bir zorunluluk da yok sonuçta.
0: Yani ben kaç konservatörde kaç radyoda onun kadar uçan vardır bilmiyorum yani. Bak. Maşallah. Bu işin içinde olan bir insan olarak söylüyorum. Böyle insanlar var. Bütün durakları hatmetmiş şeyler var. İnsanlar var.
1: Çok yetenekli müzisyenler var.
0: Var. Tamamen kendi başka işi var. Dükkanı var. O su var. Bu su var ama hobi olarak bunu çalışmış hayatı boyunca. Onu da zevk almış. Potansiyel. Onu getirecek sonucu olarak. Hayatında ya alnı secdeye gitmemiş adamın tasavvuf müziği hocalığı olur mu ya?
1: Maalesef ya. Öyle de sorunlarımız var.
0: İşte öğretime, prosedüre uygun bir referansları var diye onu oraya tayin ediyorsun. Olmaz. Olmaz.
1: O fıtratta da olmak gerekiyor sonuçlarla.
0: Başka türlü olmaz.
1: Maalesef.
0: Bak ne güzel şey, İstanbul Devlet Konservatuarı Kani Karaca'yı senelerce hoca olarak şey yaptı. İstihdam etti tabii. Usul, yani Karaca'nın tavrı, makam geçkileri kimse de yoktu. Alaaddin Bey'e sorduydum Nur içinde yatsın hocama, Alaaddin Yamaççı'ya. Ahmetciğim dedi, Kani Nevadir'dendir dedi.
1: Hmm.
0: Antalya'daydık hatta ya. Çok net hatırlıyorum. Kani Nevadir'dendir dedi. Çok nadiren ortaya çıkan demek yani. Şimdi bu insanın sen gözleri görmüyor, işte yazmıyor, çizmiyor diye. Ne diyorsun sen? O başlı başlı bir konservatuar ya.
1: Ben başkalarında da...
0: Ben talebelerime diyordum. Çocuklar okula gidiyorlar işte. Kani Karaca hapşursa banda alın. Mutlaka bir geçki yapıyordur diyordu.
1: O kadar ki.
0: O kadar yani. O kadar değerli ya.
1: Başkalarından da duymuştu. Yaklaşık 15-20'nin üzerinde Mevlevi ayinini ezbere okuduğunu söylemişler.
0: Bütün repertuarlar ezbere zaten yapacak bir şey yok, görmüyor çünkü.
1: Evet.
0: Her şey ezbere. A'dan Z'ye makam geçkileri ya Rabbel Alemin şeyde ayin-i şerifin sonunda Kur'an-ı Kerim okur. Başlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Değil mi? Buradan başladı. Aklına gelmeyecek geçkilerle bir yerlere gider. Döner. Sadakallahul azim. Aynı perde. Ne dikleşme, ne pesleşme, şaşkınlık. Yok böyle bir şey abi. Yok kimse. Hatta Abdücoşkun'la, Allah selamet versin Tamburi Abdücoşkun'la, böyle bakışırdık. O yaparken geçkileri böyle birbirimize bakardık. Sonra karar verirdi. Başladığı zaman tamburun teline dokunurdu. Bırın diye. Bakıyor bana. Bırın. Tamam. Yapar. Bakışırız böyle. Sonra karar verir. Geri yapar. Aynı yerde.
1: Harika ya.
0: Böyle bir... Şimdi ben bunu

0: konservatuar okumamış, doktorası yok diye ne? Gece gündüz kapısında yatsan hiçbir şey icap etmez. Meraklıysan, aşıksan gece gündüz kendi karıcının kapısında yatarsın abi. Ancak böyle olur bu işler. Ustalar da biraz cilvelidir. Öyle her zaman verici olmazlar. Kaprisleri de vardır. Boş ver. Eyvallah diyeceksin.
1: Peki efendim. Üstadım, bir veda konuşmanızla programımızı sonlandıralım. Meteorolojinin Sesi Radyosu dinleyicileri için.
0: Gözümün nuru.
1: Buyurun efendim.
0: Benim için din ayrı, hayat ayrı falan diye bir şey yoktur. Varlık vardır ve bu varlığın prospektüsü Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Navigasyonu Resul-i Kibriya Efendimiz'dir. Varlığın zahiri batını zikredilmiş olsa dahi hepsi görecedir. Biz bu alemde hissedemediğimiz ve görüş imkanımız olarak fark edemediğimiz şeylere batın deriz. Halbuki ehli için onlar da zahirdir. Madde mana da böyledir. Öteki diye bir şey yoktur. Allah vardır, yanı sıra hiçbir şey yoktur. Bütün kardeşlerim bunu yaşama biçimi olarak algılasınlar ve bunları algılamak, bu algıyı eyleme döndürmek için, dönüştürmek için geldik dünyaya. Başka hiçbir şey için gelmedik. Bu başka hiçbir şeyle meşgul olun demek değil. Doktor ol, cerrah ol ama o neşteri attığın zaman Allah'ın eserini gör o ameliyatta. Müzisyen ol, o melodide Allah'ın lisanını dinle. Mühendis ol, statikte Cenab-ı Hakk'ın yaratısındaki o muhteşem dengeyi, sağlam oluşu gözle, onu o şekilde değerlendir. Onun için her işi yap ama Allah ile ol. Çünkü her iş ancak Allah'ındır. Son bir şey söyleyeyim mi?
1: Lütfen buyurun efendim.
0: Biraz taşı kendime de atacağım.
1: Estağfurullah buyurun.
0: Yeryüzünde sanatkar yoktur. Zanaatkar vardır. Çünkü varlık aleminde açığa çıkan her şey ilmi suret olarak Cenab-ı Hakk'ın ilminde mevcuttu. İnsanın yaptığı tek şey tespittir. Bir besteci ben besteciyim demesin. Ben tespit ederim desin. Nereden öğrendim bunu diyeceksen Cinçen Tanrıkor'dan öğrendim. Bir gün yanına vardım. Benim önüme bir şöyle dosyamsı bir nota şeyi.
1: Arşivi verdi.
0: Böyle fasikül gibi bir şey ver. Ahmet şuna biraz bak dedi. Aldım. Daha kapağına baktım. Beyat-ı Araban Ayn-ı Şerif.
1: Evet.
0: Tespit cin uçan tanrı korur. Usta dedim tespit ne iş? Evladım dedi. Biz ancak tespit ederiz dedi. Bu beste Allah'a ait dedi. Allah'ın yaratmadığı bir şeyi sen yaratamazsın dedi. Allah yaratır. Sen istidadın ve istikrarınla tespit edebilirsin ancak dedi. Ben de kalemi elime aldım. Onlar da elimi tuttu. Çıktı ortaya dedi. Ne diyeyim yani ben beste cinçen tarzı kurumu diyeyim dedi. Ben ancak tespitçiyim dedi. Bu da günün armağanı olsun.
1: Çok güzel bir sözdü. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle bir mülakat etmekten çok etkilendim ve çok keyif aldım.
2: Eyvallah.
1: Sizi ağırlamaktan da ayrıca şeref olmuş.
2: Eyvallah. Allah razı olsun.
1: Bizi kırmadığınız için.
0: Ne demek? Ne
1: lütfettiğiniz demek? İçin de ne ayrıca demek? Teşekkür ediyorum. Son bir ilahinizle veda edelim. Siz de uygun görürseniz.
0: İnşallah.
1: Allah Allah şükür lillah diyen miyiz?
0: Aman ne güzeldir o.
1: Siz de yani
0: herhalden
1: giderken veda
0: i̇nşallah,
1: ederken
0: inşallah.
1: Hareketli bir melodi
0: İnşallah.
1: Edelim.
0: Ahmet abimi de almış oluruz ustamı.
1: Değerli Meteoroloji Sesi Radyosu dinleyicileri, Hakikat Tezgileri programının sonuna geldik. Bir dahaki hafta Cuma günü saat 14.20'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık efendim.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi. Saat 16.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 9 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde pus ve sis bekleniyor. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26, Edirne 28, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli ve Sakarya 27, Tekirdağ 25, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri puslu ve sisli geçecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 23, İzmir 27, Manisa 28, Muğla 26, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana 31, Antalya 28, Burdur 25, Hatay 29, Isparta 24, Kahramanmaraş 27, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 24, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 22, Konya 23, Nevşehir 20, Niğde 22, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 27, Bolu 23, Düzce 26, Karabük 25, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 24, Artvin 20, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 23, Gümüşhane 18, Ordu 24, Rize 23, Samsun ve Sinop 24, Tokat 23, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve sis görülecek. Ağrı 19, Ardahan 15, Bingöl 20, Bitlis 17, Elazığ 22, Erzincan 19, Erzurum 16, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17, Malatya 21, Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 23, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt şehirleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 28, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ekim Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Ekim Pazartesi günü Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunun açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde güneydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul merkezli 8 ilde Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluları Türk adaletine teslim edebilmek için Türkiye'nin suç örgütleriyle mücadelesini yurt dışında da sürdürdüğünü söyledi. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin 26. Küresel Zirvesi, seyahat ve turizm sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı oturumlarla Malta'da devam ediyor. Geleceği yeniden şekillendir temasıyla 7-9 Ekim'de Malta'nın başkenti Valletta'daki Akdeniz Konferans Merkezi'nde düzenlenen zirvede seyahat ve turizm sektörünün geleceğini şekillendirecek başlıklar ele alınıyor. Zirvenin son günkü açılış oturumunda konuşan eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkelerin turist çekebilmesinde ziyaretçilerin kendilerini ne kadar hoş karşılanmış hissettiğinin destinasyonların itibarı kadar önemli olduğunu söyledi. Eski Kanada Başbakanı Trudeau, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı hedef alan söylemleri, göçmen ve sınır politikalarının seyahat endişesi yarattığını belirterek, hayatlarında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri sınırını geçmekten endişe duyan pek çok Kanadalı var, dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırılarından endişe duyduklarını bildirerek gözaltına alınanların bu süreçte maruz kaldıkları kötü muamelelere tepki gösterdi. Ve spor. Süper Lig'in 7. haftasının açılış karşılaşmasında bu akşam Galatasaray Kasımpaşa'ya konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Gümüşhane Bayburt İl Sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Seydi Kemer Kalkan Kaş yolunun 21 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu, Küre, Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 15 ila 17. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Mecitözü-Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programında Elazığ bağlantısını gerçekleştireceğiz. 13. bölgemizin sorumluluk sahasıyla ilgili günün en güncel değerlendirmelerini uzmanımız Sayın Berivan Balaban paylaşacak. Berivan Hanım, hoş geldiniz yanımıza.
1: Vallahi Deniz Bey, sağ olun, hoş buldum.
0: Bölgeye dair son söz sizin, buyurun Berivan.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinden itibaren ise az bulutlu ve açık geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus ya yersiz hadisesinin görülebileceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ'da 10-23, Malatya'da 12-22, Tunceli'de 9-23, Bingöl'de 7-23, Adıyaman'da ise 14-27 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum Deniz Bey.
0: Çok teşekkür ederiz Berivan Hanım. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz.
1: Çok teşekkürler. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Uzmanımız Sayın Berivan Balaban bizlerle bölgesine ait günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Evet, hafta sonu ile ilgili nasıl bir hava olacağını birazdan paylaşacağız değerli dinleyenlerimiz. Öncesinde kısa bir ara.

0: 14. bölgemizin sorumluluk sahasında uzmanımız Sayın Davut Türkmen'e kulak vereceğiz. Davut Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: Hoş buldum. İyi akşamlar.
0: Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Van, Hakkari, Bitlis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Son olarak il merkezlerinde bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Bitlis 6, Van 7, Hakkari 10 ve Muş'ta 8 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
1: İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Davut Türkmen'den 14. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu dinledik. Evet, 4 ilimizi daha ekledik. 9 ilimizden haberdar ettik sizleri şu ana değin. 2 telefon bağlantımızın ardından Samsun bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Bağlantımız gerçekleşene kadar dilerseniz yarının hava durumundan söz edelim. Evet, şarkı aramız var. Şarkının ardından bağlantımız sürecek.

0: Evet, bundan 20 yıl öncesine kısa bir yolculuk yaptık. Şimdi İstanbul'a gidelim. İstanbul ve çevresiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri uzmanımız Sayın Selda Öz paylaşacak. Selda Hanım, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Selda Hanım.
1: Teşekkür ediyorum, hemen aktarıyorum. İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi'nin hazırlamış olduğu son rapora göre bölge geneli az bulutlu ve açık. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buz yer yer sel sisi beklenmekte. Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi, hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İllerimizde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 16'ya 25, Edirne 12'ye 28, Kırklareli 13'e 27, Tekirdağ 14'e 23, Kocaeli 16'ya 27, Sakarya 13'e 27, Yalova 16'ya 24 derece. Denizlerimize gelince fırtına beklenmiyor. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş iyi. Pus anında orta, sis anında zayıf. Batı Karadeniz'de, yani İğne Adası'nın parası, hava az bulutlu ve açık. Sabah saatlerinde batısı sisli. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu ise güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş iyi, sis anında zayıf. Bölgemiz için aktaracaklarımız bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Selda Hanım. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz şimdiden.
1: Teşekkürler, sizlere de iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Uzmanımız Sayın Selda Öz bizlerle bölgesine ait günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı. Evet, en fazla yurttaşımızın yaşadığı birinci bölgemizin sorumluluk sahasından da İstanbul'la birlikte 7 ilimizin, toplamda 7 ilimizin hava durumundan haberdarız. Marmara Denizi'nden, Batı Karadeniz'den de sizleri haberdar ettik. Birazdan Eskişehir bağlantımızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenlerimiz. Eskişehir bağlantımızı gerçekleştirene değin. Dilerseniz yarının hava durumunu özetleyelim. Cumartesi günü yurt genelinde yağış beklemiyoruz. Öncelikle bu bilgiyi hemen sizlerle paylaşalım. Ancak pazar günü Güneydoğu Anadolu'nun belirli kesimlerinde ve Niğde çevrelerinde pazar günü yağışlar olacak. Onun dışında kalan tüm yurt yine yağışsız olacak. Yarın yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyinde ve doğusunda, Kuzey Ege'de, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda yer yer sis görülecek ve pus olacak. Bunu belirtmiş olalım. Evet, pazartesi gününden itibaren yurdumuz Balkanlar üzerinden gelecek sistemle birlikte hava sıcaklıklarında düşüşler yaşanacak, yağışlar gelecek değerli dinleyenlerimiz. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Eskişehir bağlantımız hazır. Uzmanımız Sayın Bayram Çolak telefon attığımızda. Bayram Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Deniz Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti Bayram Bey? Merakla, dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
2: Hemen aktarayım. Eskişehir Tahmin Merkezi olarak hazırladığımız son değerlendirmelere göre bölge müdürlüğümüze bağlı Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik il ve ilçelerimizde gece ve yarın için yağış beklentimiz yok. Havanın açık olarak geçeceğini, ancak hani güneş olsa da gece ve sabah ilk saatlerde özellikle iç kesimlerde Eskişehir, Kütahya, Bilecik'in, Bursa'nın güney kesimlerinde yine serin olduğunu belirtelim. Dinleyicilerimizin bir mont almalarında fayda var. Ayrıca yarın sabah ilk saatlerde iç kesimlerde yer yer pus, Bursa'nın kıyı kesimlerinde ise hafif sis hadisesi yine görülmeye devam edecek. Hava sıcaklıklarımız bugünden yarına 1 ila 3 derece civarında artacak. Günün en yüksek hava sıcaklıkları uzun yıllar Ekim ayı ortalamalarının üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bunu da belirtelim. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi salı günden itibaren yağışlı sistemle birlikte kademeli olarak azalacak. Bölgemizde rüzgarımız ise bu akşam ve gece saatlerinde değişik yönlerden hafif kuvvette, yarın ise güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceğini tahmin ediyoruz. İl merkezlerimizde bugün gerçekleşen günün en yüksek hava sıcaklıkları Eskişehir'de 25, Bursa'da 28, Kütahya'da 24, Bilecik'te ise 26 derece olarak ölçüldü. Son olarak il merkezlerimizde gece beklediğimiz en düşük ve yarın tahmin ettiğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları sırasıyla Eskişehir'de 9'a 26, Bursa'da 13'e 26, Kütahya'da 8'e 24, Bilecik'te ise 11'e 26 derece civarında olacak. Aktaracaklarımız bu kadar Deniz Bey.
0: Evet, paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Bayram Bey. Ancak özellikle tabii ki yurttaşlarımıza günlük yaşamlarında neler yapmalarıyla ilgili de özellikle paylaştığınız bilgiler olsun. Ekim ayı ortalamaları üzerinden paylaştığınız bilgiler çok kıymetliydi. Ayrıca teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
2: Sağ olun. Biz aynı dilekleri iletiyoruz. İyi yayınlar Deniz Bey.
0: Teşekkür ederiz. Evet, uzmanımız Sayın Bayram Çolak'tan 3. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu dinledik. Böylelikle büyük kent merkezlerimizden Bursa ve Eskişehir'in hava durumunu, ayrıca illerimiz Kütahya ve Bilecik'in hava durumundan sizleri haberdar etti uzmanımız. Birazdan Konya'da olacağız. Konya bağlantımız öncesinde Eskitilmiş Yaz'a kulak verelim. Uyursam Geçer mi? Can Ozan düetiyle sizlerle.

0: Havanın frekansında birlikteliğimiz sürüyor. Programımızın ilk bölümünde son çeyrek saatlik dilime girerken Eskişehir bağlantımızın ardından Konya'ya gideceğiz. Dört ilimizden haberdar olmak üzere uzmanımız Sayın Meryem Bağcı'ya kulak vereceğiz. Meryem Hanım, hoş geldiniz yerimize. İyi akşamlar.
1: Hoş bulduk Deniz Bey. İyi akşamlar.
0: Bölgeden son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Dikkatle, merakla dinleyeceğiz. Buyurun Meryem Hanım.
1: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 12, en yüksek 25. Aksaray'da en düşük 9, en yüksek 24. Karaman'da en düşük 10, en yüksek 23. Niğde'de en düşük 10, en yüksek 25 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hem güzel dileğiniz hem de paylaştığınız kıymetli bilgiler için. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir akşam dileğiyle kolaylıklar diliyoruz Meryem Hanım.
1: Teşekkür ederiz.
0: Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı'dan da Konya ve çevresiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri dinledik. Böylelikle Karaman, Niğde, Aksaray ve Konya'dan da haberdarız. Birazdan Diyarbakır bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Öncesinde güzel bir şarkı arası var. Aranın ardından Diyarbakır ve Kayseri bağlantılarımızla programımızın ilk bölümünü sonlandıracağız. Müzik

0: Evet, Diyarbakır bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Uzmanımız Sayın Sabriye Tanrıverdi telefon attığımızda. Sabriye Hanım, hoş geldiniz elimize. İyi akşamlar. Sabriye Hanım, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Sesimi alabiliyor muydunuz?
0: Evet, şu an alıyoruz sesinizi. Yayınımıza hoş geldiniz. Bölgeyle ilgili son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Merakla, dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Tabii ki. Bölgemizden yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın açık az bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıkların yarın 1 ila 2 derece artmasıyla birlikte mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esmesi bekliyoruz şu an için. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde bu gece beklediğimiz minimum ve yarın için tahmin ettiğimiz maksimum sıcaklıklara gelecek olursak, Diyarbakır 11'e 27 derece, Şanlıurfa 17'ye 29 derece, Mardin 15'e 25 derece, Siirt 13'e 26 derece, Batman 12'ye 27 derece ve son olarak Şırnak 13'e 24 derece. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hem güzel dileğiniz hem de paylaştığınız kıymetli bilgiler için. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir akşam diliyoruz Sabriye Hanım.
1: Teşekkürler.
0: Uzmanımız Sayın Sabriye Tanrıverdi bizlerle bölgesel her günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı. Hemen kulağında masamız sevgili Fatma Vural. Kayseri Bağlantı.

0: toplantısını gerçekleştirdi. Uzmanımız Sayın Mevlüt Erdoğan telefon attığınızda. Mevlüt Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Bölgeye dair son söz sizin, buyurun.
1: Teşekkürler. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve tuz aktivitesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemizdeki il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar: Kayseri 9-24, Kırşehir 10-25, Nevşehir 10-22, Sivas 7-22 ve son olarak Yozgat 8-21 derecedir. Bölgemizde aktarıcılarımız bugünlük bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgileri için teşekkür ederiz Mevlüt Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Yayın ediyorum.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Mevlüt Erdoğan bizlerle Kırşehir, Yozgat, Sivas, Nevşehir ve Kayseri'nin hava durumunu paylaştı. Evet, ilk bölümde sizleri haberdar ettik değerli dinleyenlerimiz. Toplamda 35 ilimizi sizlerle buluşturduk. İkinci bölümümüzde Adana bağlantısıyla başlayacağız. Yine ikinci bölümde hem İstanbul'un hem de Ankara'nın trafikteki son durumunda sizlerle buluşturacağız. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Fatma Vural, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyar. Saat başında birlikte olmak dileğiyle sakın bir yere ayrılmayın.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyo.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 9 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde pus ve sis bekleniyor. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26, Edirne 28, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli ve Sakarya 27, Tekirdağ 25, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri puslu ve sisli geçecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 23, İzmir 27, Manisa 28, Muğla 26, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana 31, Antalya 28, Burdur 25, Hatay 29, Isparta 24, Kahramanmaraş 27, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 24, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 22, Konya 23, Nevşehir 20, Niğde 22, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 27, Bolu 23, Düzce 26, Karabük 25, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 24, Artvin 20, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 23, Gümüşhane 18, Ordu 24, Rize 23, Samsun ve Sinop 24, Tokat 23, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve sis görülecek. Ağrı 19, Ardahan 15, Bingöl 20, Bitlis 17, Elazığ 22, Erzincan 19, Erzurum 16, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17, Malatya 21, Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 23, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt şehirleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 28, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ekim Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Ekim Pazartesi günü Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunun açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde güneydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul merkezli 8 ilde Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluları Türk adaletine teslim edebilmek için Türkiye'nin suç örgütleriyle mücadelesini yurt dışında da sürdürdüğünü söyledi. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin 26. Küresel Zirvesi, seyahat ve turizm sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı oturumlarla Malta'da devam ediyor. Geleceği yeniden şekillendir temasıyla 7-9 Ekim'de Malta'nın başkenti Valletta'daki Akdeniz Konferans Merkezi'nde düzenlenen zirvede seyahat ve turizm sektörünün geleceğini şekillendirecek başlıklar ele alınıyor. Zirvenin son günkü açılış oturumunda konuşan eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkelerin turist çekebilmesinde ziyaretçilerin kendilerini ne kadar hoş karşılanmış hissettiğinin destinasyonların itibarı kadar önemli olduğunu söyledi. Eski Kanada Başbakanı Trudeau, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı hedef alan söylemleri, göçmen ve sınır politikalarının seyahat endişesi yarattığını belirterek, hayatlarında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri sınırını geçmekten endişe duyan pek çok Kanadalı var, dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırılarından endişe duyduklarını bildirerek gözaltına alınanların bu süreçte maruz kaldıkları kötü muamelelere tepki gösterdi. Ve spor. Süper Lig'in 7. haftasının açılış karşılaşmasında bu akşam Galatasaray Kasımpaşa'ya konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Seydi Kemer, Kalkan, Kaş yolunun 21 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. İnebolu, Küre, Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 15 ila 17. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Mecitözü-Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz, hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Atmosferden haber var.

0: Programımızın ikinci bölümünde birlikteliğimiz sürüyor değerli dinleyenlerimiz. Bu saat diliminde de yine bölgesel tahmin ve uyarı merkezlerimizle gerçekleştireceğimiz telefon bağlantılarıyla hafta sonuna girilirken 9 Ekim Cuma akşamına dair en güncel bilgileri sizlerle buluşturacağız. Kumanda masasında çalışma arkadaşım sevgili Fatma Vural, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyar. Tüm dinleyenlerimize sağlıklı bir akşam dileyerek 6. bölgemize gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Hasan Hüseyin Özkan telefon attığımızda. Hasan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Deniz Bey, hoş bulduk, yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle, merakla dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Bölge tahmin ve erken uyarı merkezimizin yapmış olduğu son değerlendirmelere göre bölge genelinde parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor ve toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimize beklenen hava durumları gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Adana parçalı ve az bulutlu, en düşük 19, en yüksek 33. Mersin parçalı ve az bulutlu 21, 33. Kahramanmaraş parçalı ve az bulutlu 16, 29. Osmaniye parçalı ve az bulutlu 17, 33. Gaziantep parçalı ve az bulutlu 14, 26. Kilis parçalı ve az bulutlu 17, 29. Ve son olarak Hatay parçalı ve az bulutlu, en düşük 18, en yüksek 30 derece. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Hasan Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz ve ardından sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
1: Teşekkürler Deniz Bey. Biz de aynı şekilde yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz Hasan Bey. Evet, uzmanımız Sayın Hasan Hüseyin Özkan bizlerle 6. bölgemizin sorumluluk sahasından, başta Doğu Akdeniz olmak üzere illerimiz, Adana ve çevresinden illerimizi, toplamda 7 ilimizin hava durumunu, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adana ve Mersin'in hava durumunu paylaştı. Mersin'de çevresinden 89.7'den, Adana ve çevresindense 107.2'den dinlendiğimizi hatırlatalım. Hemen İstanbul'un trafikteki son durumuna göz atalım. İstanbul'da bir önceki saate göre değişiklikle başlamadan, dilerseniz Ankaralı dinleyenlerimiz saat 18'e yaklaşırken paylaşacağız, ancak hiç bekletmeyelim. Başkentteki dinleyenlerimizi önce özetleyelim Ankara'yı, ardından İstanbul'u ayrıntılı biçimde paylaşacağız. Ankara'da şu an için ana güzergahlarda şu an Eskişehir ve Konya yolunda her iki yönde trafik sıkışık. İstanbul ve Samsun yolunda şehir dışında trafik sıkışık. Havaalanı yolunda da havaalanı yönünde trafik sıkışık diyelim ve İstanbul'da devam edelim. İstanbul'da bir önceki saate göre değişiklikle başlayacağız. Tabi haliyle büyük kent merkezlerinde olsun, hafta sonunda girilirken hem okul çıkışı hem iş çıkışı saatleri yoğunluğa sebebiyet veriyor. Bir önceki saate göre İstanbul'da %18'lik yoğunluk var. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu 509 kilometreye uzamış. Şu an için Boğaz geçişlerinde Avrupa'dan Asya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik sıkışık. Bunun dışında hem Avrupa'dan Asya hem de Asya'dan Avrupa'ya tüm güzergahlarda trafik durma noktasında mega kent İstanbul'da. Zamanlamalardan söz edelim. 75 dakikalık iki mesafeyle başlayacağız. Daha yoğun olanı Avcılar Sahil Parkı mevkiinden bizim kente kadar ki D100 karayolunda 10 kilometrelik güzergah yaklaşık 75 hatta 80 dakikayı bulacak gibi görünüyor şu an için. 75 dakikalık mesafe Cevizli'den Ziverbey'e kadar ki 13 kilometrelik güzergah şu an için 75 dakikalık süre zarfında kat edilebilecek. 60 dakikalık bir saatlik süre Eminönü'den Dereboyu'na kadar ki 6 kilometrelik güzergah, hatta 6-6,5 kilometre desek daha doğru olur, bir saati bulacak. 55 dakikalık süre şu an için Dünya Ticaret Merkezi kavşağından Mahmut Bey Batı kavşağına kadar ki 10-10,5 kilometrelik güzergah diyebiliriz. 50 dakikalık süre Acıbadem'den İdealtepe kavşağına kadar ki 10,5 kilometrelik güzergah 50 dakikayı bulacak şu an için. 45 dakikalık süreler Libadiye'den Çamlıca gişelere, Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Balta Limanı bağlantı yoluna. 40 dakikalık mesafe Erenköy'den Maltepe'ye. Küçük Yalı'dan Söğütlü Çeşme'ye. 35 dakikalık süre Yıldız'dan Gülhane'ye. Abbas Ağa'dan Temmaslak çıkışına yine 35 dakikayı bulacak gibi görünüyor şu an için. 6-6,5 kilometrelik güzergah. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen emniyet kemerleriniz takılı olsun. Lütfen sokaklarımıza, caddelerimize çöpünüzü atmayın diyelim. Bir kez daha hatırlatalım. Sokaklarımız, caddelerimiz çöp kutumuz değil diyerek araya gideceğiz. Aranın ardından bir başka bağlantımızla sizlerleyiz.

0: Evet, güzel bir şarkının ardından başkente 9. bölgemizin sorumluluk sahasına gidiyoruz. En fazla elimizin sorumluluk sahasından uzmanımız Sayın Ahmet Kansu telefon hattımızda. Ahmet Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz
1: yerimize. İyi akşamlar Deniz Bey, merhabalar.
0: Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Merakla, dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Ahmet Bey.
1: Tabii bugün bölge ve genelinde parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında ise 1 ila 3 derece artacağı beklenmekle birlikte rüzgarın genellikle güneyli ve zaman zaman değişik yönlerden hafif, zaman zaman da orta kuvvetli geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenize bağlı illerde günün en düşük ve yarın en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. Ankara 11-26, Çankırı 9-25, Kırıkkale 11-25, Bolu 10-26, Zonguldak 15-23, Düzce 12-27, Bartın 11-28, Karabük ise 9-27 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam, şimdiden de sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
1: Biz de 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü olarak bu güzel dedikleriniz için teşekkürler sunar. Size de iyi yayınlar dileriz. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok zarifsiniz. Evet, uzmanımız Sayın Ahmet Kansu bizlerle. En fazla ilimizin sorumluluk sahasından demiştik ki illerimiz Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce, Bolu ve elbette başkent Ankara'nın hava durumunu paylaştı. Evet, bölge genelinde en düşük sıcaklık değerinin 9, en yüksek sıcaklık değerinin ise 28 santigrat dereceye kadar ulaşabileceğinden bahsetti uzmanımız. Ayrıca hava sıcaklıklarının 1 ila 3 santigrat derece artacağını belirtti. Antalya bağlantımız olacak birazdan. Öncesinde dilerseniz hemen yarını özetleyelim. Yarından haberdar olmayan dinleyenlerimiz için 10 Ekim Cumartesi günü yurt genelinde yağış beklemiyoruz. Yurdun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu, Kuzey Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda pus ve yer yer sis görülecek. Evet, özellikle şehirler arası yolculuk yapacak dinleyenlerimize pus ve yer yer sisle ilgili uyarımızı hatırlatmış olalım. Tabii ki hava sıcaklıklarında farklılıklar oldukça yine bu mevsimlerde olağan durumlar yine belirtmeden geçmeyelim. Pazar gününden de birazdan söz edelim. Antalya'yı hiç bekletmeyelim. Uzmanımız Sayın Tuğba Sezer telefon attığımızda. Tuğba Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Deniz Bey. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz Tuğba Hanım. Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi merakla dinleyeceğiz. Buyurun.
2: Hemen aktaralım. Bölgemizde hava açık, az bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı 1 ila 2 derece artması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve doğu öğle saatleri güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Merkezlerimizde beklenen gece en düşük, yarın en yüksek hava sıcaklıkları Antalya 18-28, Muğla 9-28, Isparta 9-26, Burdur 10-27 derece. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve batı, öğle saatleri güney ve batı yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre civarında olacak. Hava açık, az bulutlu geçecek, görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Sesinize sağlık, size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz Tuğba Hanım. Uzmanımız Sayın Tuğba Sezer bizlerle dört ilimizin hava durumunu ve denizlerimize dair Batı Akdeniz'in hava durumunu paylaştı. Peş peşe gerçekleştirdiğimiz telefon bağlantılarımızın ardından 54 ilimizden haberdar ettik sizleri an itibariyle. Evet, Antalya merkezde frekans bilgimiz 88.7, ilçeler Alanya ve Manavgat'ta 91.9, Muğla'nın ilçeleri Marmaris'te 92.3, Bodrum'daysa 91.8 diyelim. Antalya'nın sorumluluk sahasındaki illerimizin de frekans bilgilerini, ilçelerin de frekans bilgilerini paylaştık ve evet, biraz daha İzmir, Antalya'dan İzmir'e doğru çıkalım. Uzmanımız Sayın Muzaffer Lahçı telefon attığımızda. Muzaffer Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Deniz Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Evet, Ege Denizi başta olmak üzere 5 ilimizde beklenen hava sıcaklıkları, hava durumu nasıl olacak Muzaffer Bey? Söz sizde, buyurun.
3: Bölgemiz genelinde az bulutlu, açık bir hava bekliyoruz. Kuzeylere gittikçe bulutluluk biraz artacak. Parçalı bulutlu bir hava olur kuzey kesimlerimizde. Sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimlerde özellikle yerel pus ve sis hadisesi görülecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Merkezlerimizin yarın beklenen en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 28 derece, Çanakkale 27, Manisa 28, Aydın'da 30 ve Balıkesir'de 29 derece olması bekleniyor. Ege Denizi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Çanakkale Çeşme arasında rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 bofor. Çeşme Bodrum arasında batı ve güneybatıdan 2 ila 4 açıklarında yine 5 bofor kuvvetinde esmesi bekleniyor. Bu akşam aktaracaklarımız bunlar. Sizlere yayınlar diyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hem güzel dileğiniz hem de paylaştığınız kıymetli bilgiler için Muzaffer Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza biz de kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
3: Hoşçakalın.
0: Uzmanımız Sayın Muzaffer Lafçı'dan ikinci bölgemizin sorumluluk sahasıyla ilgili hava durumunu dinledik. Evet, aranın ardından Trabzon ve Iğdır bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Programımızda Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarımız da olacak. Ayrıca saatleri 18 yapmadan başkentin trafikteki son durumunu da sizlerle buluşturacağız.

0: 11. bölgemizin sorumluluk sahasında uzmanımız Sayın İlter İşçi'ye kulak vereceğiz. İlter Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar, teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son söz sizin, buyurun.
1: Hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre ilerleyen saatlerde bölgemizde parçalı az bulutlu bir havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Fakat akşam saatlerinde, bu ilk saatlerde özellikle bölgemizin doğu kesimlerinin sağanak yağış geçişi olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak: Trabzon 23-15, Rize 23-13, Gümüşhane 22-4, Giresun 23-14 ve Artvin 23-9 derece civarında olmasını bekliyoruz. Söylediğimiz gibi yağışlar bu akşam saatlerinde, ilk saatlerde bölgemizin doğu kesimlerinde sağanak şeklinde etkili olacak. Fakat ilerleyen saatlerde az bulutlu bir havanın hakim olmasını tahmin ediyoruz. Bu gece cumartesi ve pazar günü bölgemizdeki az bulutlu havanın devam etmesini bekliyoruz. Pazartesi ve salı günü ise kıyı kesimlerin çok bulutlu, iç kesimlerin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişli olmasını bekliyoruz.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz İlter Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
1: Sağ olun, iyi hafta sonları, teşekkürler.
0: Uzmanımız Sayın İlter İşçi, başta Doğu Karadeniz olmak üzere denizlerimize dair hava durumunu paylaşmak üzere Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Trabzon'un hava durumundan da bizleri haberdar etti. Saatler 17.43'ü gösteriyor. Bir başka telefon bağlantısı için adresimiz Iğdır olacak. Ağrı, Kars ve Iğdır'ın hava durumunu sizlerle buluşturacağız. Evet, 64 ilimizden haberdar olmak üzere Iğdır'da uzmanımız Sayın Gülçin Çetin telefon attığımızda. Gülçin Hanım, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar Deniz Bey, hoş buldum.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz, buyurun.
2: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu. Bugün akşam saatlerinde aralıklı yer yer sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken rüzgar bölge genelinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Iğdır 11'e 22, Kars 1'e 16, Ağrı 4'e 18 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Uzmanımız Sayın Gülçin Çetin bizlerle bölgesine ait günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı. Böylelikle Kars, Ağrı ve Iğdır'dan da haberdarız. Hemen hiç vakit kaybetmeden Afyonkarahisar'a da gidelim. Uzmanımız Sayın Göktuğ Türk Yılmaz telefon attığımızda. Göktuğ Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
3: Hoş bulduk Deniz Bey. Yayınlar, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Dikkatle, merakla dinleyeceğiz. Buyurun Göktuğ Bey.
3: Tabii ki merak edelim. Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürü olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmeye göre bölgenin az bulutlu ve açık olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarınıza güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini beklemekteyiz. İl merkezlerimize beklenen bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Afyonkarahisar en düşük 8, en yüksek 23 derece. Denizli en düşük 14, en yüksek 28 derece. Uşak en düşük 9, en yüksek 25 derece olarak tahmin etmekteyiz. Güney için yapmış olduğumuz yerlere bu şekilde Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Göktuğ Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir akşam, şimdiden sağlıklı bir hafta sonu dileğiyle kolaylıklar diliyoruz.
3: Teşekkürler Deniz Bey, yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Göktuğ Türk Yılmaz bizlerle Afyonkarahisar ve çevresiyle ilgili Uşak ve Denizli illerimizi de kapsayacak biçimde hava durumunu paylaştı. Başkentin trafikteki son durumunu birazdan paylaşacağız. Hem Erzurum bağlantımızla da veda edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, sakın bir yere ayrılmayın.

Programımızla birlikteliğimiz sürüyor. 12. bölgemizin sorumluluk sahasıyla Erzurum'la gerçekleştireceğimiz telefon bağlantısıyla programımızı sonlandıracağız değerli dinleyenlerimiz. Haftanın her günü 16 haber kuşağının ardından başlayan programımızda 16 bölgemizde telefon bağlantıları gerçekleştirip uzmanlarımızdan en güncel bilgilerini öğreniyoruz sizler için. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

gelişmeye devam edecek. Yarın özellikle yurt genelinde yağış beklemiyoruz. Pazar günü yurdun belli kesimlerinde yağışlar olacak. Ancak sadece biraz Niğde çevreleriyle Güneydoğu Anadolu'da yağışlar beklediğimizi belirtmekte fayda var değerli dinleyenlerimiz. Yeni haftayla birlikte Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarında değişiklikler olabilir. Yağışlı sisteme dahil olacak ülkemiz diyelim ve Erzurum bağlantısını... Evet. Yarını özetleyerek devam edelim. 10 Ekim Cumartesi günü yurt genelinde yağış beklemiyoruz. Yurdun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara bölgesinin güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu yer yer puslu ve sisli olacak. Özellikle şehirler arası yolculuk yapacak dinleyenlerimize özenle hatırlatalım hafta sonuna girilirken. 90'lı yıllarla veda edeceğiz. Sibel Alaş'a kulak vereceğiz. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Fatma Vural. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyar. Saat başında birlikteliğimiz 24 saatlik deniz raporuyla, haberlerle, karayollarıyla sürecek. 19 haber bülteninde ise gecenin beklenen en düşük sıcaklık değerlerini ve yarının en yüksek sıcaklık değerlerini, hava durumunu 81 ilimizin tamamına dair paylaşacağız. Yeniden buluşuncaya dek yarın biz yine burada olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Saat başında birlikteyiz. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 9 Ekim Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde pus ve sis bekleniyor. Balıkesir 28, Bilecik 24, Bursa 25, Çanakkale 26, Edirne 28, İstanbul 23, Kırklareli 26, Kocaeli ve Sakarya 27, Tekirdağ 25, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri puslu ve sisli geçecek. Afyonkarahisar 22, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 23, İzmir 27, Manisa 28, Muğla 26, Uşak 23 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana 31, Antalya 28, Burdur 25, Hatay 29, Isparta 24, Kahramanmaraş 27, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 22, Ankara 23, Çankırı 25, Eskişehir 24, Karaman 23, Kayseri 22, Kırıkkale 24, Kırşehir 22, Konya 23, Nevşehir 20, Niğde 22, Sivas 20, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 27, Bolu 23, Düzce 26, Karabük 25, Kastamonu 23, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 24, Artvin 20, Bayburt 16, Çorum 22, Giresun 23, Gümüşhane 18, Ordu 24, Rize 23, Samsun ve Sinop 24, Tokat 23, Trabzon 22 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve sis görülecek. Ağrı 19, Ardahan 15, Bingöl 20, Bitlis 17, Elazığ 22, Erzincan 19, Erzurum 16, Hakkari 21, Iğdır 22, Kars 17, Malatya 21, Muş 20, Tunceli 22, Şırnak 23, Van 18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Batman ve Siirt şehirleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 26, Gaziantep 25, Kilis 28, Mardin 24, Şanlıurfa 27, Siirt 25 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Opa'yla Sinop arasında. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı sisli. Gece 12'den öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, sis anındaysa zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sisli. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu olacak. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi sisli, görüş uzaklığı iyi, sis anındaysa zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege'de, Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan

Güney Ege'de Çeşme ile Fethi arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre, rüzgarsa batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edildiği temeldir, dedi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

Hakkari merkezli 5 ilde uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şirketlerin, taşınmazların ve ticari faaliyetlerin arkasına saklanan suç gelirlerinin izini sürmeye devam edeceğiz. Suçtan kazandığımız hiçbir serveti yanınıza bırakmayacağız ifadesini kullandı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, devletin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi için İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalinin sona ermesi ve saldırıların durdurulması gerektiğini belirtti.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin araştırmasına göre son 3 yıldır adeta işkence kamplarına dönüşen cezaevlerindeki bu uygulamalar gizli yürütülmüyor. Aksine aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in seçim kampanyasının merkezinde yer alan aleni bir devlet politikası olarak sürdürülüyor. İsrail'deki cezaevlerinde tutulan binlerce Filistinlinin kasıtlı aç bırakma, ağır darp, uyuz salgını ve tıbbi ihmal gibi yöntemlerle sistematik işkenceye maruz kaldığı bildirildi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinin Deir el-Belah kentine düzenlediği saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti. İkisi kadın, biri çocuk, üç kişi yaralandı.

ve spor. Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 16'da başlayacak mücadelede hakem Davut Dakul Çelik düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt-İl sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Seydi Kemer, Kalkan, Kaş yolunun 21 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. İnebolu, Küre, Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 15 ila 17. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Mecitözü-Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için yine ilginç bir konu araştırdık. Yediğimiz besinlerdeki bakteriler de eş seçimini etkiliyormuş meğer. Tercihlerimizi ve evrimsel gerekliliklerimizi bir kenara bırakırsak eğer, eş seçimlerimizi yediğimiz besinler de etkiliyormuş. Kaliforniya'da Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Doktor Jill Sharon ve ekibinin meyve sinekler üzerinde gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, tüm çok hücreli organizmalarda bulunan ve bakteriler gibi simbiyotik, patojenik mikroorganizma toplulukları olarak tanımlanan mikrobiyatalar, sanılanın aksine seçimlerimiz üzerinde çok etkili. Bir dizi meyve sineği üzerinde yapılan çalışmada sinekler ikiye ayrılmışlar. Beslenme alışkanlıkları değiştirilmiş. Deney ekibi hali hazırda nişastayla beslenen sinekleri de ikiye ayırmış. İlk grubu nişasta ile beslemeye devam etmişler. İkinci grubu ise şeker pekmezi ile beslemişler. Bir süre sonra sinekleri aynı ortamda bir araya getiren araştırmacılar, nişasta tüketen dişi sineklerin kendilerine eş olarak nişasta tüketen erkek sinekleri seçtiklerini görmüş. Benzer şekilde pekmez tüketen sineklerin de yalnızca pekmez tüketen sineklerle ilgilendiği ve bu seçimlerin bir sonraki nesle de aktarıldığı görülmüş. Böyle olunca eş seçimlerinin beslenmeyle ilgili olup olmadığını anlayabilmek için daha sonra her iki grubun besinine de antibiyotik ekleyen araştırmacılar, antibiyotiğin devreye girmesiyle sineklerin mikrobiyatalarındaki bakterilerin öldüğünü fark etmişler. Antibiyotik kullanımı sonrasında aynı ortama bırakılan sineklerin pekmez ve nişasta tüketen sinekler arasında bir tercih yapmadığı, eş seçiminin rastgele gerçekleştiği görülmüş. Bakterilerin ortadan kalkmasıyla beraber eş seçiminin de ortadan kalkması bu mikroorganizmaların eş seçimimize bile karışabildiğini gösteriyor. Deney ekibi bütün bu mikrobiyataların feromonlar aracılığıyla hayvanların davranışlarını etki edebileceğini, bunun insanlar için de geçerli olabileceğini, çünkü feromonların oldukça karmaşık bir canlı olan insana kadar birçok canlıda benzer davranışlar sergilediğini bulmuş. Araştırma sonuçlarına paralel olarak sinir bilimci Dr. Serkan Kara İsmailoğlu da "Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum" kitabında sabah yediğiniz tost akşam eve dönerken otobüste gördüğünüz kişiden hoşlanmanıza neden olabilir. Çünkü yedikleriniz mikrobiyatanızı, mikrobiyatanız da sizi ve eşinizi belirleme potansiyeline sahiptir diyor. Ata kadın ve ata erkek temelinden bu yana insanoğlunun en merkezi içgüdüleri hayatta kalmak ve çoğalmaktır. Psikolog Gözde Tiryaki'ye göre çoğalma, üreme dürtüsünün de insanoğlunu karşı cinsle uzun süreli temasa götürdüğü belli. Burada devreye eş seçiminin girdiğini söyleyen Tiryaki, konunun evrimsel psikoloji ile ilgili kısmı için cinsiyetler arasındaki eş seçimi farklılıklarını açıklayan birçok araştırma ve kuram var. Evrimsel psikoloji ise ilk insandan bu yana seçimler arasındaki farklılıkların temel ayrımı üzerinde durur. Evrimsel psikoloji, kadın ve erkeğin seçimlerinin birbirinden farklılıklar gösterdiği üzerinde durur. Kadının eş seçerken yaptığı yatırım, evrimsel analize göre erkeğe göre çok daha büyüktür. Kişinin geri kalan hayatı, vereceği kararla birlikte birçok yönden etkilenir. Bu kararla kimden çocuk sahibi olup, kiminle birlikte çocuk yetiştireceğine karar vermiş olur. Bu seçimleri belirleyen faktörlerse kadın için erkeğin kaliteli gen haritasına sahip olması, maddi kaynakları ve bu kaynakları ailesine aktarım yatkınlığı iken, erkeklerde bu kadının doğurganlığa yatkınlığı üzerine kurulu bir faktör. Profesör Doktor Sinan Canan'ın da dediği gibi, aynı filmleri seyretmekten hoşlanmayanlar eninde sonunda boşanırlar. Bu sözle ilgili düşüncelerini ise şu şekilde ifade etmiş. Aynı hikayelere ilgi duymak, aynı yere doğru bakmak demektir. İnsanın hayatını inşa eden şey anlamdır. Mutlu evlilikler nasıl biter? Hikayeler dağılır, başka taraflara bakmaya başlar insanlar. Cinsel çekicilik bittiği zaman evlilik bitmez. Cinsel çekicilik maksimum 2 yıl sürer. Hedonik adaptasyon diye bir şey var. Bunun biyolojik rolü çocuk yapana kadar. İnsan ilişkisini insani yapan şey ortak anlam ve emektir. Bir insan için emek veriyorsan o birliktelik senin olur. Diğer türlü denk gelme oluyor. Ruh eşini hikaye yaratır. Eğer ortak hikaye yazabiliyorsan o kişi ruh eşin olur. Bay Mükemmel, Bayan Mükemmel yerine elimi taşın altına koyup ben hikayemi nasıl yazıyorum diye bakmak lazım diyen Sinan Canan'a da buradan saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bir sonraki programımıza kadar seçimleriniz isabetli, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Caz Esintisi. Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda bu hafta dünya çapında ünlü Amerikalı caz sanatçısı Stacy Kent'ten şarkılar dinleyeceğiz. Günümüzün en parlak caz yeteneklerinden biri olarak nitelendirilen Kent, 1965 Amerika Birleşik Devletleri New Jersey doğumlu. Sanatçı liseyi bitirdikten sonra gittiği Londra'da Guildhall Müzik ve Drama Okulu'nda eğitim aldı. Eşi tenor saksafoncu ve yapımcı Jim Tomlinson'la yaptığı çalışmalarla Londra'da yıldızı parlayan Kent, Close Your Eyes adlı ilk albümünü 1997 yılında çıkardı. Bu albümle müzikseverlerin ve eleştirmenlerin beğenisini kazandı. Şimdi programımızda bu albüme de adını veren Close Your Eyes adlı şarkıya kulak veriyoruz.

It Never Entered My Mind radyolarınızdaydı. Şarkı Stacey Kent'in 2002 çıkışlı In Love Again, The Music of Richard Rodgers adlı albümünde cazseverlerle buluşmuştu. Caz esintisinde şimdi de sizleri sanatçının The Boy Next Door adlı albümünden You Have Got a Friend adlı şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Sanatçı The Boy Next Door'la Fransa'da 100 bin adet albüm satışıyla 2003 yılında altın plak ödülü kazanmıştı.

The Face I Love. Stacey Kent bu şarkıyı 2013 yılında yayınladığı The Changing Lights adlı albümünde müzikseverlerin beğenisine sundu. Programımızda sırada Kent'in eşi Jim Tomlinson'ın prodüktörlüğünde 2007 yılında çıkardığı Breakfast on the Morning Tram adlı albümünden bir şarkı var. Albüm 2009 yılında en iyi vokal caz albüm dalında Grammy'ye aday gösterilmişti. Şimdi albümden I Wish I Could Go Traveling Again adlı şarkıyı dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, caz esintisinde bu hafta dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Amerikalı sanatçı Stacy Kent'ten şarkılara yer verdik. Programımızda sizlere sanatçının 1999 çıkışlı Love is the Tender Trap adlı albümünden Comes Love adlı şarkıyla veda ediyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 8-30 derece, Bilecik 11-26, Bursa 13-28, Çanakkale 13-26 derece. Edirne 11-28, İstanbul 15-25, Kırklareli 12-27, Kocaeli 15-28 derece. Sakarya 12-28, Tekirdağ 14-23, Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 8-24 derece, Aydın 14-31, Denizli 14-29, Kütahya 8-24 derece. İzmir 16-28, Manisa 13-29, Muğla 9-28, Uşak 9-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 19-33, Antalya 18-27, Burdur 10-27, Hatay 17-30 derece. Isparta 9-26, Kahramanmaraş 16-29, Mersin 23-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Eskişehir 9-25, Ankara 10-25, Çankırı 8-25 derece. Kayseri ve Kırşehir 8-25, Kırıkkale 10-26, Karaman 10-25 derece. Konya 12-25, Nevşehir 10-23, Niğde 8-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-22 derece. Karadeniz'in batı bölgelerinde bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 12-28, Bolu 8-27, Düzce 11-28, Karabük 9-28, Kastamonu 7-25 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuysa yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 12-27, Artvin 9-23, Bayburt 3-19, Çorum 9-24 derece. Giresun 14-23, Gümüşhane 4-22, Ordu 14-23, Rize 13-23 derece. Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 9-26, Trabzon 15-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülecek. Ağrı 3-18, Ardahan 0-16, Bingöl 7-23, Bitlis 6-19 derece. Elazığ 10-23, Erzincan 8-22, Erzurum 2-17, Hakkari 9-21 derece. Iğdır 10-24, Kars 1-17, Iğdır 10-24, Kars 1-17, Malatya 11-23, Muş 8-20, Tunceli 9-24, Şırnak 12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 12-28, Adıyaman 14-28, Diyarbakır 11-27, Gaziantep 14-26 derece. Kilis 16-29, Mardin 14-25, Şanlıurfa 17-29 ve Siirt 13-26 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1/2 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde ise doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1/2 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1/2 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Sabah saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1/2 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, gece saatlerine kadar yer yer 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul merkezli 8 ilde Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluları Türk adaletine teslim edebilmek için Türkiye'nin suç örgütleriyle mücadelesini yurt dışında da sürdürdüğünü söyledi. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin 26. Küresel Zirvesi, seyahat ve turizm sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı oturumlarla Malta'da devam ediyor. Geleceği yeniden şekillendir temasıyla 7-9 Ekim'de Malta'nın başkenti Valletta'daki Akdeniz Konferans Merkezi'nde düzenlenen zirvede seyahat ve turizm sektörünün geleceğini şekillendirecek başlıklar ele alınıyor. Zirvenin son günkü açılış oturumunda konuşan eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkelerin turist çekebilmesinde ziyaretçilerin kendilerini ne kadar hoş karşılanmış hissettiğinin destinasyonların itibarı kadar önemli olduğunu söyledi. Eski Kanada Başbakanı Trudeau, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı hedef alan söylemleri, göçmen ve sınır politikalarının seyahat endişesi yarattığını belirterek, hayatlarında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri sınırını geçmekten endişe duyan pek çok Kanadalı var, dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırılarından endişe duyduklarını bildirerek gözaltına alınanların bu süreçte maruz kaldıkları kötü muamelelere tepki gösterdi. Ve spor, Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürklülük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Seydi Kemer-Kalkan-Kaş yolunun 21 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 15 ila 17. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Mecitözü-Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Kara sinekler nasıl gelişir? Kara sineklerin beslenme yolları nelerdir? Kara sinekler daha çok hangi ortamlarda yaşarlar? Kara sineklerin üremeleri nasıl gerçekleşir? Kara sineklerin bir dişisinden ortalama kaç yavru oluşabilir? Kara sinekler genellikle yağmur sonrasında, toprağın henüz kurumamış anında veya bataklıklarda yaşamayı tercih eden hayvanlardır. Artıkların fazla olduğu alanlarda daha kolay bir şekilde besin bulan bu hayvanlar, daha çok bu yönden zengin olan yerleri tercih etmektedirler. Çürüyen bitkiler ve gübreler aslında sinekler için en güzel alanları oluşturmaktadır. Kara sineklerin yaşam süreleri ortalama 2 ila 3 haftadır. Bu dönemde sürekli hareketli olan bu böcekler ilk 7 gün boyunca gelişir ve tam olarak standart ölçülere ulaşabilirler. 1 kilogram kadar domuz veya at dışkısında 5000 ila 80000 kadar kara sinek beslenebilir. Beslenme sonucunda ise standart ölçülere ulaşabilirler. Üreme sistemi de bir o kadar ilginç olan bu böceklerin dişisi bir döllenme sırasında ortalama 2000 tane sineği doğurabilir. Bu hesap sonucunda bir yıl içinde tüm şartlar sağlandığında 250 milyar kara sinek meydana gelebilir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bulaşık makinesi ne zaman, kim tarafından icat edildi? 19. yüzyılın sonlarında birçok kadın araştırmacı, bulaşık yıkayacak bir makine yapabilmek için değişik fikirler öne sürüyordu. Ancak ilk patent 1885'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde yaşamakta olan Josephine Geris Cochran tarafından alındı ve 1889'da tarihin ilk elektrikle çalışan ilk bulaşık makinesini yapmayı başardı. Sistemi çok basitti. Alt kısımda yer alan iki silindirle pompalanan su ve sabun, makinenin içinde bulaşıkların dizildiği raflara pompalanıyordu. Daha sonra yeniden pompalanmak üzere emici silindirler bu suyu çekiyordu. Evlerde kullanılmak üzere üretilen makinalar yan taraflarında bulunan kol yardımıyla çalıştırılıyordu. Cochran, otel, ev ve lokantalar gibi büyük alanlar için değişik modeller yaptı. Tasarlamış olduğu büyük modeller buhar makinesi sayesinde çalışmaktaydı. Sonraki yıllarda ise sistem daha da geliştirilerek bulaşık makinesi günümüzdeki halini almıştır.
0: Biliyor muydunuz?
1: İnsanın dengesini iki kulağın içerisindeki salyangoz kemiklerinin sağladığını, mavi balinaların yediği plankton balıklarının insanlar içinde çok önemli bir besin maddesi olduğunu, güneş ışığının tam olarak 510 saniyede dünyaya ulaştığını, yavru köpek balıklarının 3000 tane dişlerinin olduğunu, içilmesinin üzerinden 12 saat bile geçmiş olsa insan vücudundaki alkolün izlerinin laboratuvardaki incelemelerde tespit edilebildiğini, İngiltere'de köpeklerle ilgili televizyon programlarının prime time denilen en değerli saatlerde yayınlandığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin Havalı Radyosu'nun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız. Ben Yeliz Kardeş. Hepinize iyi dinlemeler, güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle programa başlıyorum. Bugün de yeni bir gün. Adı üstünde bugün. Bugün de farklı bir konu ve farklı bir konukla birlikteyiz. Bugün İhsan Metinam ile birlikteyiz. Bu programımızda Sayın İhsan Metinam ile yaratıcı drama üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz İhsan Bey.
2: Hoş bulduk Yeliz Hanım. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Bizi kırmayıp geldiğiniz için. Şimdi hocam, bizler sizleri tanıyoruz ya da tanıyanlar çok iyi biliyorlar sizi. Siz değerli bir hocamızsınız ama bilmeyenler için, dinleyicilerimiz için bir kendinizi tanıtabilir misiniz?
2: Estağfurullah, güzel sözleriniz için teşekkür ederim öncelikle.
1: Biz teşekkür ederiz hocam.
2: Ben Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Hı-hı. Çalışma alanım eğitimde drama ya da yaratıcı drama diğer bir ismiyle. Hı-hı. Aynı zamanda Çağdaş Drama Derneği'nde hem üyeyim, hem eğitmenim, hem de yönetim kurulu üyesiyim. Genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyorum.
1: Çok güzel hocam. Bu anlamda bu övgü diyorsunuz ama övgüleri de değer alanlar bence. Sanat çünkü çok değerli bir alan hayatımızda. Hocam, drama demişken, daha doğrusu alanınız da drama olduğu için uzmanlık alanınız. Yaratıcı drama nedir diye başlayalım mı konuşmamıza?
2: Olur, başlayalım tabii ki. Yaratıcı drama bir grubun, ki bir grup etkinliğidir yaratıcı drama, buradan da anlaşılabileceği gibi, bir eğitmenle beraber belli bir konu üzerinde doğaçlama tekniğiyle canlandırmalar yapmasıdır aslında. En kısa tanımıyla söz gelimi, empati becerisi üzerine bir ders yapacağız. Empati becerisi üzerine bir plan yapıyor drama eğitmeni. Bunu bir grupla buluşturuyor ve o grup empati üzerine doğaçlamalar yapıyor ve empatiyi tartışıyor ve sürecin sonunda da empati becerisine bir katkı sağlanmaya çalışılıyor.
1: Empati şimdi günümüz günlük hayatımızda çok kullandığımız bir kelime ama empatinin kelime anlamını drama alanında bir insan olarak biraz açabilir miyiz?
2: Şimdi doğru diyorsunuz. Empati çok sıklıkla kullanılan bir kavram.
1: Sanki hepimiz biliyoruz aslında ama uyguluyor muyuz o da var yani.
2: Doğru. Bazı kavramlar çok dillendirildiği zaman aslında çok da o kavram öğrenilmeyecekmiş gibi bir algı da oluşuyor gibi geliyor bana. Hı-hı. Üzerine çok düşünülmüyor. Sözcük anlamı duygudaşlık. Yani bir başkasının duygularını anlayabilmek. Empatinin sözcük anlamı. Drama süreçlerinde biz roller aldığımız için, farklı rollere girdiğimiz için olmadığımız bir kişiyi de canlandırdığımızdan onun durumunu daha iyi anlayabiliyoruz. O yüzden drama empati kurduruyor. Roller, rollere soktuğu için.
1: Evet. Bakın, yeni bir şey daha öğrendik. Hep bir farklı bakış açısı yakalıyoruz açıkçası. Günlük hayatta bildiğimiz anlamı yerine koyma. Onu kendinin yerine koyma diye kullanırız hepimiz. Ya da genelimiz. Ama bir dramacı olarak duygudaşlık diyorsunuz. Evet. Duygularını anlamak. Evet. Duygularını anladığınız için ona göre hoşgörüyle ya da böyle diyebilir miyiz?
2: Diyebiliriz. Burada biraz sözcüğün kökenine de inelim isterseniz. Hı-hı, empati, mümkünce. Bölelim sözcüğü, em ve pati sözcüğünden oluşuyor. Hı-hı. Em, emotion'dan geliyor. Emotion sözcüğü, duygu demek İngilizce'de. Hı-hı. Yani duygularla bağ kurmak, duygularla bağlantı kurmak. Pati de bağ kurmak, bağlantı kurmak anlamına geliyor. Hı-hı. O yüzden
1: tutunmak,
2: duygudaşlık anlamına geliyor.
1: Duygulara tutunmak gibi. Evet. Peki hocam, bu bize empati kurmayı sağlıyor ama yaratıcı drama bizim hayatımıza faydaları ne oluyor?
2: Şimdi size şuradan gireyim. Başka noktalardan da girilerek örneklenebilir tabii ki bu. İnsanlar biliyorsunuz doğarlar, büyürler ve sonra da hayatlarını tamamlarlar ve bu dünyadan göçerler.
1: Gerçeği.
2: Döngümüz budur. İnsanlar doğduklarında doğdukları aileyi, kültürü, sosyal çevreyi, coğrafyayı seçemezler. Hı-hı.
1: Evet.
2: Şimdi seçemedik. Yani bunu şundan söylüyorum. Doğduğu ortamda kurallar önceden belirlenmiştir insanın. Hı-hı. Gelenekler, görenekler, yasa, içine doğduğu ülkenin nasıl yönetildiği vesaire. Bu tabii ki statik, tamamen değişmez, mutlak bir düzen ya da süreç değildir. Zaman içerisinde, hı-hı, tabii ki insani etkileşimler, talepler bunları değiştirebilir.
1: Bizler yaşadıkça da bizim katkılarımızla.
2: Kesinlikle. Drama, hı-hı, süreçleri de az önce tanımında da vurgulamıştım. Doğaçlama tekniğiyle canlandırmalar yapar. Doğaçlama demek ne demek? O anda hiç hazırlık yapmadan spontane bir biçimde, doğal bir biçimde ortaya konan konuyu canlandırmak anlamına geliyor. Bu ne, hı-hı, demek? Şimdi doğduğumuzda aslında bir metin içerisine doğarız. Bir kurgu, öykü içerisine doğarız.
1: Var olan bir ortama geliriz.
2: Evet. O ortamı değerlendirmemizi sağlar drama her şeyden önce. O ortama, evet, ilişkin bir empati duygusu geliştirmemizi, o ortama ilişkin, hı-hı, bir estetik davranış, o ortama ilişkin bir demokratik tutum geliştirmemizi sağlar ama bu kişisel gelişim özellikleri hep böyle kişisel gelişimcilerin pazarladıkları şeylermiş gibi konuşuluyor. Hı-hı. Oysa ki dramanın odağında bunlar bir insanı daha fazla insanlaştırmak, daha fazla insan yapmak için vardır. Yani birbirimize daha iyi anlaşalım, daha barış içerisinde olalım, huzur içerisinde, birliktelik içerisinde olalım diye bunlar bunları drama hedefine
1: çok
2: koyar, geliştirir.
1: Çok güzel ifade ettiniz. Daha fazla insanlaşmak, daha fazla insani değerlerimizi yaşamak. Burayı biraz daha açar mısınız? Bence değerli bir alan bu.
2: Tabii ki açarım. Şimdi hemen empatiyle ilgili bir örnek verelim. Empatiden, buyurun, başladık. En azından birbirini tamamlasın. Drama atölyesindeyiz diyelim ki, empatiyle ilgili bir drama atölyesinde ve bir canlandırma, hı-hı, konusu var. Hı-hı. Ve biz o canlandırma konusunda rolleri üstlendik sizde diyelim ki.
1: Evet.
2: Söz gelimi. Evet. Siz A kişisi oldunuz, ben B kişisi oldum.
1: Buyurun.
2: Ve B kişisi olarak benim rolüm sokaktan geçerken yere tükürmek, söz gelimi.
1: Evet.
2: Onaylamadığımız bir davranış. Hı-hı. Sizin de rolünüz yere tüküren kişiyi uyarmak ya da neden yere tükürdün diye canlandırmayı başlatmak. Hı-hı. Şimdi drama bize neyi getirir? Bu konuyu mesela herhangi bir gerçek tartışma içerisine girmeden, yani birbirimizi kırmadan, dökmeden, yıkmadan tartışmayı aslında, hı-hı, getirir. Gerçek yaşamda olsa bu, belki o insanla bir kavga bile edebiliriz. Ama
1: evet,
2: drama ortamında
1: oluyor da böyle şeyler.
2: Evet, drama ortamında insan bunu görür ve kendini gözden geçirir. Aa der, ben de yere tükürüyorum bazen. Olabiliyor bu arada. Bazen insan nefes alamıyor ve bu ihtiyacını, hı-hı, gidermek istiyor ve bunu yapıyoruz. Ama durup dururken yere tükürmek, çöp atmak ya da birini işte yüksek sesle rahatsız etmek veya metroda mesela yüksek sesle telefonla konuşmak, drama gerçek yaşamdan bu durumları canlandırtır, hı-hı, ve bu roller üzerinden de bunu tartıştırır ve böylece empati kurmuş olur insan. Mesela ben yüksek sesle telefonla konuşuyorum, demek ki insanları rahatsız edebiliyorum,
1: başkasını
2: der.
1: Başkasını rahatsız edebiliyor, evet, muyum diye.
2: Evet. Başkasının özgürlük alanına saygı duymayı, hı-hı, öğrenir. Bu da bizi daha insanlaştırır. Benim insanlaşmaktan anladığım şey, birbirimize zarar vermeden, birbirimize şiddet göstermeden, birbirimizi, evet, sevmesek bile en az gri düzeyde birbirimize saygı duyarak yaşamayı becerebilmek.
1: Saygıyla. Evet hocam. Tam konumuzun hocasını çağırmışız.
2: Estağfurullah.
1: Hocam, bu anlamda doğallık. Peki anlamak, duygularını anlamak dediniz. Duygularına göre davranmak ya da onu kendine yerine koymak, bizim günlük dilde kullandığımız. Bu uyum içerisinde konu olarak bize ne gibi şeyler katıyor peki bu? Diyelim ki rahatsız ettiğini anladık o yerine koyduğumuz zaman. O zaman biz kendimiz de telefonu açmaya, ikinci bir seferde açmamaya mı çalışıyoruz? Yani insanın doğasında böyle bir şey mi var?
2: Yani bu tabii ki ilk seferinde çok etkili bir sonuç vermeyecektir. Bunu tekrarlı bir biçimde,
1: zamanla,
2: evet, belli bir sürece yayarak yapmak, oradaki davranış değişikliğini, tutum değişikliğini, beceri değişikliğini ya da beceri kazandırmayı getirecektir. Burada mesele sadece duyguları anlamak ya da duygudaşlık kurmak değil. Bazen duygularımızı anlayamayabiliriz. Bu çok doğal, hı-hı, bir şey. Ama birbirimize saygı duyabiliriz. Her şey duygular yoluyla halledilmek zorunda değil. Toplumda da bazen böyledir. Yani bir şeyi sevmezsiniz bazen, hı-hı, ama ona saygı duymak zorundasınızdır. Ya da onu anlayamazsınız. Anlamak bile bazen mümkün olmayabilir ama ona saygı duymak zorundasınızdır. Eğer, evet, size bir zarar vermiyorsa ya da sizin alanınızı tehdit etmiyorsa ya da karşı, hı-hı, taraf sizin alanınızı tehdit etmiyorsa, bu da böyledir deyip geçmeyi bilmek gerekir. O tahammülü, toleransı, evet, artırmak gerekir.
1: Hoşumuza gitmiyorsa bu da böyledir, böyleymiş deyip dönüp arkaya gitmek gerekiyor. O bazı çatışmaları engelliyor.
2: Beraber yaşama kültürünü tehdit etmediği sürece bence her türlü yaşam tarzına saygı duymalıyız diye düşünüyorum ben.
1: Bence de. Peki hocam, bu yaratıcı dramanın faydalarından bahsettik. Aslında biraz daha faydaları varmış gibi geliyor bana da. Biraz daha açar mısınız faydalarını?
2: Tabii ki. Şimdi biraz da tarihçesinden çok kısa bilgi verelim. İngiltere'de doğmuş bir alan. 20. Evet, yüzyılın hocam. Başında, 1900'lü yılların başında ve ilk başta konuşma eğitimi alanı içerisinde doğmuş. Yani İngilizceyi daha etkili öğretmek amacıyla ortaya konmuş.
1: Bir de oyunla öğrenme diye bir anlamı vardır dramanın ama o anlamda mı doğmuş acaba?
2: Evet, şimdi İngiltere'de Shakespeare metinleri İngilizceyi en etkili öğreten metinler olarak kabul edildiği için ve onlar da tiyatro
1: çok
2: oyunu.
1: Çok okumuşumdur ayrıca.
2: Tiyatro, evet, tiyatro oyunu olduğu için bunlar da o oyunlar yoluyla dili etkili kullanmayı öğretiyorlar. Bir de eğitsel oyunlar vardır, onlar ayrı. Burada bahsettiğimiz şey rol oyunları. İçinde rol olan dramatik oyunlar aslında. Canlandırmaya yönelik
1: kurguyu
2: oyunlar.
1: Kurguyu anlama.
2: Evet, aynen öyle. İçinde kurgu olan oyunlar. İlk öyle doğuyor ama tabii ki eğitsel oyunlar da önemli eğitsel araçlar. Söz gelimi, yağ satarım, bal satarım. Oyun, yani eğitsel oyunlar özellikle kendi içerisinde doğal bir demokrasi ve adalet öğretim ortamıdır. Çünkü oyunların kuralları vardır ve oyun bozanlık yapan o topluluk tarafından cezalandırılır ya da dışlanılır. Der ki sen kurala uymadın.
1: Bu kurala uymadın, bu oyunda değilsin.
2: Evet, orada hemen bir aslında doğal mahkeme kurulur. Kurala uymayan kişi grup içerisinde yargılanır ve adalet sağlanmaya çalışılır. Bu toplumda adaleti sağlamak için çok önemli doğal bir prova ortamıdır, öğrenme ortamıdır.
1: Yani sözsüz bir şekilde gelişen ya da hani deyimi yerinde kullanırsanız sözlü değil de kuralları belli olmayan, yani sözsüz iletişim gibi.
2: Şimdi şöyle toparlayalım isterseniz. Şimdi etrafımız dille çevrilir. Hemen bizi dinleyenler, dinleyicilerimiz etraflarına şöyle bir hızlıca baksınlar. Etraflarında dil sembolü olmayan, dil göstergesi olmayan bir şey var mı? Burada söz gelin bir kayıt tabelesi var, bir cam var, mikrofon var bu ortamda. Her baktığım yerde dil var. Konuşma eğitiminin içerisinde doğması öylesine bir şey değil. Dili iyi kullanmak, dili iyi kavramak, dünyayı iyi kavramak ve iyi okumak anlamına gelir. Drama aslında dünyayı iyi okuma becerilerini kazandırır insana. Karşımızdaki insan nasıl bir insan? Hemen onu nasıl bir insan olduğunu görüp onunla nasıl iyi iletişim kurabilirim diye bir duyarlılık geliştirmeli insan. İnsanı okumalı önce. Sonra etrafına bakmalı. Aa, ne güzel bir orman. Bu orman bizim nefes almamızı sağlıyor. O doğayı okuyabilmeli ve bu doğaya karşı duyarlı olmalıyım diyebilmeli.
1: İnsani değerlerle yaklaşmalı.
2: Evet.
1: Bu yaklaşım bence çok güzel. Çağdaş dramada bence yönetim kurulu olarak başarılı bir yönetim kurulu üyesi kazanmış. Bence çok güzel. Hocam peki bu konu böyle çok devam eder gibi geliyor bana ama bunları öğrenmenin bir yaşı var mı?
2: Bunları öğrenmenin bir yaşı yok. Drama süreçlerine gönüllü olan herkes katılabilir. Çünkü drama oyunculuk değil. Drama tiyatro değil. Tiyatrodan yararlanıyor. Tabii ki oyunculuk yapıyoruz içerisinde. Ama drama sanatçı yetiştirmeye yönelik bir alan değil. Drama sanat yoluyla insanlara eğitmeye yönelik
1: sanat
2: bir alan.
1: Sanat yoluyla öğreten.
2: Evet. Yani Hamlet'i uygun bir biçimde oynamak değildi bizim amacımız. Hamlet'in içini kemiren şüphe duygusunu nasıl etik değerlere, adalete sadık kalarak kanıtlamaya çalıştığını aslında anlamak.
1: Çünkü bir duyguları da tanıtan bir alan.
2: Kesinlikle.
1: Kişinin kendini ve duygularını anlaması anlamında.
2: Evet. İlk öncelediği şey, çok güzel söylediniz, sanat değil insanın kendisi. Sanatı bizim hizmetimize sunuyor. Bizi sanata hizmet eden bir araç yapmıyordur ama. O yüzden sanatı bizim hizmetimize sunuyor ki daha insanlaşalım, gene başa dönersek.
1: Sonuçta
2: kendimizi anlayalım.
1: Sonuçta sanatı yapan da insanlar.
2: Evet.
1: Dolayısıyla insanların üreticilikleri, yaratılıştaki var olan yeteneklerini yaşatmaları bundan kaynaklı.
2: Kesinlikle. İnsan aslında dediğiniz gibi sanatı kendi yaptığı için sanata baktığında kendisini görüyor aslında. Yani insanın kendisini masaya yatırmasını sağlayan bir süreç drama dediğiniz gibi.
1: Eserinden memnun olduğu zaman da kendisi de rahatlamış oluyor.
2: Doğru.
1: Galiba. Sanat yoluyla öğreten. Peki hocam, yaş grubu olarak sordum ama yani sanat yoluyla öğreten bir şey olduğu için pek yaş grubu yok diyorsunuz.
2: Yaş grubu yok. Okul öncesinden yani nasıl diyeyim, yaşlılık çok göreceli bir kavram bu arada. Yaşçılık da çok bilinmeyen bir ayrımcılık türü. Onu da burada altını çizelim. Dünyada üçüncü en yaygın uygulanan ayrımcılık türüdür. Irkçılıktan ve cinsiyetçilikten sonra.
1: Yaşlılık.
2: Yani, evet, her yaştan insana uygulanabilir ama genellikle çocuklara ve yaşlılara uygulanıyor. Yaşlı diyeceğim ya burada, onun bir ön şeyini yapayım. Yaş yaşlı demek aslında yaşla ilgili bir şey değildir. İnsan üretkenliğini kaybettiği anda aslında ihtiyarlar.
1: Yaşlanır diyorsunuz.
2: Evet. Konfor alanından çıkmayı hala kabul eden, hala üretmeye istekli, meraklı kişiler 80 yaşında da olsa yaşlı değildir. Ama bizim yelpazemiz bildiğimiz, hani şimdi bildiğimiz şeye dönelim, skalaya dönelim. Yani okul öncesinden 80-90 artık insan ömrünün sonu neyse oraya kadar bütün gruplarla çalışabiliyoruz. Yaygın öğretimde, örgün öğretimde, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve halk eğitim merkezleri ya da herhangi bir eğitim kurumuna dahil olmayan herhangi bir toplulukla da yapılabilir.
1: Peki,
2: gönüllü olan.
1: Grupları buna göre mi ayırıyorsunuz? Mesela yaş gruplarına göre, yaş grubu dememde bir sıkıntı yok,
2: yok
1: herhalde.
2: Hayır.
1: Yaş gruplarına göre okul öncesi okul öncesiyle, gençler gençlerle, yetişkinler yetişkinlerle.
2: Tabii ki bir drama süreci doğaçlama tekniğiyle gerçekleştirilir ama doğaçlama öyle kafana göre hareket etmek demek değildir. Hı-hı. Belli bir plan dahilinde doğaçlama yapılır ve dramada bir ders planı mantığı vardır. Ve dramanın kullanım amaçları vardır. Bir tanesi bir konuyu öğretmektir. Bu konu eğitim programlarındaki bir konu olur. Öyle olduğu zaman da okul öncesi grup, okul öncesi grupla bu işi yapar. İlkokuldaki grup, ilkokul grubuyla yapar. Yetişkinler yetişkinlerle yapar. Ama mesela kuşaklar arası biz ilişkiyi güçlendirmek istiyoruz, iletişimi güçlendirmek istiyoruz. O zaman
1: eskiden bir şey derdik, kuşaklar arası çatışma. Hala geçerli mi?
2: Geçerli. Tabii ki bugün daha da geçerli bence. O yüzden daha yaşı büyük olanlarla daha genç olanları bir drama ortamında bir araya getirebiliriz mesela. Ortak bir yani birbirini anlamaları için. Evet. O yüzden farklı yaş grupları da bir araya gelebilir.
1: O da sizlerin yapacağı bir şey galiba. Sanki öyle bir şey çıkacak gibi geliyor bana. Hocam.

0: mezun olmak yeterliydi programa kayıt olmak için. Hala o devam ediyor ama mesleki yeterlilik kurumu şimdi mesleki standartları belirliyor. Orada sanırım lisans mezunu olmak şartı gelecek programa katılabilmek için. Bu program 6 aşamalı 320 saatlik bir program. Bu program sonunda bir sertifika alıyorsunuz ve bu sertifika yoluyla drama öğretmenliği yapabiliyorsunuz devlet okullarında, özel okullarda. Bunun yanında dediğim gibi dernekte eğitmenlik programına yönelik gruplarımız var. Çocuklara yönelik gruplarımız var. Ergenlere yönelik gruplarımız var. Gençlerimize yönelik. Ev kadınları grubumuz var. Onları daha güçlendirmeye yönelik. Evet, onları bilinçlendirmeye yönelik. Emekli erkekler grubu kurduk ama o çok talep görmedi. Erkeklere de buradan çağrımız olsun.
1: Evet, olsun olsun. Peki okullarda daha çok biliniyor da son iki söylediğiniz ev kadınları ve emekli beylerimize karşılık gelen gruplarda neler işliyorsunuz? Merak ettim ben şimdi.
0: Şimdi dramanın işlevlerinden bir tanesi eğitim programlarındaki konuları öğretmek demiştim ya. Bir işlevi de sosyal değişim ve dönüşüm sağlamaktır. Bu da insanların ancak bir araya gelip konuşmasıyla, diyaloğa girmesiyle olur. Şimdi ev kadınları bir araya geliyorlar. Aslında gündelik yaşamda çok fazla uğradıkları haksızlıklar var. Biraz olumsuzluklardan bahsedelim. Söz gelimi ev içerisinde bir görünmez emekleri var.
1: Aynen öyle.
0: Yani bu
1: görmediğimiz diyelim.
0: Evet. Bizlerin görmediği, onu daha görünür hale getirip onların yaşamda daha üretken olmasını sağlamaya yönelik konular tartışıyoruz. Yine emekli erkeklerde de biliyorsunuz erkekler için baskın olmak, ön planda olmak önemlidir. Şimdi iş yerinden çekildiği zaman, eve doğru çekildiğinde, kabuğuna çekildiği zaman
1: yapmıyorum ben hissinden çıkmak gerekiyor.
0: Evet, kadınlarda bu hiç olmuyor. Çünkü kadınların hiç boş zamanı yok. Onlar her zaman bir şey üretiyor. Yaşamın kaynağı zaten kadın. Ondan sonra ama erkeklerde biraz daha o motivasyonu arttırmak gerekiyor emeklilikten sonra. Yani sen de bir şey yapabilirsin, hiç de işe yaramaz değilsin gibi. O anlamda insanlara daha yaşama sevinci aşılamak, sen daha bitmedin, daha üretebilirsin, topluma yararlı olabilirsin, kendine yararlı olabilirsin aslında konularını aşılamak için o tarz konuları ele alıyoruz.
1: Açıkçası farklı bakış açıları getirmişsiniz benim en son geldiğimden bu yana. Çok güzel bir anlayış bence bütün bunlar. Özellikle ev hanımlarına verilen şeyler çok hoşuma gitti. Çünkü annelerimizin buna gerçekten ihtiyacı var.
0: Kesinlikle.
1: Özellikle pandemi döneminde anneler, yani evde çok emek veren insanlardı. Annelerin yaşadığı sıkıntılardan çok uğraştıkları şeyler kendilerine zaman ayıramamaktan kaynaklı. Hep aynı model şeyler yapmaktan dolayı biraz sıkıntı yaşadı.
0: Doğru.
1: İnşallah buradan da haberdar olurlar ve katılırlar bu tür programlara. Peki bu programlara hocam nerede ve nerelerde katılabiliriz? Yani sadece programımız Ankara'dan ama nerede ve nerelerden katılabiliriz?
0: Şimdi ben Çağdaştırma Derneği'nde çalışıyorum. Çağdaştırma Derneği'nin genel merkezi Ankara'da.
1: Evet.
0: Ama Çağdaştırma Derneği'nin 3 tane de şubesi var. Bunlar İstanbul'da, Eskişehir'de ve İzmir'de. Bunun yanında 21 tane de temsilciliğimiz var. Bunu Instagram sayfalarımızdan ya da internet sitelerimizden bulabilirler. Birkaç tanesini hızlıca sayayım. Adana'da var mesela temsilciliğimiz. Trabzon'da var. Bir kuzeyden bir güneyden gidelim. Edirne'de var.
1: Bu arada hocam ben
0: Edirne'de var.
1: Çağdaştırma öğrencilerinden biriydim.
0: Evet, biliyorum.
1: 6 aşamanın 3. sınıfında kaldım. 6. sınıfta 3. sınıfında kaldım.
0: Her zaman bekleriz
1: ama
0: tamamlamaya.
1: Ama inşallah hep beraber katılırız dinleyicilerimizle.
0: İnşallah.
1: Çok faydalı bir alan.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Buralarda yani 21 temsilciliğimizde, 3 şubemizde ya da Ankara'daki genel merkezimizde bu süreçlere
1: Türkiye
0: katılabilirler.
1: Türkiye çapında 21 temsilciliğiniz var.
0: Ve bu temsilciliklerimiz orada talep geldikçe insanlarla gruplar oluşturuyorlar ve o insanların taleplerine göre drama eğitimleri, etkinlikleri düzenliyorlar. O yüzden lütfen Çağdaş Drama Derneği'nin Instagram hesabındaki Çağdaş Drama Derneği diye geçer. Ya da internet sitesi yaratıcıdrama.org'tur. Oralara girerek temsilciliklerimizin nerede olduğuna, temsilcilerimizin iletişim bilgilerine ulaşabilirler. Diyelim ki ev kadınları grubu olur, emekli erkekler grubu olur, gençlik bir genç grubu tiyatro yapmak istiyordur ki drama yoluyla tiyatroya da gidilebilir, performans da oluşturulabilir.
1: Çocuklara,
0: engellilere, hastanelerdeki hastalara moral olsun diye etkinlikler, fabrikalardaki işçilere, polislere, avukatlara, biz her türlü grupta çalışıyoruz. Doktorlara, yani kim bizimle iletişime geçerse biz gönüllü bir biçimde destek vermeye çalışıyoruz.
1: Kamu yararına, toplum yararına. Bir de bunu.
0: Tabii ki. Çoğunlukla. Bizim sadece eğitmenlik programımız ücretlidir. O ücretin nedeni de şudur. Derneğimizin tüzüğündeki ilk maddesi şudur. Bu derneğin amacı dramayı sosyal yaşamda, tiyatroda ve eğitimde bir yöntem ve disiplin olarak tanıtmak ve yaygınlaştırmak. Biz bu tanıtma ve yaygınlaştırma faaliyetlerini

0: finanse etmek için bu eğitmenlik programını sürdürüyoruz.
1: Evet, tanıtma amaçlı.
0: Evet. Ve yaygınlaştırma.
1: Yaygınlaştırma amaçlı. Zaten mesleki kalifiye kariyeri olan bir dernek.
0: Evet.
1: Peki katılabileceğimiz yerleri de öğrendik. Katılımcılar için bu katıldık diyelim. Süreç nasıl işliyor hocam? Kaç aşama, kaç şey? Ondan biraz bilgi verdiniz ama başlangıç olarak yeni açanlar için süreç nasıl işliyor? Drama eğitimi almak için biraz bahsedersek sevinirim.
0: Tabii ki bahsederim. Eğer eğitmen olmayacaksanız daha kısa süreli eğitimler alıyorsunuz. Ama eğitmen olacaksanız bu 6 aşamalı bir programa katılacağınız anlamına geliyor. Geliyor. Bu program toplamda 320 saat sürüyor. İlk 5 aşaması yüz yüze eğitim gördüğünüz bir süreç oluyor.
1: Eğitmen olmamak derken kendimize katkısı.
0: Evet.
1: Kendimizi geliştirmek.
0: Evet.
1: İstediğimiz alana girebiliyor muyuz o zaman?
0: O zaman istediğimiz alanda çalışamayabiliriz. Bu gruplar daha çok şunun için. Söz gelimi bir tiyatro oyununa gidiyorsunuz. Hı-hı. Neden gidiyorsunuz? Sanatı tüketmek için, sanatı deneyimlemek için gidiyorsunuz. Bu da bir sanatsal etkinlik. Drama da bir sanatsal etkinlik. Geliyorsunuz ve iyi vakit geçirmek için, kendinizi iyi hissetmek için, geliştirmek için bir etkinlikte bulunuyorsunuz. Aynı tiyatroya, sinemaya gitmek gibi. Bu da mesela böyle yaşantı gruplarımız var. Bir de eğitmen yetiştiren gruplarımız var.
1: Evet.
0: Orada daha uzun süreli, belli bir odakta, belli bir program odağında eğitim alıyorsunuz.
1: Evet, daha ciddi bir
0: bitirme projesi yapıyorsunuz.
1: Bitirme projesi, evet. Tez hazırlanıyor.
0: Evet, tez hazırlanıyor.
1: Benim gözümde biraz o da büyüyor da. Hocam, çok güzel bir sohbet oldu ama vaktimiz dolmak üzere, hatta 2-3 dakika kaldı. Eğer mümkünse son bir değerlendirmenizi alabilir miyim bugünkü sohbetimiz üstüne?
0: Drama bir insanlaşma, özgürleşme ve bir demokratikleşme aslında sürecidir. Hı-hı. Çünkü bir çember kurulur. İnsanlar o çemberde eşit bireyler olarak adil bir biçimde iletişime geçerler, diyaloğa geçerler ve birbirlerinin rollerine girerler. Ben sizi daha iyi anlarım, siz beni daha iyi anlarsınız. O yüzden her yaş grubundan insanı drama çemberlerine bekliyoruz ve her zaman insanlarımızın yanında. Teşekkür ederim.
1: Evet, biz teşekkür ederiz hocam size. Hocam dedi ki, Sayın İhsan Metinnam hocam, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Fakültesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden İhsan Metinnam bize dedi ki, drama bir çeşit duygusal yer değişimi, duygusal anlaşmak gibi bir şey dedi. Biz empatiyi hep anlıyorduk ki kendimizi onların yerine koymak diye. Ama biz anladık ki duygularını anlamakmış. Bugün farklı bir bakış açısıyla baktık İhsan Hocam'la. İnsanlaşma dedi İhsan Hocam, özgürleşme. Galiba bu özgürleşme biraz içsel özgürleşme değil mi hocam? İçsel yani.
0: Yani insan bir şeyleri değiştirmek istiyorsa önce kendisinden başlamalı
1: huzur
0: bence.
1: Huzur yani.
0: Evet.
1: Huzur biraz da.
0: Evet, huzur da şununla gelir bence. İnsanın kendisiyle önce barışık olması, kendini sevmesi. Bu zaten dışarıya yansıyacaktır başka insanlara.
1: Kendini anlaması, evet. Ve başkalarını da anlamasıyla huzur diyoruz. Ve bu huzuru da biraz da karşı tarafın rolünün yerine kendimizi koymaktan geçiyor dedi. Değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim Sayın İhsan Hocam.
0: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz
1: bugün
0: için.
1: Bugün biz teşekkür ederiz hocam. Kurumumuz adına da, kendi programımız adına da. Bugün sizinle yaratıcı drama üzerine sohbet ettik. Sizinle yeni bir bakış açısı yakaladık. Sohbetimiz gerçekten çok keyifliydi. Sizi başka bir konuda, başka bir zaman tekrar konuk etmek isteriz. Geldiğiniz için tekrar teşekkürler.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hayatta ve ayakta olursak tabii ki icabet ederim davetinize.
1: İnşallah.
0: Tekrar.
1: İnşallah. Orayı bilen Allah'a ama. Hayırlısıyla. Değerli dinleyicilerimiz, başka bir gün, başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Mutlu günler.
2: Kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 8-30 derece, Bilecik 11-26, Bursa 13-28, Çanakkale 13-26 derece. Edirne 11-28, İstanbul 15-25, Kırklareli 12-27, Kocaeli 15-28 derece. Sakarya 12-28, Tekirdağ 14-23, Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 8-24 derece, Aydın 14-31, Denizli 14-29, Kütahya 8-24 derece. İzmir 16-28, Manisa 13-29, Muğla 9-28, Uşak 9-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 19-33, Antalya 18-27, Burdur 10-27, Hatay 17-30 derece. Isparta 9-26, Kahramanmaraş 16-29, Mersin 23-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Eskişehir 9-25, Ankara 10-25, Çankırı 8-25 derece. Kayseri ve Kırşehir 8-25, Kırıkkale 10-26, Karaman 10-25 derece. Konya 12-25, Nevşehir 10-23, Niğde 8-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 12-28, Bolu 8-27, Düzce 11-28, Karabük 9-28, Kastamonu 7-25 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuysa yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 12-27, Artvin 9-23, Bayburt 3-19, Çorum 9-24 derece. Giresun 14-23, Gümüşhane 4-22, Ordu 14-23, Rize 13-23 derece. Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 9-26, Trabzon 15-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülecek. Ağrı 3-18, Ardahan 0-16, Bingöl 7-23, Bitlis 6-19 derece. Elazığ 10-23, Erzincan 8-22, Erzurum 2-17, Hakkari 9-21 derece. Iğdır 10-24, Kars 1-17, Malatya 11-23, Muş 8-20, Tunceli 9-24, Şırnak 12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 12-28, Adıyaman 14-28, Diyarbakır 11-27, Gaziantep 14-26 derece. Kilis 16-29, Mardin 14-25, Şanlıurfa 17-29 ve Siirt 13-26 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı sisli. Gece 12'den öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, sis anındaysa zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sisli. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu olacak. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi sisli, görüş uzaklığı iyi, sis anındaysa zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethi arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Rüzgar ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul merkezli 8 ilde Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluları Türk adaletine teslim edebilmek için Türkiye'nin suç örgütleriyle mücadelesini yurt dışında da sürdürdüğünü söyledi. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin 26. Küresel Zirvesi, seyahat ve turizm sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı oturumlarla Malta'da devam ediyor. Geleceği yeniden şekillendir temasıyla 7-9 Ekim'de Malta'nın başkenti Valletta'daki Akdeniz Konferans Merkezi'nde düzenlenen zirvede seyahat ve turizm sektörünün geleceğini şekillendirecek başlıklar ele alınıyor. Zirvenin son günkü açılış oturumunda konuşan eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkelerin turist çekebilmesinde ziyaretçilerin kendilerini ne kadar hoş karşılanmış hissettiğinin destinasyonların itibarı kadar önemli olduğunu söyledi. Eski Kanada Başbakanı Trudeau, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı hedef alan söylemleri, göçmen ve sınır politikalarının seyahat endişesi yarattığını belirterek, hayatlarında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri sınırını geçmekten endişe duyan pek çok Kanadalı var, dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırılarından endişe duyduklarını bildirerek gözaltına alınanların bu süreçte maruz kaldıkları kötü muamelelere tepki gösterdi. Ve spor, Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürklülük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt-İl sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Seydi Kemer, Kalkan, Kaş yolunun 21 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. İnebolu, Küre, Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 15 ila 17. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Mecitözü-Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 10 Ekim Cumartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve sis görülecek. 11 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve sis görülecek. 12 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Erzurum çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Kanlımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Emine Ertürk Karaaslan, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız bakanlığımızdan haberlere başlıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Güneydoğu etkinliğinden görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, bakanlığın faaliyetlerinin tanıtıldığı standlara ilişkin paylaşımında, "Çocuklarımız burada, hayalleri burada, Türkiye'nin geleceği burada. Burası Teknofest Güneydoğu" ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla T3 Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Teknofest, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda teknoloji meraklılarını buluşturdu. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı da 14 standla festivalde yer aldı. Bakanlığın standlarında deprem güvenliği, sıfır atık, döngüsel ekonomi, karbon ayak izi ve iklim değişikliği konularında çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi. İklim Değişikliği Başkanlığı standında Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi hakkında ziyaretçilere bilgi veriliyor. COP31'in resmi maskotu Caretta'da yapay zeka uygulamasıyla ziyaretçilerle buluşuyor. Deprem simülasyonlarıyla yapı güvenliği ve test süreçlerinin anlatıldığı standlarda sıfır atık atölyeleri, karbon ayak izi ölçümü, bilgi yarışmaları ve sanal gerçeklik uygulamaları da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde tamamlanan kentsel dönüşüm çalışmalarından görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, güvenli konutlarına yerleşen vatandaşların görüntülerini Kütahya'da Halime teyzeye, Ramazan abiye sorduk. "Yeni evinizi beğendiniz mi?" cevabı her şeyi özetliyor, sözleriyle paylaştı. Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor sayın dinleyiciler. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında depreme dayanıksız yapıların yerine güvenli, sağlam ve sosyal donatıları bulunan yeni yaşam alanları inşa ediliyor. 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde 2.761.000 bağımsız bölüm dönüşüme alındı. 2.378.000 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 383.000 bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. Kütahya'da tamamlanan dönüşüm kapsamında ise 1.489 bağımsız bölüm yenilendi. Pazarlar ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde riskli ve rezerv yapı alanlarında bulunan 245 konut ile 58 iş yeri yeniden inşa edildi. Yeni konutlarına yerleşen vatandaşlardan Halime Bektaş, yeni evinden duyduğu memnuniyeti "Ben kendi evimi bilirim. Benim evim çok güzel. Güzel odalarım var." sözleriyle anlattı. Ramazan Bektaş ise yeni yaşam alanını "Şuna bakmaya doyamazsın." sözleriyle değerlendirdi. Mahalle sakinlerinden Ali Türkmen de yıllardır eski ve sağlıksız yapıların bulunduğu bölgede gerçekleştirilen dönüşümün önemine dikkat çekti. Türkmen, "Ne belediyenin gücü yeterdi, ne herhangi bir şahsın gücü yeterdi. Ama devletimizin gücü yetti." ifadelerini kullandı. Hatice Türkmen ise yeni konutlarla birlikte deprem korkusunu geride bıraktıklarını belirtti. 4 çocuk annesi Tuğba Aydoğmuş da yeni evlerinde huzurlu bir yaşama kavuştuklarını ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denizlerin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor sayın dinleyiciler. Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Göcek Dalaman koylarında denizlerin temizliği ve korunması için yeni uygulamalar hayata geçirildi. Çalışmalar kapsamında deniz çayırlarını korumak amacıyla MAPA Şamandıra yönetim sistemi oluşturuldu. Sistem sayesinde koylardaki tekne yoğunluğu ve kullanım süreleri kontrol altında tutuluyor. Ayrıca Derya atık alım gemisi ile teknelerin atıkları denize ulaşmadan toplanıyor. TÜÇA 91 deniz yüzeyi temizleme teknesi ise haftanın her günü Fethiye Körfezi'nde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Bakan Murat Kurum, çalışmalara ilişkin paylaşımında "Fethiye'nin mavisi emin ellerde. Deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor,
Derya tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor ifadelerini kullandı. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk de sıfır atık mavi projesi kapsamında temel amaçların denizleri ve deniz ekosistemini korumak olduğunu belirtti. Derya ekipleri teknelerden gelen atıkların düzenli biçimde toplanmasını sağlıyor. Tekne sahipleri sistem üzerinden önceden randevu oluşturarak atıklarını belirlenen saatlerde görevli ekiplere teslim edebiliyor. Böylece hem deniz kirliliğinin önüne geçiliyor hem de koyların çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlanıyor. Derya sisteminde hala 14 palamur botu, 4 deniz denetim botu, 1 hizmet botu ve 1 atık alım gemisi görev yapıyor. COP31 Başkanı Murat Kurum, Pasifik'te PIRECOP zirvesine başkanlık ediyor. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesindeki hazırlık toplantıları kapsamında Pasifik'te ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da gerçekleştirilen PIRECOP zirvesine başkanlık ediyor. 5-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantılar, Antalya'da yapılacak COP31 öncesinde iklim müzakerelerinin önemli başlıklarını ele alıyor. COP31 Başkanı Kurum, Fiji'de COP31 eylem gündemini paylaştı. Tuvalu'da ise liderlerle birlikte iklim değişikliğinin etkilerine karşı yürütülen kıyı uyarlama çalışmalarını yerinde inceledi. Fiji'de gerçekleştirilecek liderler genel oturumunda da PIRECOP'tan Antalya'ya uzanan süreçteki öncelikler ele alındı. Deniz seviyesinden yalnızca birkaç metre yükseklikte olan Tuvalu, yükselen deniz seviyesi nedeniyle ciddi risklerle karşı karşıya. Bilim insanları ülke topraklarının önemli bir bölümünün gelecek yıllarda su altında kalabileceği konusunda uyarıyor. Tuvalu'nun yaşadığı bu durum, iklim krizinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve insani bir mesele olduğunu da ortaya koyuyor. PIRECOP kapsamında Pasifik ülkelerinin yaşadığı sorunların Antalya'daki COP31 gündemine taşınması hedefleniyor. COP31 eylem gündemi Fiji'de anlatıldı sayın dinleyiciler. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji'de düzenlenen PIRECOP paydaş toplantısında COP31 eylem gündemini Pasifik ülkelerinin temsilcileriyle paylaştı. Bakan Kurum, iklim krizinin özellikle Pasifik ada ülkelerinde oluşturduğu tehdide dikkat çekti. Kurum, Tuvalu'nun, Fiji'nin, Pasifik'in sesini duyuyoruz ve tüm gücümüzle bu mücadeleyi vereceğimizi ifade etmek istiyorum, dedi. COP31'in uygulama COP'u olması hedefleniyor. Bu kapsamda eylem gündemi 10 öncelikli tema, 6 küresel hedef, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktı üzerine oluşturuldu. Bakan Kurum, iklim hedeflerinin yalnızca sözde kalmaması, somut sonuçlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Enerjiden sanayiye, şehirleşmeden gıdaya, okyanuslardan sağlığa kadar birçok alanın bir bütün olarak ele alındığını belirten kurum, 2035 perspektifiyle çeşitli uygulama hedeflerinin ortaya konulduğunu ifade etti. Bakan Kurum, COP31 eylem gündeminin amacının ortak hedefleri somut uygulamalara dönüştürmek olduğunu belirterek tüm ülkeleri sürecin aktif ortakları olmaya davet etti. Kurum, diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim, eylemle sonuç alalım mesajını verdi. PIRECOP kapsamında Bakan Kurum, Avustralya ve Almanya'nın yanı sıra farklı ülkelerin temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde iklim kriziyle mücadele, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve yeşil sanayileşme başlıkları ele alındı. Çevre Yönetimi Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı sayın dinleyiciler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme ile çevre danışmanlık firmalarına da ÇED yeterlilik firmalarında olduğu gibi Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen büro temsil belgesi alma şartı getirildi. Ayrıca işletmelerde tespit edilen ayrıcalıkların giderilmesine yönelik başvuru sürecini başlatmayan çevre danışmanlık firmalarına idari para cezası uygulanmasının da önü açıldı.
Marmara Denizi'nde kirliliğe 5 milyon lira ceza kesildi sayın dinleyiciler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Yalova'da gerçekleştirdikleri denetimde Marmara Denizi'ne ulaşan kirlilik tespit etti. Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki katı atık düzenli depolama sahasından gelen arıtılmamış kirli suyun yaşanan tıkanma nedeniyle dere yoluyla Marmara Denizi'ne ulaştığı belirlendi. Kirliliğin tespit edilmesinin ardından Yalova ili yerel yönetimler katı atık tesisleri yapma ve işletme birliğine 5 milyon 34 bin lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık ekiplerinin çevre denetimleri Marmara Denizi'nin korunması ve kirliliğin önlenmesine yönelik olarak devam ediyor. Tuvalu'nun sesini Antalya'ya taşıyacağız. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, PreCOP programı kapsamında Pasifik ada ülkesi Tuvalu'yu ziyaret etti. Kurum, Tuvalu'da bilim insanları ve yerel halkla bir araya gelerek iklim değişikliğinin ada ülkesi üzerindeki etkilerini yerinde inceledi. Bakan Kurum, ziyaretinin ardından yaptığı paylaşımda Tuvalu'nun sesini Fiji'deki PreCOP'a, oradan Antalya'ya taşıyacağız mesajını verdi. Tuvalu, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dünyanın en kırılgan bölgelerinden biri olarak gösteriliyor. Yükselen deniz seviyesi ülkenin toprak bütünlüğünü ve yaşam alanlarını tehdit ediyor. Bu nedenle Tuvalu, COP31 eylem gündeminin önemli başlıklarından biri olan okyanuslar ve denizler konusu açısından da dikkat çekiyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji'de düzenlenen Liderler Genel Oturumunda iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Bakan Kurum, COP31 eylem gündeminin 10 öncelikli başlığından birinin okyanuslar ve denizler olduğunu hatırlattı. Tuvalu'nun iklim değişikliğinin etkilerini en ağır biçimde yaşayan ülkelerden biri olduğunu belirten kurum, 1,5 derece hedefinin Tuvalu gibi ülkeler için bir varoluş meselesine dönüştüğünü söyledi. Kurum, iklim krizinin sınır tanımadığını, çözümün de sınırlarla sınırlı kalmayacağını vurguladı. COP31 Başkanı Kurum, tüm ülkeleri iklim eylemini hızlandırmaya çağırdı. Kurum, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, fosil yakıtlardan adil ve düzenli uzaklaşılması ve elektrifikasyonun yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Okyanusların, gezegenlerin iklim sisteminde önemli bir role sahip olduğunu belirten kurum, okyanusların ısınması, asitlenmesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve biyolojik çeşitlilik kaybına karşı ortak eylem gerektiğini ifade etti. Kurum, konuşmasını Tuvalu dilinde teşekkür anlamına gelen Fakafetai sözüyle tamamladı. Fiji'de gerçekleştirilen PreCOP açılış oturumunda konuşan COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya'da yapılacak COP31'in temel hedefinin iklim eylemini somut uygulamalara dönüştürmek olduğunu söyledi. Kurum, 1,5 derece hedefini korumak, aşımı mümkün olduğunca sınırlamak ve iklim eylemini güçlü bir uygulama sürecine dönüştürmek için sizleri Antalya'ya davet ediyoruz dedi. Başlamak bitirmenin yarısıdır sözünü hatırlatan kurum, iklim eylemi için artık harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Kurum, gereksiz taahhütler yerine verilen sözlerin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. COP31 Başkanı Kurum, emisyonların azaltılmasıyla iklim değişikliğine uyum çalışmalarının birbirinin alternatifi değil, birbirinin tamamlayan iki temel unsur olduğunu belirtti. İklim finansmanına erişimin, özellikle kırılgan ülkelerin dirençliliğinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden kurum, adil geçişin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bakan kurum, COP31 Başkanlığı olarak uygulama ve aksiyon vurgusunu sürdüreceklerini belirterek, küresel gündem ne kadar zor olursa olsun iklim dönüşümünden geri dönmeyeceklerini ifade etti. PreCOP kapsamında ayrıca Cook Adaları, Vanuatu, Fransa, Avrupa Komisyonu, Avustralya, Almanya, Singapur, Fiji ve diğer ülke temsilcileriyle çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde küresel iklim krizi, biyoçeşitliliğin korunması, yeşil dönüşüm, iklim dirençli şehirler ve iklim finansmanı gibi başlıklar ele alındı. Müzik
Elazığ'da çevre mevzuatına aykırı işleme 501 milyon liralık ceza kesildi sayın dinleyiciler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Elazığ'da ilaç ve tıbbi atıkları mevzuata aykırı şekilde imha ettiği belirlenen özel sağlık kuruluşuna 501 milyon 568 bin lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık ekipleri söz konusu kuruluşun daha önce de benzer ihlaller gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde 2025 yılında kuruluşun 3 farklı şubesinden alınan tıbbi atıkların da mevzuata aykırı şekilde yakılarak imha edildiği belirlendi. Bunun üzerine ilgili sağlık kuruluşuna 2872 sayılı çevre kanunu kapsamında toplam 501 milyon 568 bin lira idari yaptırım uygulandı. Bakanlık, çevrenin korunması ve atıkların mevzuata uygun şekilde yönetilmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Sevgili dinleyenler, Bakanlığımızdan Haberler programının sonuna geldik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan en son haberleri sizlerle paylaştık. Spikeriniz ben Emine Ertürk Karaaslan, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka Bakanlığımızdan Haberler programında buluşuncaya dek hoşça kalın.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 8-30 derece, Bilecik 11-26, Bursa 13-28, Çanakkale 13-26 derece. Edirne 11-28, İstanbul 15-25, Kırklareli 12-27, Kocaeli 15-28 derece. Sakarya 12-28, Tekirdağ 14-23, Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 8-24 derece, Aydın 14-31, Denizli 14-29, Kütahya 8-24 derece. İzmir 16-28, Manisa 13-29, Muğla 9-28, Uşak 9-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 19-33, Antalya 18-27, Burdur 10-27, Hatay 17-30 derece. Isparta 9-26, Kahramanmaraş 16-29, Mersin 23-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Eskişehir 9-25, Ankara 10-25, Çankırı 8-25 derece. Kayseri ve Kırşehir 8-25, Kırıkkale 10-26, Karaman 10-25 derece. Konya 12-25, Nevşehir 10-23, Niğde 8-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 12-28, Bolu 8-27, Düzce 11-28, Karabük 9-28, Kastamonu 7-25 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuysa yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 12-27, Artvin 9-23, Bayburt 3-19, Çorum 9-24 derece. Giresun 14-23, Gümüşhane 4-22, Ordu 14-23, Rize 13-23 derece. Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 9-26, Trabzon 15-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülecek. Ağrı 3-18, Ardahan 0-16, Bingöl 7-23, Bitlis 6-19 derece. Elazığ 10-23, Erzincan 8-22, Erzurum 2-17, Hakkari 9-21 derece. Iğdır 10-24, Kars 1-17, Malatya 11-23, Muş 8-20, Tunceli 9-24, Şırnak 12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 12-28, Adıyaman 14-28, Diyarbakır 11-27, Gaziantep 14-26 derece. Kilis 16-29, Mardin 14-25, Şanlıurfa 17-29 ve Siirt 13-26 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ekim Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Ekim Pazartesi günü Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunun açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde güneydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edildiği temeldir, dedi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Hakkari merkezli 5 ilde uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şirketlerin, taşınmazların ve ticari faaliyetlerin arkasına saklanan suç gelirlerinin izini sürmeye devam edeceğiz. Suçtan kazandığımız hiçbir serveti yanınıza bırakmayacağız ifadesini kullandı. Lübnan Başbakanı Nawaf Selam, devletin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi için İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalinin sona ermesi ve saldırıların durdurulması gerektiğini belirtti. İsrail merkezli Haaretz gazetesinin araştırmasına göre son 3 yıldır adeta işkence kamplarına dönüşen cezaevlerindeki bu uygulamalar gizli yürütülmüyor. Aksine aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in seçim kampanyasının merkezinde yer alan aleni bir devlet politikası olarak sürdürülüyor. İsrail'deki cezaevlerinde tutulan binlerce Filistinlinin kasıtlı aç bırakma, ağır darp, uyuz salgını ve tıbbi ihmal gibi yöntemlerle sistematik işkenceye maruz kaldığı bildirildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinin Deir el-Belah kentine düzenlediği saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti. İkisi kadın, biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Ve spor. Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 16'da başlayacak mücadelede hakem Davut Dakul Çelik düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Gümüşhane Bayburt İl Sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Seydi Kemer Kalkan Kaş yolunun 21 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu, Küre, Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 15 ila 17. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Mecitözü-Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 10 Ekim Cumartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve sis görülecek. 11 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve sis görülecek. 12 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Erzurum çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, konuklarımızla ve sizlerle saat 23'ü gösterene dek birlikte olacağız. Türküler üzerine konuşup örnekler sunacağız sizlere. Sizler de bizlere katılıp görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 302-25-25. Bugün iki konuğum var. Muhabbeti Candan grubunun şefi Sayın Erkan Şölen ve solistlerinden Leyla Açıkgöz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Bugün bize çok güzel bir program hazırlamışlar. Umarım sizler de beğeneceksiniz. Programa geçmeden önce sevgili hocamı kısaca tanıyalım.
1: Evet, merhabalar. Bu benim daha doğrusu üçüncü buluşmam sizinle. Çok mutluyum tekrar bir arada olmaktan.
0: İnşallah ayda bir birlikte oluruz. Ben de çok mutlu olurum.
1: Sağ olun, inşallah. Erkan Şölen, 1967 doğumluyum. İstanbul doğumluyum. Ispartalıyım aslen. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 1986 yılından beri saz sanatçısı olarak çalışıyorum. Bu süre içerisinde bir albüm bestelerinden oluşan bir albüm yaptım. Ve bu albümün tanıtımında da ilk sizin radyonuzda seslendirmeler yapmıştım. Bu yüzden ayrıca
0: çok
1: tekrar burada olmak gerçekten benim için gurur verici. Birçok konser, radyo, televizyon programına katıldım.
0: İştirak ettiniz.
1: Halen müzikle uğraşıyorum, devam ediyorum. Bu arada Muhabbeti Candan Müzik Topluluğu adında bir topluluk kurdum.
0: Kurdunuz, devam ediyorsunuz.
1: Leyla Hanım da o topluluğun değerli üyelerinden birisi.
2: Teşekkürler.
1: Böyle.
0: Teşekkür ederim. O zaman ilk türkümüzle merhaba diyelim, sonrasında solistimizi tanırız. İlk olarak kimden ne dinliyoruz?
1: Açılışı ben yapayım. Şöyle yapacağız. Şair Rüstem Şahin. Ona ait bir şiiri, bestesini yapmıştım. Bugün de zaten ağırlıklı olarak benim yaptığım bestelerden oluşan bir repertuar hazırladım. Bir Çare Bulunmaz Gönül Sızıma adlı bir şiir. Rüstem Bey benim sosyal medyadan tanıştığım, zaman zaman da karşı karşıya geldiğimiz, bazı şiirlerinde bestelediğim değerli bir şair. Bu eser de onun güzel şiirlerinden biri.
0: O zaman dinleyelim bu güzel eseri.

0: Evet, teşekkür ederim. Evet, çok güzel olmuş bence. Emeklerinize sağlık, sesinize, nefesinize, ellerinize sağlık diyorum.
1: Teşekkür.
0: Teşekkür ederiz. Evet, sevgili Leyla, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Teşekkür
0: Sizi tanıyalım.
2: Ederim. Öncelikle burada olmak çok büyük bir heyecan benim için. Farklı bir tecrübe, son derece keyifli oldu. Teşekkürler sizlere. Ben öğretmenim, müzikle amatör bir ruhla devam ediyorum. Türküler benim için çok kıymetli. Babam bağlama çalar, o sebeple tanıştık türkülerle çocukluktan. Ve yollarımız Erkan hocamla da kesişti.
0: Bence çok güzel olmuş. Doğru kişiyle kesişmiş.
2: Evet. Teşekkür ederim. Bu şekilde işte çalışmalarımıza hocamla devam ediyoruz. Topluluğumuza.
0: Evet, birlikte. Şimdi sizden dinleyeceğiz sanırım.
2: Evet. Gelmiş Bahar diye benim ezgisini çok sevdiğim, hocamın önerdiği söylememiz için bir türkü. Anonim bir eser bu. Hı hı. Umarım beğenilir.

0: Evet, teşekkür ediyorum. O zaman programımıza devam edelim türkülerle.
1: Evet, şimdi
0: ne dinliyoruz?
1: Sırada yine benim bestelerimden birisi olacak. Sözler Ahmet Can Baba'ya ait. Ahmet Can Baba, henüz kendisiyle tanışamadık ama sosyal medya üzerinden şiirleriyle karşı karşıya geldik.
0: Ne kadar güzel.
1: Ve bir gün bir şiirini gördüm. İnsanda olması gereken
0: hasletler,
1: davranışlar, doğru işler üzerine onları anlatan bir şiirini buldum. Ve hemen bunu besteledim o zaman. Kendisine de gönderdim. O da çok beğendi. O besteyi burada seslendirmek istiyorum.
0: İletişim çok güzel. Teknolojiyi iyi kullanılırsa insana çok faydalı. Ama kötü kullanılırsa da
1: tabii,
0: çok zararlı.
1: Tabii. Ben genellikle yani özellikle Facebook kullanma sebebim müzik.
0: Evet.
1: Müzik dışında
0: bizim de öyle
1: paylaşımlar yapmıyorum zaten. Amacım müzik severlerle
0: buluşmak,
1: şiirler, şarkılar, türküler
0: paylaşmak.
1: İşte beğenileri almak, dinletmek, üretimlerimi
0: ve insanlara sunmak, ulaştırmak aslında.
1: Aynen, amacım
0: yani
1: o.
0: Amacımız o.
1: Aynen.
0: Paylaşmak.
1: Aynen.
0: Çünkü bilgi paylaşıldıkça artar.
1: Kesinlikle.
0: Biz de ben şöyle düşünüyorum. Bilginin zekatı paylaşmaktır diyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yani biz Müslüman bir toplum olduğumuza göre en iyi şey yaptığımız zekatımızı, bilgimizi paylaşarak verebileceğiz.
1: Evet, kesinlikle öyle.

0: Evet, teşekkür ediyorum. O zaman devam edelim. Leyla Hanım'da herhalde sıra.
1: Evet, şimdi bilinen bir deyiş seslendireceğiz hocamla. Ervah-ı Ezel'de.
0: Ben de çok severim bunu.
1: Evet.
0: Çok özel bir eser. Çok,
1: kesinlikle. Aşık Sümani'ye ait bir eser. Söyleyelim bakalım.
0: O zaman dinleyelim biz de.
1: Teşekkürler.

0: Teşekkür ederim. Ellerinize, sesinize, nefesinize sağlık. Bu genelde erkek kadın birlikte seslendirdikleri zaman sesler birbirini tutmuyor. Tabii sevgili hocam profesyonel olduğu için.
1: Evet, onu sorabilirsiniz. Sizin, daha doğru olursa
0: sizin sesinize iniyor. Gayet güzel eşlik etti.
2: Evet, Leyla orta ses grubunda. Biraz
0: do,
2: altoya da yakın.
0: Karar
2: mezzo
0: okuyor, değil
2: soprano
0: mi?
2: Gibi ben hissediyorum. O altoya da yakın, böyle orta ses grubunda çok güzel bir tınısı var sesinin.
0: Evet, gerçekten çok güzel.
2: Halk müziği olarak da çok güzel bir hançeresi var. Hele duygusu çok güzel.
0: O çok önemli zaten. Bir kere bütün türkülerin içine giriyor. Duygusunu bize iletiyor. O çok çok önemli.
2: Evet.
0: Herkes
2: evet.
0: Türkü okuyabilir. Herkes şarkı okuyabilir ama duyguyu geçirmek için öncelikle o duygu hissetmek gerekiyor. Karşı evet. tarafa geçirmek için.
2: Leyla da o konuda
0: evet,
2: çok iyi.
0: O konuda
1: çok
0: gerçekten vücut dili de çok güzel anlatıyor. Ben şimdi kayıt yaparken bir taraftan bakıyorum.
1: Bu heyecana rağmen mi? Emin misiniz?
0: Evet, kesinlikle vücut dili olarak da duygu olarak da çok güzel bize gönderi yapıyorsunuz. Gerçekten çok ben de zevkle dinliyorum söylediğiniz türküleri.
1: Sağ olun.
0: İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha fazla birlikte oluruz, beraber çalıp söyleriz ve çok fazla dinleyeniniz olur sizin de. Çok daha güzel eserlere imzanızı atarsınız.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun.
0: Teşekkür ederim.
1: Paylaşmak güzel tabii ki.
0: Evet, evet, sevgili Erkan Bey'den bir türkü dinleyelim şimdi.
2: Şimdi bir Kul Himmet Üstad'dan alınan bir türküyü okumaya çalışacağım, çalmaya okumaya çalışacağım. Kul Himmet Üstad'la Kul Himmet farklı.
0: Evet, evet.
2: Bu ayrımı da burada belirtelim.
0: Belirtmek evet, gerekiyor,
2: belirtelim.
0: Doğru.
2: Çünkü şiirleri o tarihsel süreç içerisinde birbirine de karışmış işin gerçeği. Bu türkü seyyah olup şu alemi gezerim. Kul Himmet Üstad'a ait, ondan alınmış. Ben de bunu seslendirmeye çalışacağım.
0: Bu da çok güzel bir eser. Evet. O zaman dinleyelim.

0: Evet, teşekkür ediyorum. O zaman programımızın birinci bölümünün de bir eser sonra sonuna gelmiş olacağız. O zaman ben sizinle bir ses çalsanız, ben söylesem olur
1: çok
0: mu?
1: Çok güzel olur.
0: Bana eşlik etseniz.
1: Hem güzel bir hatıra olur.
0: Evet, benim için de sizinle birlikte olmak, sizinle çalıp söylemek büyük bir zevk bence. Tabii vaktim olsa yine sizin gruba katılıp uzunca zaman sizlerle birlikte çalıp söylemeyi isterdim ama inşallah emekliliğimizde nasip olur, birlikte oluruz.
1: İnşallah.
0: Ya da ayda bir bizimle birlikte vakit ayırırsanız ben de çok büyük mutluluk duyarım bundan.
1: Elimizden geleni yapacağız inşallah.
0: O zaman ben de size Kayseri yöresinden bir türkü deyiş seslendireyim. Eski libas gibi aşığın gönlü söküldükten sonra dikilmez imiş. Güzel seversen gerdanı benli, her güzelin kahrı çekilmez imiş diyelim.
1: Hadi bakalım.

0: Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Bana da eşlik ettiniz.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun. Teşekkür
1: Çok güzel
0: ederim.
1: Oldu.
0: Sizinle birlikte daha da güzel oldu tabii ki. Çünkü her zaman solisti okutan sazdır. Eğer solist sazdan eminse o zaman çok daha rahat okur.
1: Sağ ol.
2: Güç alıyor değil mi?
0: Güç alıyor kesinlikle. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bu türküyle birlikte programımızın birinci bölümünün de sonuna geldik. Konuklarımız Muhabbeti Candan grubu şefi Sayın Erkan Şölen ve solisti Leyla Açıkgöz. Bizimle birlikte olacaklar, türkülerini çalıp söylemeye devam edecekler. Kimseciklere randevu vermeyin, saat başı raporların arkasından biz yine burada olacağız. Yine çalıp söylemeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.

0: Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 8-30 derece, Bilecik 11-26, Bursa 13-28, Çanakkale 13-26 derece. Edirne 11-28, İstanbul 15-25, Kırklareli 12-27, Kocaeli 15-28 derece. Sakarya 12-28, Tekirdağ 14-23, Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 8-24 derece, Aydın 14-31, Denizli 14-29, Kütahya 8-24 derece. İzmir 16-28, Manisa 13-29, Muğla 9-28, Uşak 9-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 19-33, Antalya 18-27, Burdur 10-27, Hatay 17-30 derece. Isparta 9-26, Kahramanmaraş 16-29, Mersin 23-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Eskişehir 9-25, Ankara 10-25, Çankırı 8-25 derece. Kayseri ve Kırşehir 8-25, Kırıkkale 10-26, Karaman 10-25 derece. Konya 12-25, Nevşehir 10-23, Niğde 8-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 12-28, Bolu 8-27, Düzce 11-28, Karabük 9-28, Kastamonu 7-25 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuysa yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 12-27, Artvin 9-23, Bayburt 3-19, Çorum 9-24 derece. Giresun 14-23, Gümüşhane 4-22, Ordu 14-23, Rize 13-23 derece. Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 9-26, Trabzon 15-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülecek. Ağrı 3-18, Ardahan 0-16, Bingöl 7-23, Bitlis 6-19 derece. Elazığ 10-23, Erzincan 8-22, Erzurum 2-17, Hakkari 9-21 derece. Iğdır 10-24, Kars 1-17, Malatya 11-23, Muş 8-20, Tunceli 9-24, Şırnak 12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 12-28, Adıyaman 14-28, Diyarbakır 11-27, Gaziantep 14-26 derece. Kilis 16-29, Mardin 14-25, Şanlıurfa 17-29 ve Siirt 13-26 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde ise doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5 metre, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, sabah saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, gece saatlerine kadar yer yer 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Önemli haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul merkezli 8 ilde Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluları Türk adaletine teslim edebilmek için Türkiye'nin suç örgütleriyle mücadelesini yurt dışında da sürdürdüğünü söyledi. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin 26. Küresel Zirvesi, seyahat ve turizm sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı oturumlarla Malta'da devam ediyor. Geleceği yeniden şekillendir temasıyla 7-9 Ekim'de Malta'nın başkenti Valletta'daki Akdeniz Konferans Merkezi'nde düzenlenen zirvede seyahat ve turizm sektörünün geleceğini şekillendirecek başlıklar ele alınıyor. Zirvenin son günkü açılış oturumunda konuşan eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkelerin turist çekebilmesinde ziyaretçilerin kendilerini ne kadar hoş karşılanmış hissettiğinin destinasyonların itibarı kadar önemli olduğunu söyledi. Eski Kanada Başbakanı Trudeau, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı hedef alan söylemleri, göçmen ve sınır politikalarının seyahat endişesi yarattığını belirterek, hayatlarında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri sınırını geçmekten endişe duyan pek çok Kanadalı var, dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırılarından endişe duyduklarını bildirerek gözaltına alınanların bu süreçte maruz kaldıkları kötü muamelelere tepki gösterdi. Ve spor, Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürklülük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt-İl sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Seydikemer-Kalkan-Kaş yolunun 21 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 15 ila 17. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Mecitözü-Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 11 derece, Atina az bulutlu 20, Belgrad sağanak yağışlı 16, Berlin sağanak yağışlı 7 derece. Helsinki yağmurlu 6, Kiev sağanak yağışlı 13, Kopenhag sağanak yağışlı 7, Londra sağanak yağışlı 8, Madrid az bulutlu 8, Moskova sağanak yağışlı 9, Paris çok bulutlu 7 derece. Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Saraybosna sağanak yağışlı 11, Sofya çok bulutlu 12 derece. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Varşova çok bulutlu 12, Viyana parçalı bulutlu 12, Zürih parçalı bulutlu 5 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 19, Aşgabat az bulutlu 15, Astana az bulutlu -1, Bağdat az bulutlu 24 derece. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Bişkek az bulutlu 7, Duşanbe az bulutlu 15, Kabil az bulutlu 10, Kerkük az bulutlu 22, Kuveyt az bulutlu 29, Medine parçalı bulutlu 27, Mekke az bulutlu 28, Riyad az bulutlu 24, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 19, Taşkent az bulutlu 14, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Tokyo az bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 19, Kahire az bulutlu 19, Melbourne çok bulutlu 10, Montreal yağmurlu 7, New York az bulutlu 12, Sydney az bulutlu 12 ve Washington az bulutlu 10 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 14, Frankfurt sağanak yağışlı 6, Gümülcine az bulutlu 15, Kırcıale az bulutlu 11, Köln sağanak yağışlı 8, Komrat parçalı bulutlu 12, Köstence az bulutlu 15, Münih çok bulutlu 7, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Selanik az bulutlu 14, Şumlu az bulutlu 9, Taraklıya parçalı bulutlu 13, Zenitsa sağanak yağışlı 12, Valkaneş parçalı bulutlu 13, Gazimaus az bulutlu 17, Girne az bulutlu 19, Lefkoşa az bulutlu 15, Güzelyurt az bulutlu 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Samsun'dan 9 kişi
3: bugün
2: hayatını.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan Güzelce Çay Köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Emine Ertürk Karaaslan. Yayın ekibiyle birlikte konuklarımızla saatler 23'ü gösterene dek burada olacağız, türkülerimizi çalıp söyleyeceğiz. Sizler de programa katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Konuklarımız Muhabbeti Candan grubu şefi bağlamada Erkan Şölen, bağlama ve solist olarak bizimle birlikte, aynı zamanda bu toplulukta solist olarak görev yapan sevgili Leyla Açıkgöz bizimle beraber. Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Evet, birinci bölümde çok güzel eserlerinizi paylaştınız. Erkan Bey kendi eserlerini bizimle paylaştı. Herhalde ikinci bölümde de yine güzel eserlere yer vereceğiz diye düşünüyorum.
2: İkinci bölümü Leyla Hanım'da başlayacağız.
0: Açalım. Evet. Ne dinliyoruz Leyla Hanım?
1: O zaman yine güzel bir deyişle devam edelim. Erzincan, Tercan yöresinden. Bir seher vaktinde indim bağlara.
0: Aşık Daimi'nin.
1: Evet, Aşık Daimi'nin güzel eseri.
0: Evet, çok güzel çok eserleri var. Ben de çok severim.
2: Biz bunu YouTube'da yayınladık. Leyla Açıkgöz, Erkan Şölen yazıldığında orada da dinleyebilirler. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü izlenmeler bayağı arttı. Dinleyebilirler.
0: Evet, biz de inşallah radyo olarak size bu güzel sesleri radyodan duyurmak bizim için de büyük bir onur. Bizim de sizin tanıtımınızda birazcık katkımız olur diye düşünüyorum.
2: Teşekkür ederiz. Olmaz mı? Harika olur.
0: O zaman bu güzel eseri dinleyelim sizden.
2: Olur. Peki. Olur.

0: Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel, uyumlu bir şekilde seslendirdiniz. Şimdi birinci bölümde de sevgili hocamın düetlerinden söylemiştim. Erkek ve kadın sesi çok bir arada olamıyor. Düet yapılamıyor. Hatta bu düetler albümlerde genelde hep farklı yapılır. Sadece mix lenir aynı şekilde benim bildiğim. Ama canlı canlı düet yapmak erkek ve kadın için, yani kadın sesinin aralığı ve erkek sesinin aralığı farklı olduğu için biraz zor. Erkek birazcık peslere inecek, kadın da biraz diklere çıkacak ki lezzetli olsun, kaynaşsın sesler. Sizin sesiniz gerçekten kaynaştı ve çok çok güzel oldu bence. Çok evet, güzel bir eser oldu.
1: Ortak bir sesle buluştuk.
0: Evet. Her zaman olmuyor ama evet. Tabii ki profesyonellerde bu çok daha kolay oluyor.
2: Evet hocam, sağ olsun.
1: Ya tabii, müziği yapmak kadar bilmek de önemli. Bilirseniz bazı şeyler daha kolay oluyor.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Ellerinize, sesinize, nefesinize sağlık.
1: Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Evet hocam, şimdi sırada yine bir besteniz var gibi hissediyorum.
1: Evet, bu beste de benim Spartalı hemşerim Gaffar Güllü'nün şiiri. Sormayın adlı bir eser. Gaffar Güllü ile de bizim tanışmamız yine sosyal medya üzerinden oldu. Bu şundan dolayı oldu. Pandemi döneminde malum herkes evlere kapandı. Evlere kapanınca tabii müzik, evde tek başınıza müzik yapıyorsunuz.
0: Olmuyor, tabii.
1: Ama bir yandan da insanlarla birlikte bir şeyler yapmak istiyorsunuz. O dönem Gaffar Güllü hocamızla tanıştım. Bu Sormayın'dan önce güzel bir Isparta yöresine ait bir türkü yaptık. Ondan sonra eşimin de destekleriyle ve ısrarıyla Hekiman için bir beste yaptık.
0: Onu ben dinledim.
1: O çok
0: beğendim.
1: İzlendi. Çok sevildi.
0: Bir dahaki programa o türküyü istiyoruz o zaman.
1: Olur inşallah, inşallah. Bu Sormayın adlı eser de biz Leyla Hanım'la birlikte yine YouTube'da
0: düet
1: yayınladık. Düet yaptık. O da çok güzel oldu. Dinleyenlerimiz izlerlerse eminim beğeneceklerdir.
0: Eminim ben de. Ben izledim, beğendim. Evet. Tavsiye ediyorum.
1: Bunu şu an canlı çalmayacağız.
0: O zaman oradan vereceğiz.
1: Bunu yayından vereceğiz. Oradaki güzelliği de dinleyicilerimiz duysunlar diye böyle yapıyoruz.
0: Evet. Teşekkür ederim. O zaman biz bunu yayından dinleyelim. İlerleyen zamanda da teşekkür ederiz. Kalk gidelim Malatya'ya, kalk gidelim Hekimhan'a.
1: Evet, kalk gidelim Hekimhan'a, kalk gidelim Malatya'ya şeklinde dönüşümlü olarak bunlar kullanılıyor. Bu besteyi Aysun, eşim,
0: Hekimhanlı olduğu için Hekimhanlı biraz da onun için yaptınız değil mi?
1: Gaffar Hoca aslında Hekimhan'a gitmiş biri değil.
0: Gerçekten.
1: Evet. Ama o şiirde anlatılan yerler,
0: evet,
1: her şey Aysun'un Gaffar Hoca'ya anlattığı ve Gaffar Hoca'nın da kalemi çok güçlü.
0: Kalem çok güzel olmuş.
1: İnanılmaz güzel yazdı.
0: Ben de inanın yani dinledim eseri, hoşuma gitti. Hatta okuyayım diye düşündüm. Evet. Programda okumak istedim. Tabii ki ben gelen arkadaşlardan rica edeyim, çaldırayım, söyleyeyim diye düşündüm. Ben çok beğendim eseri. Evet. Ve dedim ki herhalde bunu Malatyalı birisi yazdı. İşte. Aysun Hanım'ın Malatyalı olduğunu bilmiyordum.
1: Evet.
0: Sizin Ispartalı olduğunuzu biliyordum.
1: Yani güzel bir buluşma oldu aslında.
0: Çok güzel olmuş.
1: Güzel bir çalışma oldu.
0: O zaman bence Aysun Hanım çok güzel anlatmış ki şair de dile
1: çok
0: getirmiş.
1: Çok güzel anlattı. Gerçekten güzel anlattı.
0: Evet, emeklerine, yüreklerine sağlık diyelim.
1: Evet.
0: Bir sonraki programda dinleyeceğiz.
1: Bir sonraki programda inşallah bunu dinleyeceğiz.
0: Sizin eserinizi dinleyelim.
1: Şimdi Sormayın'la.
0: Sormayın'la devam ediyoruz. Evet.

0: Evet, ellerinize sağlık, sesinize sağlık,
1: sağ
0: emeklerinize sağlık. Çünkü bu güzel eserleri meydana getiren sizsiniz.
1: Sağ ol.
0: Aynı zamanda çalıp söyleyerek bütün dünyaya duyuruyoruz hep birlikte. Evet, şimdi Leyla Hanım'dan devam ediyoruz herhalde.
2: Evet.
1: Evet.
0: Ne var sırada?
2: Yine Malatya. Yine Malatya yöresinden, kaynak kişisinin Mustafa Gazioğlu olduğu yine bilinen eserlerden bir tanesi. Pencereden kar geliyor bu yorgun sese rağmen. Umarım
1: bir
2: okuyabiliriz.
1: Uzun hava.
2: Evet.
0: Ama
2: bir uzun hava.
0: Zaten Malatya, özellikle Arguvan yöresindeki uzun havalar, bütün türküler diyeyim, yani özellikle uzun havalar çok daha fazla. Evet. Neredeyse türküler böyle konuşur gibi söyleniyor. Hepsi duygu yoğunluğunda, benim izlenimlerim bu şekilde. Çok fazla Malatyalı arkadaşım var. Ben şimdi arkadaşlara göre de müziğini inceliyorum, ister istemez bakıyorum.
1: Evet, bu da güzel, çok güzel bir uzun hava.
0: Evet,
1: bunun
0: bu çok özel ve güzel bir
1: eser
0: uzun hava.
1: Bağlamak istiyoruz.
0: Tabii ki.
1: Yine Leyla Hanım okuyacak onu da. Değme Felek.
0: Çok güzel olur.
1: Uzun havanın arkasına.
2: Evet.
0: O zaman dinleyelim bu güzel eserleri.
2: Peki.

0: Teşekkür ederim. Sesinize sağlık. Sevgili hocamın da ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Her ikisi de çok çok güzel oldu. Hocam da Değme Felek'te size eşlik etti.
1: Evet.
0: Şimdi Değme Felek özel bir eser. Gerçekten güzel bir eser. Ben de çok severim. Aşık Özlemiye'nin güzel eserlerinden birisi. İlk defa yanlış hatırlamıyorsam ilk tanıtanlardan birisi de Sabahat Akyaz, evet, diyebiliyorum duyuranlardan. Aşık Özlemi'nin eserlerinin birçoğunu Sabahat Akyaz'dan dinledik.
2: Evet.
0: Ama siz de çok güzel okudunuz.
1: Teşekkürler.
0: Bu eserle ilgili paylaşımınız olacaktı. Buyurun.
1: Aşık Özlemi ile ortaokulda kavilleştikleri bir kız arkadaşının hikayesinin üstüne yazılmış bir eser bu. Çok gerçekten hüsranlı, yürek yakıcı. Ortaokulda kavilleşiyorlar. Sonra 80'li yıllarda Aşık Özlemi'nin yazdığı bir şiirden dolayı yargılanma aşamalarında nişanlı oldukları halde ayrılmak durumunda kalıyorlar. Aile kızı hani vermeme yolunda karar alıyor sanıyorum ve ayrılıyorlar. Bu kavil bozuldu diye de Aşık Özlemi çok üzülüyor. Keza kavilleştiği, aşık olduğu, sevdalandığı kız da aynı şekilde kavuşamıyorlar. Çok gerçekten hüzünlü hikaye. Bunun üzerine yazılmış bir...
0: Şimdi yaşanmışlık, evet, var ki bu güzel eserler ortaya,
1: evet,
0: çıktı.
1: Türk'ün
0: ben şimdi ben şahsen tanıyorum Leyla Ertaş'ı. Dedim ki Neşet'i bu kadar eser ile dünya çapında bir sanatçı olmasına sağlayan kişi Leyla Ertaş. Dedim ki ne kadar gurur duysanız azdır kendiniz. Bir ulusa, bırakın ulusu, dünyaya mal olmuş bir sanatçı doğdu sizin aşkınızdan. Şimdi gerçekten bu duygular, aşkta acılar ne kadar büyükse eserler o kadar çok oluyor. Evet. Daha ziyade acılardan çok fazla besleniyoruz biz. Belki millet olarak belki ağlamayı da severiz, oynamayı da severiz, gülmeyi de severiz. Hatta öyle derler ki tencere kapağına oynarız. Ama basit bir şeyde de çok çabuk hep birlikte ağlayabiliriz.
1: Evet, duygularını yoğun yani, yaşayan aslında.
0: Gerçekten öyle. Biz millet olarak her şeyi fazlasıyla yaşıyoruz. Hı hı. Az değil. Yani bizim dozumuz hep ya diplerde ya tepelerde.
2: Evet.
0: Tabii böyle bir ulusun da mensup olmaktan hepimiz onur ve gurur duyuyoruz.
1: Kesinlikle.
2: Tabii yaşadığımız coğrafya tarih boyunca çok sıkıntılarla hayatını geçiren insanlar olduğu için üretimler de doğal olarak bunlar üzerine kuruldu. Türkülerimizin zenginliğinin kaynağı bu.
0: Evet.
2: Buradaki yoğunluk, yaşanan
0: duygu yoğunluğu.
2: Evet.
1: Anadolu'nun, evet, tarihi gerçekten çok,
0: yani o kadar güzel baktığınız zaman, şimdi biraz önceki Erkan hocamın okuduğu türküde bahsettiğimiz Hekiman üzerine yazılan türküde Hekiman'ı gezdiriyor. Orada anlatıyor,
2: evet,
0: mesela.
2: Her ne kadar orada Gaffar Güllü hocamız
0: görmemiş olsa da anlatılanlara
2: şöyle,
0: göre yazmış.
2: Orada şöyle bir şey var. Anlatılanları yaşayabilmek, hissedebilmek
0: bu
2: ve
0: çok
2: onu
0: önemli.
2: Ustaca şiire
0: dökebilmek.
2: O bir gerçekten büyük bir meziyet. Onu güzel başardığı için biz de hissedebiliyoruz.
0: Evet. Zaten bu aşkla tamamen duyguyla olduğu için, evet, yaşadığını dile getiriyor şairde.
2: Aynen.
0: Bütün duygularını dile getiriyor.
2: Özlemi'nin bu Değme Felek şiiri çok güzel yani.
0: Gerçekten çok, çok güzel. Ve çok çabuk türküleşti. Evet. Şimdi anonim türkülerimiz yüzyıllardan beri devam ediyor. Belki bin yılı geçti. Yani belki Türk'ün ilk dünyaya gelişinden beri türkülerimiz devam ediyor ama türküleşmek için, anonimleşmek için, gerçekten türkü olmak için belli bir zaman gerekiyor.
1: Evet. Demlenmesi gerekiyor.
0: Demlenmesi gerekiyor. Şimdi Erkan hocamın yaptığı eserlere de bakıyorum. Çok çabuk türküleşiyor ve kabul görüyor.
2: Benim,
0: onun için çok başarılı, evet, buluyorum sizi. Tebrik ediyorum.
2: Bir eserim özellikle şöyle söyleyeyim. Evinde, düğününde,
0: evet,
2: eğlencesinde,
0: evet,
2: söylenen bir bestem vardı. Ona çok mutluyum. Sevda nedir bilmeyenin vay haline.
0: Onu işte o kadar güzel bir eser ki siz ilk albümde okuduğunuz halini ben daha çok seviyorum ama
2: öyledir, olabilir.
0: Bazı son dönemlerde okunan, özellikle, evet, düğünlerde, eğlencelerde kullanılan biraz daha hareketli.
2: Hatta metroda gitarını almış
0: söylüyor. Evet,
2: evet, söyleyen kişilere rastladım ben. Çok ya, gerçekten bir besteci için çok mutluluk verici
0: bir şey. Evet. Ve şöyle güzel geldi bana. Ağır söylendiği zaman duygusal bir eser.
2: Hmm.
0: Evet. Ama hareketli söylendiği zaman oyun havasına dönüyor.
3: Evet, çok öyle evet. Eserimizde var, doğru.
2: Oluyor. Bu çok yani, güzel. Evet, yapıyorlar. Hababam sınıfının.
0: Evet, müziğiyle aynı.
2: Evet. Ağırlaşınca çok hüzünlü oluyor.
0: Çok hüzünlü oluyor.
2: Hızlanınca böyle bir neşe, cıvıl cıvıl.
0: Yani bu Erkan hocamın eseri de öyle olmuş.
2: Roman havası yaptılar benim şimdi.
0: Evet.
2: Vay haline.
3: Gerçekten roman havası, hocam.
2: Evet. Gerçekten
0: çok güzel.
2: Yani halk bu, halk.
0: Halk her tarafa
2: İçinden
0: götürüyor.
2: Nasıl geliyorsa öyle yapıyor. Evet, aslında işte, müziğin o özgürlüğü de bu yani.
3: Aynen. Evet.

0: sanatçı olmanız, yani profesyonel anlamda da bu işin içinde olmanız sizin dağarcığınızı doldurdu. Dağarcıktan sonra artık yavaş yavaş dışarıya taşma yani birikim, başlıyor.
1: Birikim vardı onun üzerine. O besteler tabii daha kolay çıktı. Bazen öyle şeyler oluyor ki, şimdi onu burada seslendiremeyeceğiz. İnşallah başka programlarda seslendiririz. Bizim bu grubun Muhabbeti Candan grubun adı da benim o bestemden geliyor. Muhabbeti Candan bir yarim olsun. Bu mısra, bu söz şöyle oluştu. İş yerimde çalışırken kantinde arkadaşlar konuşuyorlar kendi aralarında. İki kişi konuşurken bir tanesi diyor ki, ya diyor, bir yarim olsun, bir sevgilim olsun, hayat arkadaşım olsun falan filan derken o an aklımdan bu şey geçti, bu mısra. Muhabbeti Candan bir yarim olsun. Onu da şiir haline dönüştürüp müziklendirdi.
0: Ne kadar güzel.
1: Sonra da bu grubun adı oldu zaten. Çok böyle güzel. De olabiliyor yani.
0: Olabiliyor, evet.
1: Evet.
0: Ve programımızın herhalde son eserine mi geldi sıra?
1: Evet, son eser.
0: Kimden dinliyoruz?
1: Leyla Hanım'dan.
2: Erkan Hocam'la birlikte yine seslendireceğiz.
1: Ya, ben de katıldım.
0: Evet, o zaman sizden dinleyelim.
1: Evet.
2: Yine karlar yağdı gönül dağıma.
0: Bu da çok güzel
2: çok
0: bir eser.
2: Çok güzel bir eser.
0: Bu da beste.
2: Mehmet İpek.
0: Mehmet İpek'in bestesi.
2: Söz ve evet, beste. Bu benim için bu özel bir eser. Çünkü çok uzun yıllar sonra, üniversite yıllarımdan sonra müzikle, türkülerle tekrar bir başlangıç yaptığım türkü diyebilirim aslında bu.
0: Ama çok için... zor aslında bakarsak, çok zor değil mi sevgili hocam? Girişi bir kere, yani girişini çok iyi ayarlamak gerekiyor. Müzikal anlamda
1: evet.
0: Zor bir eser.
2: Evet.
0: Tek düze bir eser değil.
2: Değil.
0: İniş çıkışları var.
1: Var var. Yani kendi içinde tabii ki zorlukları var ama Leyla bu konuda gayet başarılı. Kulağı çok iyi.
2: Teşekkürler.
0: Evet.
1: Evet. Hançeri
0: nota sağlam.
2: Nota bilgim olmadığı halde çok teşekkür ederim iltifatlarınız için. Çok sağ olun. Dediğim gibi benim için de özel bir yere sahip olan bu eseri seslendirebiliriz umarım.
1: Evet.

0: Teşekkür ediyorum. Çok da güzel seslendirdiniz. Sesinize, nefesinize sağlık. Sevgili hocamın da ellerine sağlık.
1: Sağ olun.
2: Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun.
0: Bize.
2: Teşekkürler.
0: Nice güzel programlarda bir araya gelelim diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: İnşallah.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızın bugün de sonuna geldik. Bugünkü konuklarımız Muhabbeti Candan topluluğunun şefi, bağlamasıyla ve sesiyle Erkan Şölen, solisti Leyla Açıkgöz bizimle birlikteydi. Türkülerini seslendirdiler. Çaldık, hep birlikte söyledik. Türküler üzerine çok sıcak, güzel bir sohbet ettik. Biz de çok büyük zevk aldık. Umarım sizler de radyolarınızın başında aynı zevki almışsınızdır. Tekrar görüşmeyi umut ediyorum. İlerleyen zamanda kendilerine tekrar söylüyorum. Sizler de bu konuda dilekte, istekte bulunursanız çok mutlu olurum. İletişim yollarımız radyo@mgm.gov.tr, telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 2525. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 8-30 derece, Bilecik 11-26, Bursa 13-28, Çanakkale 13-26 derece. Edirne 11-28, İstanbul 15-25, Kırklareli 12-27, Kocaeli 15-28 derece. Sakarya 12-28, Tekirdağ 14-23, Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 8-24 derece, Aydın 14-31, Denizli 14-29, Kütahya 8-24 derece. İzmir 16-28, Manisa 13-29, Muğla 9-28, Uşak 9-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 19-33, Antalya 18-27, Burdur 10-27, Hatay 17-30 derece. Isparta 9-26, Kahramanmaraş 16-29, Mersin 23-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Eskişehir 9-25, Ankara 10-25, Çankırı 8-25 derece. Kayseri ve Kırşehir 8-25, Kırıkkale 10-26, Karaman 10-25 derece. Konya 12-25, Nevşehir 10-23, Niğde 8-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 12-28, Bolu 8-27, Düzce 11-28, Karabük 9-28, Kastamonu 7-25 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuysa yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 12-27, Artvin 9-23, Bayburt 3-19, Çorum 9-24 derece. Giresun 14-23, Gümüşhane 4-22, Ordu 14-23, Rize 13-23 derece. Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 9-26, Trabzon 15-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülecek. Ağrı 3-18, Ardahan 0-16, Bingöl 7-23, Bitlis 6-19 derece. Elazığ 10-23, Erzincan 8-22, Erzurum 2-17, Hakkari 9-21 derece. Iğdır 10-24, Kars 1-17, Malatya 11-23, Muş 8-20, Tunceli 9-24, Şırnak 12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 12-28, Adıyaman 14-28, Diyarbakır 11-27, Gaziantep 14-26 derece. Kilis 16-29, Mardin 14-25, Şanlıurfa 17-29 ve Siirt 13-26 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Opa ile Sinop arasında. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı sisli. Gece 12'den öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, sis anındaysa zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sisli. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu olacak. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi sisli, görüş uzaklığı iyi, sis anındaysa zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Rüzgarsa batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edildiği temeldir, dedi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Hakkari merkezli 5 ilde uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şirketlerin, taşınmazların ve ticari faaliyetlerin arkasına saklanan suç gelirlerinin izini sürmeye devam edeceğiz. Suçtan kazandığımız hiçbir serveti yanınıza bırakmayacağız ifadesini kullandı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, devletin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi için İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalinin sona ermesi ve saldırıların durdurulması gerektiğini belirtti. İsrail merkezli Haaretz gazetesinin araştırmasına göre son 3 yıldır adeta işkence kamplarına dönüşen cezaevlerindeki bu uygulamalar gizli yürütülmüyor. Aksine aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in seçim kampanyasının merkezinde yer alan aleni bir devlet politikası olarak sürdürülüyor. İsrail'deki cezaevlerinde tutulan binlerce Filistinlinin kasıtlı aç bırakma, ağır darp, uyuz salgını ve tıbbi ihmal gibi yöntemlerle sistematik işkenceye maruz kaldığı bildirildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinin Deir el-Belah kentine düzenlediği saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti. İkisi kadın, biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Ve spor. Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 16'da başlayacak mücadelede hakem Davut Dakul Çelik düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa-Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Seydi Kemer-Kalkan-Kaş yolunun 21 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 15 ila 17. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Mecitözü-Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 11 derece, Atina az bulutlu 20, Belgrad sağanak yağışlı 16, Berlin sağanak yağışlı 7 derece. Helsinki yağmurlu 6, Kiev sağanak yağışlı 13, Kopenhag sağanak yağışlı 7, Londra sağanak yağışlı 8, Madrid az bulutlu 8, Moskova sağanak yağışlı 9, Paris çok bulutlu 7 derece. Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Saraybosna sağanak yağışlı 11, Sofya çok bulutlu 12 derece. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Varşova çok bulutlu 12, Viyana parçalı bulutlu 12, Zürih parçalı bulutlu 5 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 19, Aşgabat az bulutlu 15, Astana az bulutlu -1, Bağdat az bulutlu 24 derece. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Bişkek az bulutlu 7, Duşanbe az bulutlu 15, Kabil az bulutlu 10, Kerkük az bulutlu 22, Kuveyt az bulutlu 29, Medine parçalı bulutlu 27, Mekke az bulutlu 28, Riyad az bulutlu 24, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 19, Taşkent az bulutlu 14, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Tokyo az bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 19, Kahire az bulutlu 19, Melbourne çok bulutlu 10, Montreal yağmurlu 7, New York az bulutlu 12, Sydney az bulutlu 12 ve Washington az bulutlu 10 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 14, Frankfurt sağanak yağışlı 6, Gümülcine az bulutlu 15, Kırcıale az bulutlu 11, Köln sağanak yağışlı 8, Komrat parçalı bulutlu 12, Köstence az bulutlu 15, Münih çok bulutlu 7, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Selanik az bulutlu 14, Şumlu az bulutlu 9, Taraklıya parçalı bulutlu 13, Zenitsa sağanak yağışlı 12, Valkaneş parçalı bulutlu 13, Gazimağus az bulutlu 17, Girne az bulutlu 19, Lefkoşa az bulutlu 15, Güzelyurt az bulutlu 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 8-30 derece, Bilecik 11-26, Bursa 13-28, Çanakkale 13-26 derece. Edirne 11-28, İstanbul 15-25, Kırklareli 12-27, Kocaeli 15-28 derece. Sakarya 12-28, Tekirdağ 14-23, Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 8-24 derece, Aydın 14-31, Denizli 14-29, Kütahya 8-24 derece. İzmir 16-28, Manisa 13-29, Muğla 9-28, Uşak 9-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 19-33, Antalya 18-27, Burdur 10-27, Hatay 17-30 derece. Isparta 9-26, Kahramanmaraş 16-29, Mersin 23-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Eskişehir 9-25, Ankara 10-25, Çankırı 8-25 derece. Kayseri ve Kırşehir 8-25, Kırıkkale 10-26, Karaman 10-25 derece. Konya 12-25, Nevşehir 10-23, Niğde 8-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 12-28, Bolu 8-27, Düzce 11-28, Karabük 9-28, Kastamonu 7-25 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuysa yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 12-27, Artvin 9-23, Bayburt 3-19, Çorum 9-24 derece. Giresun 14-23, Gümüşhane 4-22, Ordu 14-23, Rize 13-23 derece. Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 9-26, Trabzon 15-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülecek. Ağrı 3-18, Ardahan 0-16, Bingöl 7-23, Bitlis 6-19 derece. Elazığ 10-23, Erzincan 8-22, Erzurum 2-17, Hakkari 9-21 derece. Iğdır 10-24, Kars 1-17, Malatya 11-23, Muş 8-20, Tunceli 9-24, Şırnak 12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 12-28, Adıyaman 14-28, Diyarbakır 11-27, Gaziantep 14-26 derece. Kilis 16-29, Mardin 14-25, Şanlıurfa 17-29 ve Siirt 13-26 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 10 Ekim Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Ekim Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Ekim Pazartesi günü Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunun açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde güneydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul merkezli 8 ilde Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluları Türk adaletine teslim edebilmek için Türkiye'nin suç örgütleriyle mücadelesini yurt dışında da sürdürdüğünü söyledi. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin 26. Küresel Zirvesi, seyahat ve turizm sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı oturumlarla Malta'da devam ediyor. Geleceği yeniden şekillendir temasıyla 7-9 Ekim'de Malta'nın başkenti Valletta'daki Akdeniz Konferans Merkezi'nde düzenlenen zirvede seyahat ve turizm sektörünün geleceğini şekillendirecek başlıklar ele alınıyor. Zirvenin son günkü açılış oturumunda konuşan eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkelerin turist çekebilmesinde ziyaretçilerin kendilerini ne kadar hoş karşılanmış hissettiğinin destinasyonların itibarı kadar önemli olduğunu söyledi. Eski Kanada Başbakanı Trudeau, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı hedef alan söylemleri, göçmen ve sınır politikalarının seyahat endişesi yarattığını belirterek, hayatlarında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri sınırını geçmekten endişe duyan pek çok Kanadalı var, dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırılarından endişe duyduklarını bildirerek gözaltına alınanların bu süreçte maruz kaldıkları kötü muamelelere tepki gösterdi. Ve spor, Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürklülük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Seydi Kemer-Kalkan-Kaş yolunun 21 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 15 ila 17. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Mecitözü-Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 10 Ekim Cumartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve sis görülecek. 11 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve sis görülecek. 12 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Erzurum çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda bu hafta dünya çapında ünlü Amerikalı caz sanatçısı Stacy Kent'ten şarkılar dinleyeceğiz. Günümüzün en parlak caz yeteneklerinden biri olarak nitelendirilen Kent, 1965 Amerika Birleşik Devletleri New Jersey doğumlu. Sanatçı liseyi bitirdikten sonra gittiği Londra'da Guildhall Müzik ve Drama Okulu'nda eğitim aldı. Eşi tenor saksafoncu ve yapımcı Jim Tomlinson'la yaptığı çalışmalarla Londra'da yıldızı parlayan Kent, Close Your Eyes adlı ilk albümünü 1997 yılında çıkardı. Bu albümle müzikseverlerin ve eleştirmenlerin beğenisini kazandı. Şimdi programımızda bu albüme de adını veren Close Your Eyes adlı şarkıya kulak veriyoruz.

It Never Entered My Mind radyolarınızdaydı. Şarkı Stacey Kent'in 2002 çıkışlı In Love Again, The Music of Richard Rodgers adlı albümünde cazseverlerle buluşmuştu. Caz esintisinde şimdi de sizleri sanatçının The Boy Next Door adlı albümünden You Have Got a Friend adlı şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Sanatçı The Boy Next Door'la Fransa'da 100 bin adet albüm satışıyla 2003 yılında altın plak ödülü kazanmıştı.

The Face I Love. Stacey Kent bu şarkıyı 2013 yılında yayınladığı The Changing Lights adlı albümünde müzikseverlerin beğenisine sundu. Programımızda sırada Kent'in eşi Jim Tomlinson'ın prodüktörlüğünde 2007 yılında çıkardığı Breakfast on the Morning Tram adlı albümünden bir şarkı var. Albüm 2009 yılında en iyi vokal caz albüm dalında Grammy'ye aday gösterilmişti. Şimdi albümden I Wish I Could Go Traveling Again adlı şarkıyı dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, caz esintisinde bu hafta dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Amerikalı sanatçı Stacy Kent'ten şarkılara yer verdik. Programımızda sizlere sanatçının 1999 çıkışlı Love is the Tender Trap adlı albümünden Comes Love adlı şarkıyla veda ediyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Caz Esintisi. Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 1.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 8-30 derece, Bilecik 11-26, Bursa 13-28, Çanakkale 13-26 derece. Edirne 11-28, İstanbul 15-25, Kırklareli 12-27, Kocaeli 15-28 derece. Sakarya 12-28, Tekirdağ 14-23, Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 8-24 derece, Aydın 14-31, Denizli 14-29, Kütahya 8-24 derece. İzmir 16-28, Manisa 13-29, Muğla 9-28, Uşak 9-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 19-33, Antalya 18-27, Burdur 10-27, Hatay 17-30 derece. Isparta 9-26, Kahramanmaraş 16-29, Mersin 23-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Eskişehir 9-25, Ankara 10-25, Çankırı 8-25 derece. Kayseri ve Kırşehir 8-25, Kırıkkale 10-26, Karaman 10-25 derece. Konya 12-25, Nevşehir 10-23, Niğde 8-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 12-28, Bolu 8-27, Düzce 11-28, Karabük 9-28, Kastamonu 7-25 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuysa yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 12-27, Artvin 9-23, Bayburt 3-19, Çorum 9-24 derece. Giresun 14-23, Gümüşhane 4-22, Ordu 14-23, Rize 13-23 derece. Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 9-26, Trabzon 15-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülecek. Ağrı 3-18, Ardahan 0-16, Bingöl 7-23, Bitlis 6-19 derece. Elazığ 10-23, Erzincan 8-22, Erzurum 2-17, Hakkari 9-21 derece. Iğdır 10-24, Kars 1-17, Malatya 11-23, Muş 8-20, Tunceli 9-24, Şırnak 12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 12-28, Adıyaman 14-28, Diyarbakır 11-27, Gaziantep 14-26 derece. Kilis 16-29, Mardin 14-25, Şanlıurfa 17-29 ve Siirt 13-26 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopayla Sinop arasında. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, batısı sisli. Gece 12'den öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, sis anındaysa zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sisli. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu, öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sisli, öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu olacak. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi sisli, görüş uzaklığı iyi, sis anındaysa zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethi arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yarım ila 1,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Rüzgarsa batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edildiği temeldir, dedi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Hakkari merkezli 5 ilde uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şirketlerin, taşınmazların ve ticari faaliyetlerin arkasına saklanan suç gelirlerinin izini sürmeye devam edeceğiz. Suçtan kazandığımız hiçbir serveti yanınıza bırakmayacağız ifadesini kullandı. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, devletin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi için İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalinin sona ermesi ve saldırıların durdurulması gerektiğini belirtti. İsrail merkezli Haaretz gazetesinin araştırmasına göre son 3 yıldır adeta işkence kamplarına dönüşen cezaevlerindeki bu uygulamalar gizli yürütülmüyor. Aksine aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in seçim kampanyasının merkezinde yer alan aleni bir devlet politikası olarak sürdürülüyor. İsrail'deki cezaevlerinde tutulan binlerce Filistinlinin kasıtlı aç bırakma, ağır darp, uyuz salgını ve tıbbi ihmal gibi yöntemlerle sistematik işkenceye maruz kaldığı bildirildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinin Deir el-Belah kentine düzenlediği saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti. İkisi kadın, biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Ve spor. Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 16'da başlayacak mücadelede hakem Davut Dakul Çelik düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Seydi Kemer, Kalkan, Kaş yolunun 21 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. İnebolu, Küre, Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 15 ila 17. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Mecitözü-Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 11 derece, Atina az bulutlu 20, Belgrad sağanak yağışlı 16, Berlin sağanak yağışlı 7 derece. Helsinki yağmurlu 6, Kiev sağanak yağışlı 13, Kopenhag sağanak yağışlı 7, Londra sağanak yağışlı 8, Madrid az bulutlu 8, Moskova sağanak yağışlı 9, Paris çok bulutlu 7 derece. Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Saraybosna sağanak yağışlı 11, Sofya çok bulutlu 12 derece. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Varşova çok bulutlu 12, Viyana parçalı bulutlu 12, Zürih parçalı bulutlu 5 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 19, Aşgabat az bulutlu 15, Astana az bulutlu -1, Bağdat az bulutlu 24 derece. Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Bişkek az bulutlu 7, Duşanbe az bulutlu 15, Kabil az bulutlu 10, Kerkük az bulutlu 22, Kuveyt az bulutlu 29, Medine parçalı bulutlu 27, Mekke az bulutlu 28, Riyad az bulutlu 24, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 19, Taşkent az bulutlu 14, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Tokyo az bulutlu 16 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 19, Kahire az bulutlu 19, Melbourne çok bulutlu 10, Montreal yağmurlu 7, New York az bulutlu 12, Sydney az bulutlu 12 ve Washington az bulutlu 10 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 14, Frankfurt sağanak yağışlı 6, Gümülcine az bulutlu 15, Kırcıale az bulutlu 11, Köln sağanak yağışlı 8, Komrat parçalı bulutlu 12, Köstence az bulutlu 15, Münih çok bulutlu 7, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Selanik az bulutlu 14, Şumlu az bulutlu 9, Taraklıya parçalı bulutlu 13, Zenitsa sağanak yağışlı 12, Valkaneş parçalı bulutlu 13, Gazimağus az bulutlu 17, Girne az bulutlu 19, Lefkoşa az bulutlu 15, Güzelyurt az bulutlu 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin Havalı Radyosu'nun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız. Ben Yeliz Kardeş. Hepinize iyi dinlemeler, güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle programa başlıyorum. Bugün de yeni bir gün. Adı üstünde bugün. Bugün de farklı bir konu ve farklı bir konukla birlikteyiz. Bugün İhsan Metinam ile birlikteyiz. Bu programımızda Sayın İhsan Metinam ile yaratıcı drama üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz İhsan Bey.
2: Hoş bulduk Yeliz Hanım. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Bizi kırmayıp geldiğiniz için. Şimdi hocam, bizler sizleri tanıyoruz ya da tanıyanlar çok iyi biliyorlar sizi. Siz değerli bir hocamızsınız. Ama bilmeyenler için, dinleyicilerimiz için bir kendinizi tanıtabilir misiniz?
2: Estağfurullah. Güzel sözleriniz için teşekkür ederim öncelikle.
1: Biz teşekkür ederiz hocam.
2: Ben Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Hı-hı. Çalışma alanım eğitimde drama ya da yaratıcı drama diğer bir ismiyle. Hı-hı. Aynı zamanda Çağdaş Drama Derneği'nde hem üyeyim, hem eğitmenim, hem de yönetim kurulu üyesiyim. Genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyorum.
1: Çok güzel hocam. Bu anlamda bu övgü diyorsunuz ama övgüleri de değer alanlar bence. Sanat çünkü çok değerli bir alan hayatımızda. Hocam, drama demişken, daha doğrusu alanınız da drama olduğu için uzmanlık alanınız. Yaratıcı drama nedir diye başlayalım mı konuşmamıza?
2: Olur, başlayalım tabii ki. Yaratıcı drama bir grubun, ki bir grup etkinliğidir yaratıcı drama, buradan da anlaşılabileceği gibi, bir eğitmenle beraber belli bir konu üzerinde doğaçlama tekniğiyle canlandırmalar yapmasıdır aslında. En kısa tanımıyla söz gelimi, empati becerisi üzerine bir ders yapacağız. Empati becerisi üzerine bir plan yapıyor drama eğitmeni. Bunu bir grupla buluşturuyor ve o grup empati üzerine doğaçlamalar yapıyor ve empatiyi tartışıyor ve sürecin sonunda da empati becerisine bir katkı sağlanmaya çalışılıyor.
1: Empati şimdi günümüz günlük hayatımızda çok kullandığımız bir kelime ama empatinin kelime anlamını drama alanında bir insan olarak biraz açabilir miyiz?
2: Şimdi doğru diyorsunuz. Empati çok sıklıkla kullanılan bir kavram.
1: Sanki hepimiz biliyoruz aslında ama uyguluyor muyuz o da var yani.
2: Doğru. Bazı kavramlar çok dillendirildiği zaman aslında çok da o kavram öğrenilmeyecekmiş gibi bir algı da oluşuyor gibi geliyor bana. Üzerine çok düşünülmüyor. Sözcük anlamı duygudaşlık. Yani bir başkasının duygularını anlayabilmek. Empatinin sözcük anlamı. Drama süreçlerinde biz roller aldığımız için, farklı rollere girdiğimiz için olmadığımız bir kişiyi de canlandırdığımızdan onun durumunu daha iyi anlayabiliyoruz. O yüzden drama empati kurduruyor. Rollere soktuğu için.
1: Evet. Bakın, yeni bir şey daha öğrendim. Hep bir farklı bakış açısı yakalıyoruz açıkçası. Günlük hayatta bildiğimiz anlamı yerine koyma. Onu kendinin yerine koyma diye kullanırız hepimiz. Ya da genelimiz. Ama bir dramacı olarak duygudaşlık diyorsunuz. Evet. Duygularını anlamak. Evet. Duygularını anladığınız için ona göre hoşgörüyle ya da böyle diyebilir miyiz?
2: Diyebiliriz. Burada biraz sözcüğün kökenine de inelim isterseniz. Empati. Mümkünse. Bölelim sözcüğü. Em ve pati sözcüğünden oluşuyor. Emotion'dan geliyor. Emotion sözcüğü. Duygu demek İngilizce'de. Yani duygularla bağ kurmak, duygularla bağlantı kurmak. Pati de bağ kurmak, bağlantı kurmak anlamına geliyor. O yüzden tutunmak, duygudaşlık anlamına geliyor.
1: Duygulara tutunmak gibi. Evet. Peki hocam, bu bize empati kurmayı sağlıyor ama yaratıcı drama bizim hayatımıza faydaları ne oluyor?
2: Şimdi size şuradan gireyim. Başka noktalardan da girilerek örneklenebilir tabii ki bu. İnsanlar biliyorsunuz doğarlar, büyürler ve sonra da hayatlarını tamamlarlar ve bu dünyadan göçerler.
1: Gerçeği.
2: Döngümüz budur. İnsanlar doğduklarında doğdukları aileyi, kültürü, sosyal çevreyi, coğrafyayı seçemezler.
1: Evet.
2: Şimdi seçemedik. Yani bunu şundan söylüyorum. Doğduğu ortamda kurallar önceden belirlenmiştir insanın. Hı-hı. Gelenekler, görenekler, yasa, içine doğduğu ülkenin nasıl yönetildiği vesaire. Bu tabii ki statik, tamamen değişmez, mutlak bir düzen ya da süreç değildir. Zaman içerisinde, hı-hı, tabii ki insani etkileşimler, talepler bunları değiştirebilir.
1: Bizler yaşadıkça da bizim katkılarımızla.
2: Kesinlikle. Drama, hı-hı, süreçleri de az önce tanımında da vurgulamıştım. Doğaçlama tekniğiyle canlandırmalar yapar. Doğaçlama demek ne demek? O anda hiç hazırlık yapmadan spontane bir biçimde, doğal bir biçimde ortaya konan konuyu canlandırmak anlamına geliyor. Bu ne, hı-hı, demek? Şimdi doğduğumuzda aslında bir metin içerisine doğarız. Bir kurgu, öykü içerisine doğarız.
1: Var olan bir ortama geliriz.
2: Evet. O ortamı değerlendirmemizi sağlar drama her şeyden önce. O ortama, evet, ilişkin bir empati duygusu geliştirmemizi, o ortama ilişkin, hı-hı, bir estetik davranış, o ortama ilişkin bir demokratik tutum geliştirmemizi sağlar ama bu kişisel gelişim özellikleri hep böyle kişisel gelişimcilerin pazarladıkları şeylermiş gibi konuşuluyor. Hı-hı. Oysa ki dramanın odağında bunlar bir insanı daha fazla insanlaştırmak, daha fazla insan yapmak için vardır. Yani birbirimize daha iyi anlaşalım, daha barış içerisinde olalım, huzur içerisinde, birliktelik içerisinde olalım diye bunları drama hedefine
1: çok
2: koyar, geliştirir.
1: Çok güzel ifade ettiniz. Daha fazla insanlaşmak, daha fazla insani değerlerimizi yaşamak. Burayı biraz daha açar mısınız? Bence değerli bir alan bu.
2: Tabii ki açarım. Şimdi hemen empatiyle ilgili bir örnek verelim. Empatiden, buyurun, başladık. En azından birbirini tamamlasın. Drama atölyesindeyiz diyelim ki, empatiyle ilgili bir drama atölyesinde ve bir canlandırma, hı-hı, konusu var. Hı-hı. Ve biz o canlandırma konusunda rolleri üstlendik sizde diyelim ki.
1: Evet.
2: Söz gelimi. Evet. Siz A kişisi oldunuz, ben B kişisi oldum.
1: Buyurun.
2: Ve B kişisi olarak benim rolüm sokaktan geçerken yere tükürmek, söz gelimi. Evet. Onaylamadığımız bir davranış. Hı hı. Sizin de rolünüz yere tüküren kişiyi uyarmak ya da neden yere tükürdün diye canlandırmayı başlatmak. Hı hı. Şimdi drama bize neyi getirir? Bu konuyu mesela herhangi bir gerçek tartışma içerisine girmeden, yani birbirimizi kırmadan, dökmeden, yıkmadan tartışmayı aslında, hı-hı, getirir. Gerçek yaşamda olsa bu, belki o insanla bir kavga bile edebiliriz. Ama
1: evet,
2: drama ortamında...
1: Evet, oluyor da böyle şeyler.
2: Evet, drama ortamında insan bunu görür ve kendini gözden geçirir. Aa der, ben de yere tükürüyorum bazen. Olabiliyor bu arada. Bazen insan nefes alamıyor ve bu ihtiyacını, hı-hı, gidermek istiyor ve bunu yapıyoruz. Ama durup dururken yere tükürmek, çöp atmak ya da birini işte yüksek sesle rahatsız etmek veya metroda mesela yüksek sesle telefonla konuşmak, drama gerçek yaşamdan bu durumları canlandırtır, hı-hı, ve bu roller üzerinden de bunu tartıştırır. Ve böylece empati kurmuş olur insan. Mesela ben yüksek sesle telefonla konuşuyorum demek ki insanları rahatsız edebiliyorum,
1: başkasını
2: der.
1: Başkasını rahatsız edebiliyor, evet, muyum diye.
2: Evet. Başkasının özgürlük alanına saygı duymayı, hı-hı, öğrenir. Bu da bizi daha insanlaştırır. Benim insanlaşmaktan anladığım şey, birbirimize zarar vermeden, birbirimize şiddet göstermeden, birbirimizi, evet, sevmesek bile en asgari düzeyde birbirimize saygı duyarak yaşamayı becerebilmek.
1: Saygıyla. Evet hocam. Tam konumuzun hocasını çağırmışız.
2: Estağfurullah.
1: Hocam, bu anlamda doğallık. Peki anlamak, duygularını anlamak dediniz. Duygularına göre davranmak ya da onu kendine yerine koymak, bizim günlük dilde kullandığımız. Bu uyum içerisinde konu olarak bize ne gibi şeyler katıyor peki bu? Diyelim ki rahatsız ettiğini anladık o yerine koyduğumuz zaman. O zaman biz kendimiz de telefonu açmaya, ikinci bir seferde açmamaya mı çalışıyoruz? Yani insanın doğasında böyle bir şey mi var?
2: Yani bu tabii ki ilk seferinde çok etkili bir sonuç vermeyecektir. Bunu tekrarlı bir biçimde,
1: zamanla,
2: evet, belli bir sürece yayarak yapmak, oradaki davranış değişikliğini, tutum değişikliğini, beceri değişikliğini ya da beceri kazandırmayı getirecektir. Burada mesele sadece duyguları anlamak ya da duygudaşlık kurmak değil. Bazen duygularımızı anlayamayabiliriz. Bu çok doğal, hı-hı, bir şey. Ama birbirimize saygı duyabiliriz. Her şey duygular yoluyla halledilmek zorunda değil. Toplumda da bazen böyledir. Yani bir şeyi sevmezsiniz bazen, hı-hı, ama ona saygı duymak zorundasınızdır. Ya da onu anlayamazsınız. Anlamak bile bazen mümkün olmayabilir ama ona saygı duymak zorundasınızdır. Eğer, evet, size bir zarar vermiyorsa ya da sizin alanınızı tehdit etmiyorsa ya da karşı, hı-hı, taraf sizin alanınızı tehdit etmiyorsa, bu da böyledir deyip geçmeyi bilmek gerekir. O tahammülü, toleransı, evet, artırmak gerekir.
1: Hoşumuza gitmiyorsa bu da böyledir, böyleymiş deyip dönüp arkaya gitmek gerekiyor. Hı-hı. O bazı çatışmaları engelliyor.
2: Beraber yaşama kültürünü tehdit etmediği sürece bence, hı-hı, her türlü yaşam tarzına saygı duymalıyız diye düşünüyorum ben.
1: Bence de. Peki hocam, bu yaratıcı dramanın faydalarından bahsettik. Aslında biraz daha faydaları varmış gibi geliyor bana da. Biraz daha açar mısınız faydalarını?
2: Tabii ki. Şimdi biraz da tarihçesinden çok kısa bilgi verelim. İngiltere'de doğmuş bir alan. 20. yüzyılın başında, 1900'lü yılların başında ve ilk başta konuşma eğitimi alanı içerisinde doğmuş. Yani İngilizceyi daha etkili öğretmek amacıyla ortaya konmuş.
1: Bir de oyunla öğrenme diye bir anlamı vardır dramanın, ama o anlamda mı doğmuş acaba?
2: Evet, şimdi İngiltere'de Shakespeare metinleri İngilizceyi en etkili öğreten metinler olarak kabul edildiği için ve onlar da tiyatro
1: çok
2: oyunu.
1: Çok okumuşumdur acaba.
2: Tiyatro, evet, tiyatro oyunu olduğu için bunlar da o oyunlar yoluyla dili etkili kullanmayı öğretiyorlar. Bir de eğitsel oyunlar vardır, onlar ayrı. Burada bahsettiğimiz şey rol oyunları. İçinde rol olan dramatik oyunlar aslında. Canlandırmaya yönelik
1: kurguyu
2: oyunlar.
1: Kurguyu anlama.
2: Evet, aynen öyle. İçinde kurgu olan oyunlar. İlk öyle doğuyor ama tabii ki eğitsel oyunlar da önemli eğitsel araçlar. Söz gelimi, yağ satarım, bal satarım. Oyun, yani eğitsel oyunlar özellikle kendi içerisinde doğal bir demokrasi ve adalet öğretim ortamıdır. Çünkü oyunların kuralları vardır ve oyun bozanlık yapan o topluluk tarafından cezalandırılır ya da dışlanılır. Der ki sen kurala uymadın.
1: Bu kurala uymadın, bu oyunda değilsin.
2: Evet, orada hemen bir aslında doğal mahkeme kurulur. Kurala uymayan kişi grup içerisinde yargılanır ve adalet sağlanmaya çalışılır. Bu toplumda adaleti sağlamak için çok önemli doğal bir prova ortamıdır, öğrenme ortamıdır.
1: Yani sözsüz bir şekilde gelişen ya da hani deyimi yerinde kullanırsanız sözlü değil de kuralları belli olmayan, yani sözsüz iletişim gibi.
2: Şimdi şöyle toparlayalım isterseniz. Şimdi etrafımız dille çevrilidir. Hemen bizi dinleyenler, dinleyicilerimiz etraflarına şöyle bir hızlıca baksınlar. Etraflarında dil sembolü olmayan, dil göstergesi olmayan bir şey var mı? Burada söz gelimi bir kayıt tabelesi var, bir cam var, mikrofon var bu ortamda. Her baktığım yerde dil var. Konuşma eğitiminin içerisinde doğması öylesine bir şey değil. Dili iyi kullanmak, dili iyi kavramak, dünyayı iyi kavramak ve iyi okumak anlamına gelir. Drama aslında dünyayı iyi okuma becerilerini kazandırır insana. Karşımızdaki insan nasıl bir insan? Hemen onu nasıl bir insan olduğunu görüp onunla nasıl iyi iletişim kurabilirim diye bir duyarlılık geliştirmeli insan. İnsanı okumalı önce. Sonra etrafına bakmalı, ne güzel bir orman. Bu orman bizim nefes almamızı sağlıyor. O doğayı okuyabilmeli ve bu doğaya karşı duyarlı olmalıyım diyebilmeli.
1: İnsani değerlerle yaklaşmalı.
2: Evet.
1: Bu yaklaşım bence çok güzel. Çağdaş dramada bence yönetim kurulu olarak başarılı bir yönetim kurulu üyesi kazanmış. Bence çok güzel. Hocam peki bu konu böyle çok devam eder gibi geliyor bana ama bunları öğrenmenin bir yaşı var mı?
2: Bunları öğrenmenin bir yaşı yok. Drama süreçlerine gönüllü olan herkes katılabilir. Çünkü drama oyunculuk değil. Drama tiyatro değil. Tiyatrodan yararlanıyor. Tabii ki oyunculuk yapıyoruz içerisinde. Ama drama sanatçı yetiştirmeye yönelik bir alan değil. Drama sanat yoluyla insanlara eğitmeye yönelik
1: sanat
2: bir alan.
1: Sanat yoluyla öğreten.
2: Evet. Yani Hamlet'i uygun bir biçimde oynamak değildi bizim amacımız. Hamlet'in içini kemiren şüphe duygusunu nasıl etik değerlere, adalete sadık kalarak kanıtlamaya çalıştığını aslında anlamak.
1: Çünkü bir nevi duyguları da tanıtan bir alan.
2: Kesinlikle.
1: Kişinin kendini ve duygularını anlaması anlamında.
2: Evet. İlk öncelediği şey, çok güzel söylediniz, sanat değil, insanın kendisi. Sanatı bizim hizmetimize sunuyor. Bizi sanata hizmet eden bir araç yapmıyordur ama. O yüzden sanatı bizim hizmetimize sunuyor ki daha insanlaşalım, gene başa dönersek.
1: Sonuçta
2: kendimizi anlayalım.
1: Sonuçta sanatı yapan da insanlar.
2: Evet.
1: Dolayısıyla insanların üreticilikleri, yaratılıştaki var olan yeteneklerini yaşatmaları bundan kaynaklı.
2: Kesinlikle. İnsan aslında dediğiniz gibi sanatı kendi yaptığı için sanata baktığında kendisini görüyor aslında. Yani insanın kendisini masaya yatırmasını sağlayan bir süreç drama dediğiniz gibi.
1: Eserinden memnun olduğu zaman da kendisi de rahatlamış oluyor.
2: Doğru.
1: Galiba. Sanat yoluyla öğreten. Peki hocam, yaş grubu olarak sordum ama yani sanat yoluyla öğreten bir şey olduğu için pek yaş grubu yok diyorsunuz.
2: Yaş grubu yok. Okul öncesinden yani nasıl diyeyim, yaşlılık çok göreceli bir kavram bu arada. Yaşlılık da çok bilinmeyen bir ayrımcılık türü. Onu da burada altını çizelim. Dünyada üçüncü en yaygın uygulanan ayrımcılık türüdür. Irkçılıktan ve cinsiyetçilikten sonra.
1: Yaşlılık.
2: Yani, evet, her yaştan insana uygulanabilir ama genellikle çocuklara ve yaşlılara uygulanıyor. Yaşlı diyeceğim ya burada, onun bir ön şeyini yapayım. Yaşlı demek aslında yaşla ilgili bir şey değildir. İnsan üretkenliğini kaybettiği anda aslında ihtiyarlar.
1: Yaşlanır diyorsunuz.
2: Evet. Konfor alanından çıkmayı hala kabul eden, hala üretmeye istek yetenekli, meraklı kişiler 80 yaşında da olsa yaşlı değildir. Ama bizim evet. yelpazemiz bildiğimiz, hani şimdi bildiğimiz şeye dönelim, skalaya dönelim. Yani okul öncesinden 80-90 artık insan ömrünün sonu neyse oraya kadar bütün gruplarla çalışabiliyoruz. Yaygın öğretimde, örgün öğretimde, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve halk eğitim merkezleri ya da herhangi bir eğitim kurumuna dahil olmayan herhangi bir toplulukla da yapılabilir.
1: Peki,
2: gönüllü olan.
1: Grupları buna göre mi ayırıyorsunuz? Mesela yaş gruplarına göre. Yaş grubu dememde bir sıkıntı yok herhalde.
2: Hayır.
1: Yaş gruplarına göre okul öncesi okul öncesiyle gençler gençlerle, yetişkinler yetişkinlerle.
2: Tabii ki bir drama süreci doğaçlama tekniğiyle gerçekleştirilir ama doğaçlama öyle kafana göre hareket etmek demek değildir. Hı-hı. Belli bir plan dahilinde doğaçlama yapılır ve dramada bir ders planı mantığı vardır. Ve dramanın kullanım amaçları vardır. Bir tanesi bir konuyu öğretmektir. Bu konu Hı-hı. eğitim programlarındaki bir konu olur. Öyle olduğu Hı-hı. zaman da okul öncesi grup, okul öncesi grupla bu işi yapar. İlkokuldaki grup, ilkokul grubuyla yapar. Yetişkinler yetişkinlerle yapar. Ama mesela kuşaklar arası biz ilişkiyi güçlendirmek istiyoruz. İletişimi güçlendirmek istiyoruz. O zaman
1: eskiden bir şey derdik, kuşaklar arası çatışma. Hala geçerli mi o?
2: Geçerli. Tabii ki bugün daha da geçerli bence. Tabii. O yüzden daha yaşı büyük olanlarla daha genç olanları bir drama ortamında bir araya getirebiliriz mesela. Ortak bir öğüt yani birbirlerini anlamaları için. Evet. O yüzden farklı yaş grupları da bir araya gelebilir.
1: O da sizlerin yapacağı bir şey galiba. Sanki öyle bir şey çıkacak evet. gibi geliyor bana. Hocam peki şimdi siz biraz girdiniz konuya ama aynı program mı uygulanır diyecektim yoksa farklı programlar mı uygulanır?
2: Şimdi okullarda uyguluyor. Okullardaki eğitim programlarıyla ilişkili drama dersleri yapılır. Hı-hı. Ama bir de drama eğitmeni yetiştirme programı vardır. Söz gelimi Çağdaş Hı-hı. Drama Derneği'nde bu program
1: liderlik
2: mevcut.
1: Anlamında.
2: Evet, drama lideri olabilirsiniz eğer üniversite mezunuysanız. Eskiden lise mezunu olmak yeterliydi programa kayıt Hı-hı. olmak için. Hala o devam ediyor ama mesleki yeterlilik kurumu şimdi mesleki standartları belirliyor. Hı-hı. Orada sanırım lisans mezunu olmak şartı gelecek Hı-hı. programa katılabilmek için. Bu program 6 aşamalı 320 saatlik bir program. Bu program sonunda bir sertifika alıyorsunuz Hı-hı. ve bu sertifika yoluyla drama öğretmenliği yapabiliyorsunuz devlet okullarında, özel okullarda. Hı-hı. Bunun yanında dediğim gibi dernekte eğitmenlik programına yönelik gruplarımız var. Çocuklara yönelik gruplarımız var. Ergenlere yönelik gruplarımız var. Gençlerimize yönelik. Hı-hı. Ev kadınları grubumuz var. Onları
1: ne
2: daha güçlendirmeye
1: güzel.
2: Yönelik. Evet, onları bilinçlendirmeye yönelik. Emekli erkekler grubu kurduk ama o çok talep görmedi. Erkeklere de buradan çağrımız olsun.
1: Evet, olsun, olsun. Peki okullarda daha çok biliniyor da son iki söylediğiniz ev kadınları ve emekli beylerimize karşılık gelen gruplarda neler işliyorsunuz merak ettim ben şimdi.
2: Şimdi dramanın işlevlerinden bir tanesi eğitim programlarındaki konuları öğretmek demiştim ya. Aha. Bir işlevi de sosyal değişim ve dönüşüm sağlamaktır. Ha. Bu da insanların ancak bir araya gelip konuşmasıyla, diyaloğa girmesiyle olur. Şimdi ev kadınları bir araya geliyorlar. Aha. Aslında gündelik yaşamda çok fazla uğradıkları haksızlıklar var. Biraz
1: evet,
2: olumsuzluklardan
1: evet.
2: bahsedelim. Söz gelimi ev içerisinde bir görünmez emekleri var.
1: Aynen öyle.
2: Yani bu
1: görmediğimiz diyelim.
2: Evet. Bizlerin görmediği onu daha görünür hale getirip
1: evet.
2: onların yaşamda daha üretken olmasını sağlamaya yönelik konular tartışıyoruz. Yine emekli Aha. erkeklerde de biliyorsunuz erkekler için baskın olmak, ön planda olmak önemlidir. Şimdi iş yerinden
1: olmak.
2: Çekildiği zaman, eve doğru çekildiğinde, kabuğuna çekildiği
1: bir
2: zaman
1: bir şey yapmıyorum ben
2: evet.
1: hissinden çıkmak gerekiyor.
2: Evet. Kadınlarda bu hiç olmuyor. Çünkü kadınların hiç boş zamanı yok.
1: Evet.
2: Onlar her zaman bir şey üretiyor. Yaşamın kaynağı zaten kadın. Ondan sonra ama erkeklerde biraz daha o motivasyonu arttırmak gerekiyor emeklilikten Aha. sonra. Yani sen de bir şey yapabilirsin, hiç de işe yaramaz değilsin gibi.
1: Aha.
2: O anlamda insanlara daha yaşama sevinci aşılamak, sen daha bitmedin, daha üretebilirsin, topluma yararlı olabilirsin, kendine yararlı olabilirsin
1: Hı-hı.
2: aslında konularını aşılamak için o tarz konuları ele alıyoruz.
1: Açıkçası farklı bakış açıları getirmişsiniz benim en son geldiğimden Hı-hı. bu yana.
2: Hı-hı.
1: Çok güzel bir anlayış bence bütün bunlar. Özellikle ev hanımlarına verilen şeyler çok hoşuma gitti. Çünkü annelerimizin buna gerçekten
2: Doğru.
1: ihtiyacı var.
2: Kesinlikle.
1: Özellikle pandemi döneminde anneler yani evde çok emek veren insanlardı. Annelerin yaşadığı sıkıntılardan çok uğraştıkları şeyler kendilerine zaman ayıramamaktan kaynaklı. Hep aynı model şeyler yapmaktan dolayı
2: Doğru.
1: biraz sıkıntı yaşadı.
2: Doğru.
1: İnşallah buradan da haberdar olurlar ve katılırlar bu tür programlara. Peki bu programlara hocam nerede ve nerelerde katılabiliriz?
2: Yani
1: sadece programımız Ankara'dan ama nerede ve nerelerden katılabiliriz?
2: Şimdi ben Çağdaş Drama Derneği'nde çalışıyorum. Çağdaş Drama Derneği'nin genel merkezi Ankara'da. Evet. Ama Çağdaş Drama Derneği'nin 3 tane de şubesi var. Bunlar İstanbul'da, Eskişehir'de ve İzmir'de. Bunun yanında 21 tane de temsilciliğimiz var. Bunu Instagram sayfalarımızdan ya da internet sitelerimizden bulabilirler. Birkaç tanesini hızlıca sayayım. Adana'da var mesela temsilciliğimiz. Trabzon'da var. Bir kuzeyden bir güneyden gidelim. Edirne'de var.
1: Bu arada hocam ben
2: Edirne'de var.
1: Çağdaş Drama öğrencilerinden biriydim.
2: Evet biliyorum.
1: Ama 6 aşamanın 3. sınıfında kaldım. 6. sınıfta 3. sınıfında kaldım.
2: Her zaman bekleriz
1: tamamlamaya. Ama inşallah hep beraber katılırız dinleyicilerimizle.
2: İnşallah.
1: Çok faydalı bir alan.
2: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Hı-hı. Buralarda yani 21 temsilciliğimizde, 3 şubemizde ya da Ankara'daki genel merkezimizde bu süreçlere
1: Türkiye
2: katılabilirler.
1: Türkiye çapında 21 temsilciliğiniz
2: evet.
1: var.
2: Ve bu temsilciliklerimiz orada talep geldikçe insanlarla gruplar oluşturuyorlar ve o insanların taleplerine göre drama eğitimleri, etkinlikleri düzenliyorlar. O yüzden lütfen Çağdaş Drama Derneği'nin Instagram hesabındaki Çağdaş Drama Derneği diye geçer. Hı. Ya da internet sitesi yaratıcıdrama.org'tur. Oralara girerek temsilciliklerimizin nerede olduğuna, temsilcilerimizin iletişim bilgilerine ulaşabilirler. Hı. Diyelim ki ev kadınları grubu olur, emekli erkekler grubu olur, gençlik, bir genç grubu tiyatro yapmak istiyordur ki drama yoluyla tiyatroya da gidilebilir, performans da oluşturulabilir.
1: Çocuklara,
2: engellilere, hastanelerdeki hastalara moral olsun diye etkinlikler, fabrikalardaki işçilere, polislere, avukatlara, biz her türlü grupta çalışıyoruz, doktorlara. Evet. Yani kim bizimle iletişime geçerse biz gönüllü bir biçimde destek vermeye çalışıyoruz.
1: Kamu yararına,
2: toplum yararına.
1: Bir de bunu.
2: Tabii ki çoğunlukla bizim sadece eğitmenlik programımız ücretlidir. Hı-hı. O ücretin nedeni de şudur. Derneğimizin tüzüğündeki ilk maddesi şudur. Bu derneğin amacı dramayı sosyal yaşamda, tiyatroda ve eğitimde bir yöntem ve disiplin olarak tanıtmak ve yaygınlaştırmak. Biz bu tanıtma ve yaygınlaştırma faaliyetlerini finanse etmek için bu eğitmenlik programını sürdürüyoruz.
1: Evet, tanıtma amaçlı.
2: Evet. Ve yaygınlaştırma.
1: Yaygınlaştırma amaçlı. Zaten mesleki kalifiye kariyeri olan bir dernek.
2: Evet.
1: Peki katılabileceğimiz yerleri de öğrendik. Katılımcılar için bu katıldık diyelim. Süreç nasıl işliyor hocam? Kaç aşama, kaç şey? Ondan biraz bilgi verdiniz ama başlangıç olarak yeni açanlar için süreç nasıl işliyor? Drama eğitimi almak için biraz bahsedersek sevinirim.
2: Tabii ki bahsederim. Eğer eğitmen olmayacaksanız daha kısa süreli eğitimler alıyorsunuz ama eğitmen olacaksanız bu 6 aşamalı bir programa katılacağınız anlamına geliyor. Hı-hı. Bu program toplamda 320 saat sürüyor. İlk 5 aşaması yüz yüze eğitim, gördüğünüz bir süreç oluyor.
1: Eğitmen olmamak derken kendimize katkısı,
2: evet.
1: kendimizi geliştirmek,
2: evet.
1: istediğimiz alana girebiliyor muyuz o zaman?
2: O zaman istediğimiz alanda çalışamayabiliriz.

0: daha ciddi bir
1: bitirme projesi yapıyorsunuz.
0: Bitirme projesi. Evet. Tez hazırlanıyor.
1: Evet, tez hazırlanıyor.
0: Benim gözümde biraz o da büyüyor da. Hocam, çok güzel bir sohbet oldu ama vaktimiz dolmak üzere, hatta 2-3 dakika kaldı. Eğer mümkünse son bir değerlendirmenizi alabilir miyim bugünkü sohbetimiz üstüne?
1: Drama bir insanlaşma, özgürleşme ve bir demokratikleşme aslında sürecidir. Çünkü bir çember kurulur. İnsanlar o çemberde eşit bireyler olarak adil bir biçimde iletişime geçerler, diyaloğa geçerler ve birbirlerinin rollerine girerler. Ben sizi daha iyi anlarım, siz beni daha iyi anlarsınız. O yüzden her yaş grubundan insanı drama çemberlerine bekliyoruz ve her zaman insanlarımızın yanında. Teşekkür ederim.
0: Evet, biz teşekkür ederiz hocam size. Hocam dedi ki, Sayın İhsan Metinnam hocam, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Fakültesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden İhsan Metinnam bize dedi ki, drama bir çeşit duygusal yer değişimi, duygusal anlaşmak gibi bir şey dedi. Biz empatiyi hep anlıyorduk ki kendimizi onların yerine koymak diye. Ama biz anladık ki duygularını anlamakmış. Bugün farklı bir bakış açısıyla baktık İhsan hocamla. İnsanlaşma dedi İhsan hocam, özgürleşme. Galiba bu özgürleşme biraz içsel özgürleşme değil mi hocam? İçsel yani.
1: Yani insan bir şeyleri değiştirmek istiyorsa önce kendisinden
0: huzur
1: başlamalı bence.
0: Huzur yani. Evet. Huzur biraz da.
1: Evet, huzur da şununla gelir bence. İnsanın kendisiyle önce barışık olması, kendini sevmesi. Bu zaten dışarıya yansıyacaktır başka insanlara.
0: Kendini anlaması, evet, ve başkalarını da anlamasıyla huzur diyoruz. Ve bu huzuru da biraz da karşı tarafın rolünün yerine kendimizi koymaktan geçiyor dedi. Değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim Sayın İhsan Hocam.
1: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz
0: bugün
1: için.
0: Bugün biz teşekkür ederiz hocam. Kurumumuz adına da, kendi programımız adına da. Bugün sizinle yaratıcı drama üzerine sohbet ettik. Sizinle yeni bir bakış açısı yakaladık. Sohbetimiz gerçekten çok keyifliydi. Sizi başka bir konuda, başka bir zaman tekrar konuk etmek isteriz. Geldiğiniz için tekrar teşekkürler.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hayatta ve ayakta olursak tabii ki icabet ederim davetinize.
0: İnşallah.
1: Tekrar.
0: İnşallah. Orayı bilen Allah'a ama hayırlısıyla. Değerli dinleyicilerimiz, başka bir gün, başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Mutlu günler.
2: Kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar sona erdi.

0: saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 8-30 derece, Bilecik 11-26, Bursa 13-28, Çanakkale 13-26 derece. Edirne 11-28, İstanbul 15-25, Kırklareli 12-27, Kocaeli 15-28 derece. Sakarya 12-28, Tekirdağ 14-23, Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 8-24 derece, Aydın 14-31, Denizli 14-29, Kütahya 8-24 derece. İzmir 16-28, Manisa 13-29, Muğla 9-28, Uşak 9-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 19-33, Antalya 18-27, Burdur 10-27, Hatay 17-30 derece. Isparta 9-26, Kahramanmaraş 16-29, Mersin 23-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Eskişehir 9-25, Ankara 10-25, Çankırı 8-25 derece. Kayseri ve Kırşehir 8-25, Kırıkkale 10-26, Karaman 10-25 derece. Konya 12-25, Nevşehir 10-23, Niğde 8-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 12-28, Bolu 8-27, Düzce 11-28, Karabük 9-28, Kastamonu 7-25 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuysa yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 12-27, Artvin 9-23, Bayburt 3-19, Çorum 9-24 derece. Giresun 14-23, Gümüşhane 4-22, Ordu 14-23, Rize 13-23 derece. Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 9-26, Trabzon 15-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülecek. Ağrı 3-18, Ardahan 0-16, Bingöl 7-23, Bitlis 6-19 derece. Elazığ 10-23, Erzincan 8-22, Erzurum 2-17, Hakkari 9-21 derece. Iğdır 10-24, Kars 1-17, Malatya 11-23, Muş 8-20, Tunceli 9-24, Şırnak 12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Batman 12-28, Adıyaman 14-28, Diyarbakır 11-27, Gaziantep 14-26 derece. Kilis 16-29, Mardin 14-25, Şanlıurfa 17-29 ve Siirt 13-26 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, Günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde ise doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5 metre, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, sabah saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, gece saatlerine kadar yer yer 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul merkezli 8 ilde Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluları Türk adaletine teslim edebilmek için Türkiye'nin suç örgütleriyle mücadelesini yurt dışında da sürdürdüğünü söyledi. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin 26. Küresel Zirvesi, seyahat ve turizm sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı oturumlarla Malta'da devam ediyor. Geleceği yeniden şekillendir temasıyla 7-9 Ekim'de Malta'nın başkenti Valletta'daki Akdeniz Konferans Merkezi'nde düzenlenen zirvede seyahat ve turizm sektörünün geleceğini şekillendirecek başlıklar ele alınıyor. Zirvenin son günkü açılış oturumunda konuşan eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkelerin turist çekebilmesinde ziyaretçilerin kendilerini ne kadar hoş karşılanmış hissettiğinin destinasyonların itibarı kadar önemli olduğunu söyledi. Eski Kanada Başbakanı Trudeau, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı hedef alan söylemleri, göçmen ve sınır politikalarının seyahat endişesi yarattığını belirterek, hayatlarında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri sınırını geçmekten endişe duyan pek çok Kanadalı var, dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantu, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırılarından endişe duyduklarını bildirerek gözaltına alınanların bu süreçte maruz kaldıkları kötü muamelelere tepki gösterdi. Ve spor, Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetleri konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürklülük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ila 4. kilometrelerinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt İl Sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Seydi Kemer, Kalkan, Kaş yolunun 21 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. İnebolu, Küre, Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde bölünmüş yolun Kastamonu istikametindeki yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 15 ila 17. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Mecitözü-Amasya yolunun 25 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 10 Ekim Cumartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve sis görülecek. 11 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve sis görülecek. 12 Ekim Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Erzurum çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla, illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 8-30 derece, Bilecik 11-26, Bursa 13-28, Çanakkale 13-26 derece. Edirne 11-28, İstanbul 15-25, Kırklareli 12-27, Kocaeli 15-28 derece. Sakarya 12-28, Tekirdağ 14-23, Yalova 16-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Afyonkarahisar 8-24 derece, Aydın 14-31, Denizli 14-29, Kütahya 8-24 derece. İzmir 16-28, Manisa 13-29, Muğla 9-28, Uşak 9-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 19-33, Antalya 18-27, Burdur 10-27, Hatay 17-30 derece. Isparta 9-26, Kahramanmaraş 16-29, Mersin 23-33, Osmaniye 17-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Aksaray ve Eskişehir 9-25, Ankara 10-25, Çankırı 8-25 derece. Kayseri ve Kırşehir 8-25, Kırıkkale 10-26, Karaman 10-25 derece. Konya 12-25, Nevşehir 10-23, Niğde 8-26, Sivas 7-22 ve Yozgat 8-22 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 12-28, Bolu 8-27, Düzce 11-28, Karabük 9-28, Kastamonu 7-25 ve Zonguldak 15-23 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuysa yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Amasya 12-27, Artvin 9-23, Bayburt 3-19, Çorum 9-24 derece. Giresun 14-23, Gümüşhane 4-22, Ordu 14-23, Rize 13-23 derece. Samsun 16-24, Sinop 15-25, Tokat 9-26, Trabzon 15-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülecek. Ağrı 3-18, Ardahan 0-16, Bingöl 7-23, Bitlis 6-19 derece. Elazığ 10-23, Erzincan 8-22, Erzurum 2-17, Hakkari 9-21 derece. Iğdır 10-24, Kars 1-17, Malatya 11-23, Muş 8-20, Tunceli 9-24, Şırnak 12-24 ve Van 6-18 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek.